Amerika ile İran arasındaki mutabakata ilişkin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından bilgi verdi. Şerif, her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan ettiğini belirtti. Anlaşmanın imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılacağını bildirdi. Şerif, arabuluculuk sürecine katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. Amerika-İran anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgemizde sulhu sükunetin hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti. Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesinin ümit edildiğini vurguladı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçleneceğini ifade etti. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Fransa'da başlayacak G7 zirvesi öncesi İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto gösterisi düzenlendi. Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda kişi de gösteriye destek verdi. Zirve karşıtı gösterilerde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Sokaklar savaş alanına döndü. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine yönelik temaslar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Dilican kentinde görüştü. Görüşmede barış ve güven artırıcı önlemler ele alındı. Haberleri sunduk.

Ayrı Dünyalar 6. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiral, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, dadı Suna Pekuysal, Kemal Köksal Engür, hemşire Selma Kutlu, doktor Abdülkadir Günyaz, avukat Pekcan Türkeş.

0: Evde çok bunalan Serap biraz hava almak için bahçeye çıkar. Ve orada daha önce eve birkaç kez gelip Kemal'i soran adamla karşılaşır. Onunla kısa süre konuştuktan sonra eve giren Serap'ı Leyla Hanım yanlış anlar ve üzerine hücum eder. Serap çıldırmış bir halde evden çıkar. O gece eve dönmez. Kemal ise eve geldiğinde Serap'ı bulamayınca çok sinirlenir ve bunun boşanma sebebi olacağını söyler.
1: Ne kadar da masum görünüyor. Kim bilir neden bu hale geldi. Dilerim hemen iyileşir.
2: Bir gelişme var mı hemşire hanım?
1: Hayır doktor bey, hala baygın. Ama üzerinden kimliği çıktı. Yani telefonu bulmak kolay oldu. Buyurun.
2: İyi, hemen arayıp ailesine durumu bildirsem iyi olur. Siz buradan ayrılmayın.
1: Peki efendim.

0: Alo.
1: İyi günler. Kemal Bergeç'in evi mi?
0: Evet. Ama kendisi evde yok. Siz kimsiniz acaba?
1: Ben Millet Hastanesi'nden Doktor Lütfü Eren. Kemal Bey'in bir yakını ile görüşebilir miyim acaba?
0: Ha, ben hanımefendiyi çağırayım. Biraz bekler misiniz?
1: Bekliyorum.
0: Hanımefendi. Hanımefendi, sizi telefondan istiyorlar.
2: Arayan kimmiş peki?
0: Millet Hastanesi'nden Doktor Lütfü diye biri. Acaba çocuklardan birine bir şey mi oldu? Zaten dün gece kötü bir rüya görmüştüm.
2: Of, susar mısın dadı? Konuşmadan ne olduğunu öğrenemeyiz. Alo, ben Leyla Bergeç.
1: Hanımefendi, ben Millet Hastanesi'nden Doktor Lütfü Eren. Buraya
2: Ne?
1: kadar gelebilir misiniz acaba?
2: Nedenini bilmediğim bir şey için oraya kadar gelmemi beklemiyorsunuzdur umarım.
1: Bakın efendim, Kemal Bey ile ilgili bir konuda görüşmek istiyordum.
2: Aman Allah'ım, oğlum, ne oldu ona? Nesi var? Lütfen söyleyin doktor bey. Neden orada? Yoksa nedir? Söyler misiniz
1: Merak
2: lütfen?
1: edilecek bir şey yok efendim. Ama gelmeniz iyi olur.
2: Peki, hemen geliyorum.
0: Kemal'e bir şey mi olmuş?
2: Ha, bilmiyorum dadı. Ben hemen hastaneye gidiyorum.
0: Ben de gelebilir miyim? Çok merak ettim
2: Na, hayır dadı, hayır, sen evde kal.
0: Bari bir haber verin ne olur. Siz gelene kadar meraktan ölürüm.
2: Peki dadı, tamam. Durumu öğrenince telefon ederim.
0: İyi haberlerinizi bekleyeceğim efendim. Güle güle.

0: İyi günler doktor bey. Ben Leyla Bergeç.
1: Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun oturun.
0: Teşekkür ederim. Bana her şeyi anlatın doktor. Oğlumun nesi var? Neden burada?
1: Sizi anlıyorum. Hemen konuya gireceğim. Oğlunuz bu sabaha karşı hastanemize getirildi. Getiren kişi onu yolda baygın bir halde yatarken buldu.
0: Oh, ama sebep ne? Yoksa bir kaza
1: hayır,
0: mı?
1: Hayır, bir kaza değil. Oğlunuz fena halde dövülmüş.
0: Dövülmüş mü? Ne demek dövülmüş? Benim oğlumu kim dövmek isteyebilir? Onun kimseye bir zararı yok ki.
1: Bunu bilemem. Ama geldiğinde durumu pek de iç açıcı değildi. Öylesine büyük darbeler yemiş ki birkaç kırıkla kurtulduğuna şükretmeniz lazım.
0: Duyduklarıma inanamıyorum. Zavallı oğlum.
1: Kemal'i uzunca bir süre burada tedavi edeceğiz. Daha sonra da evde iyi bir bakım gerekiyor. Bunu yapabilir misiniz?
0: Ne demek istiyorsunuz doktor? O benim oğlum. Ona en iyi ben bakarım.
1: Buna hiç şüphem yok. Fakat beni yanlış anladınız. Ben tıbbi açıdan bakabilir misiniz dedim. Yani bir hemşire tutmanız gerekebilir. Ama bunu daha sonra da konuşabiliriz. Önemli olan oğlunuzun şu anki durumu.
0: Onu görebilir miyim?
1: Kısa bir süre için evet. Buyurun birlikte gidelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun. Hastamız nasıl Dilek hemşire?
2: Hala baygın efendim.
0: Oğlum, Kemal'im. Ne oldu sana böyle? Şu haline bak.
2: Lütfen hanımefendi.
1: Sakin olun lütfen.
0: Oğlum, kim kıydı sana? Kim?
1: Biz dışarı çıksak iyi olur. Hemşire, siz de buradan ayrılmayın.
2: Peki doktor bey.
0: Söyleyin doktor. Oğlum için yapabileceğim bir şey var mı?
1: Merak etmeyin Leyla Hanım. Biz kendisine gereken ilgiyi gösteriyoruz. Ayrıca Dilek Hanım hastanemizin en iyi hemşirelerindendir. Gönül rahatlığıyla evinize dönebilirsiniz.
0: Ne gerekiyorsa yapın doktor bey. Paradan kaçınmayın.
1: Önemli olan para değil.

0: Hastanızın bir an önce sağlığına kavuşması Leyla Hanım.
1: Özür dilerim ben...
0: Ne demek istediğinizi anlıyorum. Merak etmeyin. Diğer hastalarımıza olduğu gibi Kemal'e de en iyi şekilde bakılacaktır.
1: Çok teşekkür ederim doktor. Çok teşekkür ederim.

0: Günaydın.
1: Yine mi iğne olacağım?
0: Evet.
1: Söyler misiniz bu işkenceden ne zaman kurtulacağım ben?
0: İyileşince.
1: Peki. Acıtmayın ne olur.
0: Merak etmeyin. Durun size yardım edeyim. Tamam. Çocuk gibisiniz Kemal Bey. Bitti işte.
1: Siz bir de onu bana sorun. Sizin adınız ne?
0: Dilek.
1: Dilek. Güzel isim. Söyler misiniz Dilek Hanım ben ne kadardır buradayım?
0: Bugün bir hafta oldu.
1: O kadar oldu mu?
0: Evet.
1: Peki ne zaman çıkacağım?
0: Bilemiyorum. Buna doktor bey karar verir. Ama görünüşe bakılırsa uzunca bir süre daha burada kalacağa benziyorsunuz.
1: İşte ben de zaten laf olsun diye sormuştum. Bu alçılı vücutla istesem de bir yere gidemem.
0: Haklısınız.
1: Peki alçılardan ne zaman kurtulacağım?
0: Öğrenmek istediğinize emin misiniz?
1: Buna katlanabilirim.
0: 1,5 ay sonra.
1: Ne?
0: Buna sevinmeniz lazım. En büyük avantajınız yaşınızın genç olması. Böylece kemikler daha çabuk kaynayacak. Ya bir de yaşlı olsaydınız?
1: Ne kadar da iyi niyetlisiniz.
0: İyi niyetli değilim. Sadece gerçeği söylüyorum.
1: Çok da ciddisiniz.
0: Sadece görevimi yapıyorum.
1: Söyler misiniz? Buradaki işiniz bitince ne yaparsınız?
0: Neden sordunuz?
1: Merak.
0: Sanırım merak etmeye devam edeceksiniz.
1: Çok da güzelmişsiniz.
0: Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa yanınızdaki zile basmanız yeterli.
1: O zaman siz mi geleceksiniz?
0: Evet.
1: Güzel. Bunu öğrenmem iyi oldu.

0: Kemal yavrum, ben geldim.
1: Hoş geldin anne, gel bakalım.
0: Bugün nasılsın canım?
1: Sence nasıl olmalıyım anne?
0: Böyle alaylı konuşma benimle. Söyle bakalım, kendini nasıl hissediyorsun? Sana iyi bakıyorlar mı burada?
1: İyiyim anne, iyi. Merak etme. Hele bir de Dilek hemşire var ki.
0: Sen hiç uslanmayacaksın değil mi?
1: Ne yapayım anne, çok güzel bir kız. Bir melek kadar masum.
0: Serap için de aynı şeyleri söylüyordun ama sonucunu gördün.
1: Bu kız farklı anne. Hele pek kimselere benzemiyor.
0: Şimdi şu hemşire meselesini bir tarafa bırak da anlat bakalım. Nasıl bu hale geldin? Bunu kim yaptı sana? Anlat ki ben de onlara...
1: Bu konuda konuşmak istemiyorum.
0: Ama evladım...
1: Yeter anne. Yeter. Konuşmak istemiyorum. Bu benim meselem. Kimseyi ilgilendirmez. Hatta seni bile.
0: Sana yardım etmek
1: istiyorum. Anne, kimsenin yardımını istemiyorum. Anladın mı?
0: Tamam yavrum, kızma. Daha sonra da konuşabiliriz. Ne oldu Kemal Bey? Neden sinirleniyorsun? Sadece konuşuyorduk.
2: Sesiniz koridora kadar geliyordu. Bakın Leyla Hanım, hastamızın üzülmemesi gerekiyor. Sorunlarınızı daha sonra da konuşabilirsiniz. Ama şimdi kendisinin dinlenmesi lazım.
0: Anlıyorum, anlıyorum. Gitsem iyi olacak. İstediğin bir şey var mı oğlum?
1: Yok anne, yok.
0: Hemşire hanım, lütfen oğluma iyi bakın. Hoşça kal yavrum.
1: Güle güle. Biliyor musunuz, tam zamanında geldiniz. Yine bir sürü soru sormaya başlamıştı. Kim yaptı, neden yaptı?
2: Sizin için üzülüyor.
1: Biliyorum ama şu anda bu konuyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. İşte onun için tam zamanında geldiniz dedim. Böylece daha fazla tartışmaktan kurtulmuş oldum.
2: Aslında ilaç saatiniz gelmişti.
1: Yani buraya beni kurtarmak için değil de şu iğrenç haplarımı vermek için geldiniz.
2: Evet. Hadi için şunları.
1: Mecbur muyum?
2: Evet. Uzun bir süre bunları kullanmak zorundasınız. Onun için itiraz etmeseniz iyi olur.
1: Peki. Siz istedikten sonra.
2: Daha sonra da iğne için geleceğim.
1: İşte bunu söylemeyecektiniz.
2: Neden?
1: Az önce anneme sizin ne kadar iyi bir hemşire olduğunuzu anlatıyordum.
2: Ya şimdi?
1: Korkarım düşüncemi değiştirmek zorundayım. Baksanıza vücudumda derin medik yer bırakmadınız.
2: İyileşmek için bunlara katlanmak zorundasınız.
1: Tamam. Yine ciddileştiniz.
3: Hastamız bugün nasıl bakalım?
1: Dilek hemşirenin iğnelerinden ve haplarından kurtulabilirsem daha iyi olacağım.
3: Bu kadar şikayetçi olduğunuzu bilmiyordum.
1: Ağrılarımdan şikayetçiyim. Alçılardan şikayetçiyim. Her an içmek zorunda olduğum haplardan da şikayetçiyim. Ya. Hele iğnelerden nefret ediyorum.
3: Başka?
1: Daha ne olsun doktor? Bir an önce buradan kurtulmak istiyorum.
3: Otelimizden memnun kalmadığınız için çok üzgünüm Kemal Bey. Sizi daha iyi bir yerde

0: Ağırlamak isterdim ama bizim imkanlarımız maalesef bu kadar. Onun için de ya bulduğunuzla yetinmek zorunda kalırsınız ya da buradan kurtulmak için bir an önce iyileşmeye bakarsınız. Hemşire.
1: Buyurun efendim.
0: Kemal Bey'i röntgene hazırlayın.
1: Peki efendim.
0: Sabah yapılan tahlilin sonucunu da odama getirin lütfen.
1: Peki efendim.
0: Siz de bize yardımcı olun lütfen. Çocuk gibi davranarak bir yere varamazsınız.
2: Onu kızdırdım galiba.
1: Doğru söylüyor. Biz sizin iyileşmeniz için çalışıyoruz. Ama siz hiç yardımcı olmuyorsunuz. Sanki bunu istemiyor gibisiniz.
2: Ne diyorsunuz siz? Buradan kurtulmak için can atıyorum.
1: O halde.
2: Tamam canım, tamam. Yani biraz naz yaptıysak ne olmuş? Hemen kızması mı lazımdı?
1: Neyse, ben hasta bakıcıyı çağırayım.
2: Aa, neden?
1: Unuttunuz mu, röntgene ineceksiniz.
2: Aa, doğru ya. Bu ayakla koşa koşa gidemem herhalde.

0: Gelebilir miyim?
1: Oo, hoş geldiniz avukat bey. Buyurun.
0: Nasılsınız? Daha önce gelmek isterdim ama olmadı işte.
1: Biliyorum, biliyorum. İşleriniz öyle yoğun ki bir türlü fırsat bulamadınız.
0: Haklısınız.
1: Peki bu ani ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyim?
0: Dedim ya, uğrayıp nasıl olduğunuzu görmek istedim. Yani biraz geç kalınmış bir ziyaret.
1: Hadi avukat bey, hadi. Sizi uzun zamandır tanırım. Bana doğruyu söyleyin.
0: Birkaç gün önce anneniz bana geldi. Kendisiyle biraz konuştuk. Aslında o güne kadar sizin hastanede olduğunuzu bilmiyordum.
1: Durun tahmin edeyim. Annem size benim dövüldüğüm için buraya geldiğimi anlattı, değil mi? Sizden de bu olayı araştırmanızı istedi. Şimdi siz de bana bir sürü soru soracaksınız.
0: Bu doğru ama...
1: Kimler yaptı, değil mi? Neden yaptı? Onları tanıyor muyum?
0: Tabii ki bu soruları da soracağım ama...
1: Anneme söyledim ama beni dinlememekte ısrar ediyorum. Size de aynı şeyleri söyleyeceğim. Bilmiyorum. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey 3 adamın yolumu kestiği. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda buradaydı.
0: Anneniz aynı şeyler anlattı.
1: Tamam. O halde öğrenmek istediğiniz nedir?
0: İleride bu konuyu konuşmak için çok vaktimiz olacak. Bugün gelişimin asıl sebebi çok farklı. Anneniz sizin evliliğinizden de bahsetti. Bana söylediğine göre Serap Hanım'dan ayrılmaya karar vermişsiniz.
1: Ayrılmak mı?
0: Evet. Bu sizin kararınızmış. Benden de gerekeni bir an önce yapmamı istedi.
1: Doğru. Bunu ben istedim. Peki Serap'la konuştunuz mu?
0: Hayır. Anneniz buna gerek olmadığını söyledi. Yani eşiniz de boşanmayı istiyormuş.
1: Demek o da istiyor.
0: Ben gerekli evrağı hazırladım. Size de imzalamak düşüyor.
1: Pekala. Nereye imzalayacağımı söyler misiniz?
0: İşte şu işaretlediğim yeri imzalamanız yeterli.
1: Biraz da bana yardım etmeniz gerekecek.
0: Tabii tabii. Durun şu tamam, rahat mısınız?
1: Tamam, teşekkür ederim. Evet. Buyurun, imzaladım.
0: Bundan sonrasını ben hallederim.
1: Mahkemeye gelmeme gerek var mı?
0: Hayır, sizinki basit bir boşanma davası. Tarafların gelmesine hiç gerek yok. Karşılıklı anlaşma olduktan sonra tek celsede bu iş biter.
1: Peki, tamam. Eğer söyleyecekleriniz bittiyse beni yalnız bırakın lütfen. Biraz dinlenmek istiyorum.
0: Tabii, sizi anlıyorum. Sonucu size bildiririm.
1: Güle güle.

0: Neyiniz var? Üzgün gibisiniz.
1: Şey yok.
0: Benim tanıdığım Kemal Bey elimdeki iğneyi görünce kıyametleri kopardı. Oysa şimdi sesinizi bile çıkarmıyorsunuz. Kötü bir şeyler olduğuna eminim. Anlatmak ister misiniz?
1: Ne anlatmamı istiyorsunuz?
0: Sizi üzen her neyse onu.
1: Peki. Sizi düşünüyordum desen.
0: Beni mi?
1: Evet. Biliyor musunuz? Evlendiğiniz insana çok iyi bir eş olacaksınız. Buna eminim.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Ama korkarım ki yanıldığınızı anlayacaksınız. Tıpkı benim karım gibi. En iyi kızlar çoğu zaman böyle aldanırlar işte. Hiç hak etmediği halde benim karım da böylesine aldandı.
0: Peki ama neler oldu? Sizi üzen nedir?
1: Boşanıyorum.
0: Ne? Neden?
1: Her şey bir oyun gibi geliyordu bana. Ve o oyunun sonu geldi işte. Buraya kadarmış.
0: Çok üzüldüm.
1: O da sizin gibi mükemmel bir kızdır. Oysa ben... hiç hak etmediği halde onu aldattım, kırdım. Hatta onu dövdüm bile.

0: Yani iğrenç bir adam.
1: Bazı şeyler insanın elinde değildir.
0: Neden senin gibi karım gibi iyi kızlar kısmetlerini benim gibilerinde denerler ki? Ben hiç de iyi bir insan değilim. Bunu herkes biliyor. Annemin dışında.
1: Ben onun neden sizinle evlendiğini biliyorum. Aşık oldu. İşte sebep bu. Hem onun yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. İnsan size çok kolay aşık olabilir.
0: Biri böyle konuştuğumuzu duysa sizi kandırıp evlenmeye çalıştığımı ya da sizin beni kandırmaya çalıştığınızı düşünür.
1: Haklısınız.
0: Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Ona geri dönün. Bir şeyler yapmak için henüz vakit geçmiş değil.
0: Yapamam.
1: Eğer geri dönüp ona çok üzüldüğünü söylerseniz sizi bağışlayacaktır. Bütün yapacağınız ona ciddi olduğunuzu göstermek. Eğer sizi gerçekten seviyorsa kabul edecektir.
0: Bilemiyorum.
1: Bütün yapacağınız samimi davranmak. Seven hiçbir kadın yuvasını dağıtmak istemez. Bunu biliyorum. Çok iyi biliyorum. Gereken tek şey içten olmak ve dürüst davranmak. Bunu yapabilirsiniz. O kadar zor değil. Tabii gerçekten istiyorsanız.
0: Bir yararı olacağını zannetmiyorum.
1: Bence yanlış düşünüyorsunuz. En azından bir kez şansınızı deneyebilirsiniz. Zaten kaybedeceğiniz bir şey yok.
0: Siz beni hiç tanımıyorsunuz. Ama karım tanıyor. Benim sonum yok. Yarınımın ne olacağı bile belli değil. Yani benim bir geleceğim yok. En kötüsü de ne biliyor musunuz?
1: Nedir?
0: Sonucu ne olursa olsun Serap kendini bir şekilde kurtarır. Ama annem...
1: Annenize ne olmuş?
0: Yakında, çok yakında bilmediği gerçeklerle yüz yüze gelecek. O zaman ne olacak? Annem ne yapar, nereye gider? O yaşlı haliyle.
1: Korkarım sözlerinizden hiçbir şey anlayamadım.
0: Neyse. Anlamaya da çalışmayın canım. Çünkü ben bile artık hiçbir şey anlayamıyorum. Beni biraz yalnız bırakır mısınız şimdi? Lütfen.
1: İsterseniz bir süre daha yanınızda kalabilirim.
0: Yok, korkmayın canım, ben iyiyim. Sadece yalnız kalmak ve düşünmek istiyorum. Lütfen.
1: Peki, peki. Peki ama sıkıldığınız an beni çağıracağınıza söz verirseniz.
0: Peki, söz veriyorum.

Silemem bir gün hayalimden o dilber kadını. Bana tattırdı bin işveyle bu aşkın tadını. Duyarım bir sızı kalbimde anarken adını. Bana tattırdı bin işveyle bu aşkın tadını. Nahit İlmi Özren'in bu sözlerine Rakım Elkutlu'nun Uşak makamındaki bestesiyle, Koray Safkan'ın sesiyle, yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Kemani Tatyos Efendi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size...

Yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Uşak ve Hüzzam makamında eserlerle huzurlarınızdayız. Dinleyeceğimiz ikinci Uşak şarkının güftesi Besim Bey'e, bestesi Udi Marko Çolakoğlu'na ait. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Avare gönül lütfunu bir gün görecek mi? Bir an gelecek aşıkı giryan gülecek mi? Bilmem ki sevenler, sevilenler gülecek mi? Bir an gelecek aşıkı giryan gülecek mi?

bir kereden mâdâ neden? Başka hiçbir şeyle gönlüm dolmuyor. Razıyım rüyada görsem gelmesen. Aşk yanan gözlerde gün hiç solmuyor. Uykusuz gözlerde rüya olmuyor.

Güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Emin Ongan'a ait Uşak eseri Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Gönlümün bir hali var ki gam değil, kasvet değil, neşedersen hiç değil, mahzuni firkat değil. Anlatır belki bu sözler derdimi erbabına, mey o mey, canan o canan, sohbet o sohbet değil.

Sıradaki Uşak eserimizi yine Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Supi Ziya Özbekkan'ın Uşak şarkısı. Gücendi biraz sözlerime münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu. Uçtu yüzünün pembeliği gül gibi soldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Sırada yine Supi Ziya Özbekkan'a ait yine Uşak makamında bir şarkı var. Bu kez eserin güftesi Fazıl Ahmet Aykaç'a ait ve Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış, cihan madem ki faniymiş ve hep giryeyle hicranmış.

Mülkiye Toperi, Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısında dinliyoruz. Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım. Kaydet beni de defteri uşaka, ah mahım. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım. Kaydet beni de defteri uşaka, ah mahım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle sürüyor. Ahmet Şahin'in Hüzzam makamındaki Ney Taksimi'nin ardından İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nu Selanikli Ahmet Efendi'nin Hüzzam şarkısında dinleyeceğiz. Yaşamam sensiz efendim, bulurum, dağ aşarım. Yaşarım sayi lütfunda civanım, yaşarım. Beni terk eyleyecekmiş diyene pek şaşarım. Yaşarım sayi lütfunda civanım, yaşarım.

Nedim'in bir şiirine Akın Özkan'ın Hüzzam şarkısı var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Bülbüllerin ister seni ey Gonca dehen gel. Gül gittiğini anmayalım gülşene sen gel. Pamali şita olmadan iklim içemen gel. Ver hükmünü ey servirevan köhne baharın.

Güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı, Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısını Bekir Ünlüat Er'den dinliyoruz. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bir bakışla ey güzel, Mecnun'a döndürdün beni. Öğren Allah aşkına, öğren vefakar olmayı. Bir bakışla ey güzel, Mecnun'a döndürdün beni.

Güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hüzzam şarkı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş. Gözden ırak olanlar gönülden de olurmuş. Vefasızlık edenler vefasızlık bulurmuş. Gözden ırak olanlar gönülden de olurmuş.

Sıradaki hüzzam şarkı yine Saadet'in Kaynağan bir bestesi. Şiir Kuloğlu Süleyman'a ait, Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Uzaktan merhaba olmaz, gel ey mestane bakışlım. Gönlümü aşka bıraktın, aşıkın mihneti bitmez, hayalin gözümden gitmez.

Güftesi Selim Aru'ya, bestesi Şerif İçli'ye ait Hüzzam şarkıyı Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle, dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Bu gece de Yıldızlar Altında programının sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden görüşmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Mustafa Nafi Zırmağ'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam şarkısı Cengiz Han Sönmez'den dinleyeceğiz. Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar, ah o gözlerde bahar akşamının hasreti var. Acı bir yaştı gözümden dökülen hatıralar, hasta kalbimde siyah gözlerinin matemi var. Hoşça kalınız.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Macera devam ediyor. Macera Perest Müzikler bir hafta sonra müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'ı İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosuna The Godfather filminin ezgilerini Müzikler Hayatı Anlatır'a getiriyor.

The Godfather'ın müzik akışındaki Nino Rota'nın bestelediği I Have But One Heart, diğer adıyla Vicino Amare adlı İtalyan esintili ezgiyi söylüyordu Al Martino. Hem peliküllerde hem de plaklarda. Ve Rota'nın bestesini plaklarda seslendiren başka şarkıcılara da rastlıyorum 47 yıl öncesinin müzikli anılarında. Az sonra onlardan birinin sesini duyacaksınız. TRT Radyo 1'deki hayatı anlatan macera perest müziklerimizde. 14 yıl önce Missouri'de yaşama veda eden Iowa'lı Howard Andrew Williams. Bizler onu kısaca Andy Williams adıyla tanıyoruz ve Andy'ye Nino Rota'nın bestesini Larry Cusack imzalı liriklerle söylerken kulak veriyoruz. Speak softly loud.

Speak Softly Love ve Andy Williams. 1972 yılının Beyaz Perdesi'ndeki The Godfather'dan yeni dünyada kaydedilen plaklara ulaşmakla kalmadı Nino Rota'nın notaları. Atlantik'i aşarak eski kıtadaki şarkıcıların seslerinden de duyuldu. Kahire doğumlu İtalyan frankofonu Dalida, Andy Williams'ın sesinde Larry Cusick'in sözleriyle aşk fısıltılarına dönüşen ezgiyi aynı anlama gelen Fransızca liriklerle seslendirdi o yıl Paris'te. Speak Softly Love tüm zamanları aşarak dilden dile, yıldan yıla ulaştı ama 1972 yılının Oscar töreni gecesinden eli boş döndü bestecisi Nino Rota. O gece Oscar heykelciğini evine götürense Alkaşa oldu. Kaşa'nın The Poseidon Adventure, Poseidon macerası için bestelediği ezgi kazanmıştı 1972'nin en iyi özgün film şarkısı Oscar'ını. Antik Yunan söylencelerindeki denizler tanrısı Poseidon'un serüveni değildi bu. Adını ondan alan dev bir yolcu gemisindeki mürettebat ve yolcuların hayatta kalma öyküsüydü. Ne ironiktir ki Ronald Neyman'in yönettiği filmdeki Poseidon adlı devasa gemi denizler tanrısının gazabına uğrayacaktı adeta. Akdeniz'in dibindeki depremin yarattığı dev bir tsunami ile koca gemi alabora olur bir anda. Oysa o tsunami gecesinin sabahında işler yolunda, herkesin keyfi yerindedir. Poseidon macerasının kahramanlarını Gene Hackman, Shelley Winters, Ernst Borgnine ve Stella Stevens gibi oyuncular canlandırırken Carol Lynley de gemi orkestrasının solisti kimliğindedir. O gece tsunami Poseidon'u alt etmeden az önce balo salonundaki sahnede Alkaşa'nın bestesi ertesi sabahı Joel Hirschbaum'un dedikleriyle söylerken, daha doğrusu söyler gibi yaparken ona sesini veren René Armand adlı genç bir şarkıcıdır. The Morning After.

Godfather'ın ve Poseidon'un serüvenlerini yaşarken James Bond'u ihmal ettim. Daha doğrusu atladım değil mi? Ben 1972'ye geçtim ama 1971 yılında dünyayı kurtarmıştı o yine büyük ekranda. Hem de yeniden 007 James Bond kimliğine bürünen Sean Connery'nin görüntüsüyle. Bu kez ortadan kaybolan paha biçilmez elmasların ve elmas hırsızlarının peşindeydi majesteleri kraliçenin gizli servis ajanı. Karşısında yine kötü adam Blofeld vardı ama Bond gibi o da değişmiş, Telly Savalas yerini Charles Gray'e bırakmıştı. Guy Hamilton'ın yönettiği 7. Bond serüveninin müziği yine John Barry'nin imzasını taşıyor, sözlerini Don Black'in yazdığı şarkıyı Shirley Bassey söylüyor. Diamonds are forever.

Elmasların ve elmas hırsızlarının peşinden koşmaktan yorulmuş olmalı ki 1972 yılını dinlenerek geçirdi James Bond. 73'te ise yeniden beyaz perdedeydi. Yani o da ne? Bambaşka bir James Bond var karşımızda. İskoçyalı Sean Connery, Bond'u artık kesin olarak bırakmış, yerini mavi gözlü kumral bir 007, Londralı Roger Moore almış. Yönetmense değişmemiş, kamera arkası yine Guy Hamilton'ın. Ekrandaki 8. serüveni Live and Let Die, James Bond'u bu kez New Orleans'e götürmüş. Siyah ve beyaz kültürlerin iç içe katmanlandığı bu Louisiana kentinde kimlerle mi kesişecek Bond'un yolu? Jane Seymour, Yafet Kotto, Clifton James, Julius Harris ve diğerleriyle. Filmin müzik akışında kendi bestesini eşi Linda McCartney ile birlikte yazdığı sözlerle seslendiren Paul McCartney ile de. Live and Let Die.

Her zaman dünyayı kurtaran adamların, süper kahramanların serüvenleri yansımaz ya ekrana. Zaman zaman gözünü budaktan sakınmayan, önüne geleni alt eden, boylu poslu, kalıplaşmış, yakışıklı kahraman imgesini yerle bir eden anti kahramanlar da çıkar karşımıza. Örnek mi? Haham Yakup. Böyle deyince biraz şaşırdınız ama Rabbi Jacob dersem herhalde hatırlarsınız değil mi? Evet, 1973 yılının Fransız sinemasında Gérard Houry'nin yönettiği Güldürü Sarmalındaki bir serüvenin anti kahramanıydı Rabbi Jacob ya da Rabbi Jacob. Aslında iki Rabbi Jacob vardı bu serüvende. 30 yıl önce yerleştiği Amerika Birleşik Devletleri'nden akrabalarını ve doğduğu yeri görmek için anıları peşinden Fransa'ya gelen Rabbi Jacob'le onun kimliğine bürünen gürültücü ve bağnaz fabrikatör Victor Privert, bir Arap isyancı tarafından onun ülkesinde rehin alınınca kılık değiştirir ve kaçmaya çalışır Privert. Çılgınca bir karmaşada sarpa saran yanlışlıklar ve aykırılıklar birbirini izler. Filmin başrol oyuncusu Louis de Funès, Les Aventures de Rabbi Jacob'da unutulmaz bir oyun sergilerken, onun yanlışlıklar komedyası serüvenine Vladimir Kosman'ın müziği eşlik eder. Les Aventures de Rabbi Jacob.

Rabbi Jacob'un başından geçenler gibi güldürür, eğlendirir kimisi rüvenler. Bazıları da ortalığı cehenneme döndüren yangınlar gibi heyecandan yüreğimizi ağzımıza getirir. Hele o yangın bir gökdelende çıkmışsa ve tüm yapıyı hızla alttan yukarıya doğru sarıyorsa. John Guerini'nin yönettiği 1974 yapımı Cehennem Kulesi, The Towering Inferno ile işte böylesi bir yangının alevleri sarmıştı beyaz perdeyi. Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway, William Holden, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, Robert Wagner ve O.J. Simpson'sa bu cehennemin alevleriyle boğuşan Hollywood sinemasının eski ve yeni kuşaktan oyuncuları. Yalnızca bir gökdelini yakmayacaktı yangından yükselen alevler. Kalplerdeki aşk ateşini de tutuşturacaktı akkor kıvılcımlar. Ve o aşkın ezgisini The Towering Inferno'nun Oscar'lı şarkısını Maureen McGowan'ın sesiyle peliküllere taşıyacaktı Al Kasha ve Joel Hirshhorn imzalı notalar ve dizeler. We may never love like this again.

Bu haftaki maceramız sona ermek üzere. Nerede ve nasıl mı? Afrika ormanlarında ve derin bir uykuya dalmış aslanla. 3 hafta önce New Yorklu doo-wop vokal topluluğu The Talkins'in 60 yıl öncesinin müzikli anılarında anlattığı uykulu aslan bu hafta Fransız Henri Salvador'un dilinde. 1917'de Fransız bir babayla Karayip yerlisi Guadeloupe'lu bir anneden Fransız Güyana'nın başkenti Cayenne'de dünyaya gelen Henri Salvador da Solomon Linda'nın bestesini 1961 yılı anılarında seslendiriyor. Derin bir uykuya dalan aslanı Kurt Vels'in Almanca sözleriyle anlatıyor. Der Löwe schläft heute Nacht.

Güzellüğü ve şeref doysun. Aman ha, daha fazla gürültü yapmayayım. Henry Salvador'un sesiyle uykuya dalan Afrikalı aslanı uyandırmayayım. Bu hafta da ayrılık vaktim geldiğine göre hemen İstanbul Radyosu'ndaki stüdyomuza döneyim. Ve 7 gün sonra yine günün 11. saatinde TRT Radyo 1 frekanslarında buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gülser Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu, sağlıklı günler dileyim. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, rüyalar neden unutulur? Hepimiz rüya görürüz ama çoğunu neden hatırlamayız? Aslında her gece farkında olmasak bile birden fazla rüya görürüz. Özellikle REM uykusu denilen evrede beynimiz oldukça aktif çalışır ve en canlı rüyalar bu sırada ortaya çıkar. Peki sabah olduğunda ne oluyor da gördüğümüz onca rüya bir anda yok oluyor? Bunun en önemli nedeni beynimizin hafıza sistemiyle ilgili. Rüyalar sırasında hafızadan sorumlu olan beyin bölgesi yani hipokampus, tam kapasiteyle çalışmaz. Yani beyin rüyayı üretir ama kaydetmez. Bir başka sebepse kimyasal değişimlerdir. Uyku sırasında bazı nörotransmitterlerin seviyesi düşer. Bu da rüyaların uzun süreli hafızaya aktarılmasını zorlaştırır. Ayrıca dikkat edin, bir rüyayı en çok ne zaman hatırlarsınız? Eğer tam rüya görürken uyanırsanız. Çünkü uyanır uyanmaz rüya kısa süreli hafızadadır ama birkaç dakika geçerse beyin o bilgiyi önemsiz sayar ve siler. Bilim insanlarına göre rüyaların unutulması aslında kötü bir şey değil. Aksine bu durum beynin gereksiz bilgileri temizleyip kendini düzenlemesine yardımcı olur. Yani her rüyayı hatırlasaydık büyük ihtimalle zihnimiz fazlasıyla karışırdı. Kısacası rüyalarımızı unutmayalım.

0: Bazen bazı rüyalar sadece bir his olarak kalır. Ama izleri fark etmeden bizimle yaşamaya devam eder. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

Radyo 1. Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, anlaşmayı, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim sözleriyle duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika'nın deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Dünya gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Amerika ile anlaşmaya varıldığını doğruladı. İran'ın Teslim Haber Ajansı'na göre Garibabadi, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti. Amerika ile İran arasındaki mutabakata ilişkin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından bilgi verdi. Şerif, her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan ettiğini belirtti. Anlaşmanın imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılacağını bildirdi. Şerif, arabuluculuk sürecine katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. Amerika-İran anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgemizde sulhu sükunetin hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Erdoğan, Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti. Katar ve Suudi

Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesinin ümit edildiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da varılan mutabakatla bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etti. Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlanmasıdır mesajını paylaştı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçleneceğini ifade etti. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Amerika ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durumda masada olacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, anlaşmayı, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim sözleriyle duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika'nın deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Dünya gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadesini kullandı. İran'da anlaşmayı doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat saptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Garibabadi, nihai anlaşma için müzakerelerin 60 günlük bir süre içinde gerçekleştirileceğini söyledi. İran'ın süreç içerisinde temkinli olacağı sinyalini de veren Garibabadi, Amerika ile varılan mutabakat metni düşmana güven anlamına gelmez. Silahlı kuvvetlerin parmağı her zaman tetikte olacak dedi. Amerika-İran anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti. Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığını belirtti. Tarafların anlaşmaya vardığını ilk duyuran Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Şerif anlaşmaya ilişkin bilgi verdi. Sürece büyük katkılarından dolayı Suudi Arabistan ve Türkiye'nin vizyoner liderliğine özel olarak teşekkür etmek istiyorum dedi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan da ortak açıklama geldi. Amerika ile İran arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirildi. İran'ın nükleer programı konusunda atacağı net ve doğrulanabilir adımlara karşılık olarak ilgili yaptırımları kaldırmaya hazırız ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise anlaşmaya varılmasından dolayı İran ve Amerika'yı tebrik etti. Guterres, müzakerelerde oynadığı yapıcı rolden dolayı Türkiye ve bölge ülkelerine teşekkür etti. Katar'da İran'la Amerika arasında anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi

amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Sosyal medyaya bundan açıklama yapan Bakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesinin ümit edildiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da varılan mutabakatla bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etti. Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır mesajını paylaştı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Esenboğa'nın yükünü hafifletecek Ankara Havalimanı ile başkentin hava trafiği daha dengeli yönetilecek. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Amerika ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Doğu Karadeniz'de, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerine kadar doğusu 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusu yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1 metre. Görüş iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerine kadar güneyi yer yer 3 metre. Görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Nihat Öztoprak. Nihat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Hocam, bu sabah sizinle er kişiyi konuşalım ama şairin er kişisi. Kimdir bu şairin er kişisi? Her kişi şair olmaz.
2: Evet, şairin er kişisi bir eser koyandır. Er odur ki dünyada koya bir eser, eseri olmayan kişinin yerinde yerler eser.
1: Çok doğru.
2: Bu Barbaros Hayrettin Paşa'ya ait bir beyit olarak bilinir ama dillerde dolaşır. Efendim, mecmualarda başta bu beyit yazar. Er odur ki dünyada koya bir eser, eseri olmayan kişinin yerinde yerler eser. Şimdi tabii buradan biz şairi konu edince bir kitap anlıyoruz. Şair için bu bir kitap ama mimar için bir bina. Efendim, herkes için,
1: besteker için
2: evet, bir beste. Her mesleğin ürünü ne ise onu ortaya koymak bir eserdir. Ve herkes yaptığı işle ilgili bir eser koymaya, bir eser vermeye gayret etmeli. Bu beytin vurguladığı erlik bu. Yani siz bunu yapıyorsanız er kişisiniz demektir. Ki buradaki erlikte de cinsiyet yoktur.
1: Evet.
2: Yani bu hem kadınlar için hem erkekler için yiğitlik demektir. Verimlilik demektir, üretkenlik demektir. Kendi alanınızla ilgili bir şey ortaya koymak demektir. Sözü yine şairlere getirecek olursak, Koca Ragıp Paşa eğer maksud eserse Mısra Berces'te kafidir diye

0: bir mısra söyler. Bu da meseleye farklı bir yaklaşımdır. Yani bir eser de vermek istiyorsanız illa böyle sayfalar dolusu bir şey yazmak, anlamayın bunu. Bu dillerde dolaşacak bir mısra bile söyleyebildiyseniz bu da bir eserdir. Ve aslında esas eser de budur. Yani eserin küçüklüğü veya büyüklüğüne takılmayın.
1: Evet.
0: Demek istiyor Koca Ragıp Paşa. Yeter ki kaliteli bir şey ortaya koyun. Ki Mehmet Akif ölen insan mıdır? Ondan kalacak şey eseri. Bir eşek göçtü mü? Ondan da nihayet semeri der. Yani eşek öldüğü zaman semeri kalır. Efendim insan öldüğü zaman eseri kalmalı vurgusunu yapıyor. Her insan ölümlü, her insan ölecek ama aslında gerçek anlamda eser ortaya koyabilen insandır vurgusunu yapıyor Mehmet Akif.
1: Hocam eser ortaya koymak ayrıca bir alanda derinleşen için adeta bir vazife gibi olmalı diye düşünüyorum. Yani çalışıyorsunuz, yıllarınızı bir işe vermişsiniz. Bunu zaten sadece kendiniz için yapmıyorsunuz, toplum için yapıyorsunuz, hizmet için yapıyorsunuz. Allah-u Teala sizi o yola yönlendirmiş. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde bir eser koymak demek sizden sonrakilere bir tecrübeyi de aktarmak demek, bir yol açmak demek. O bakımdan eser koymak galiba her işin ehlinin temel vazifelerinden bir tanesi.
0: Evet, yani temel gaye bu olmalı. Yoksa mesele tamam biz bu yaptığımız işlerle para kazanıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Evet. Ancak onun yanında mesela evlat yetiştirmek babalık vazifesi.
1: Tabii.
0: Ama güzel evlat yetiştirmek sizden sonra hayatta insanların istifade edeceği, insanlara faydalı olan birisini yetiştirmek demektir ki esas amaç bu olmalı. O da bir eser. İyi evlat yetiştirmek de bir eser. Ve şairlerimizden bir tanesi de diyor ki siz yeter ki gayret edin ve anlamlı bir şey ortaya koymaya çalışın. Adınızın yaşamayacağından endişe etmeyin. Gerçekten yani burada hedef belirlerken isminizin duyulması, anılmasını da hedef olarak belirlemeyin. Bu da yanlış bir şey. Siz yeter ki değerli bir şey ortaya koymaya çalışın, o zaman isminiz anılır diyor. Hiç gam yeme kalmaz diye boş kubbede namım, göçmez bir eser ondaki iç name mühimse. Onun içindeki iç name mühimse, kıymetliyse, önemliyse, güzelse, sen adının yaşamayacağını asla düşünme. Kesinlikle adını o yaşatacaktır diyor. Ve bunu bir mücevhere benzetiyorlar. Er gerek kim cevherinden söyleye, kendi de var mı güher arz eyleye. Yani sizde bir cevher varsa, güher varsa onu arz edersiniz. Evet, evet. Onun için hedef önce kendinizde bir güher oluşturmak olmalı.
1: Bir müzik arası verelim hocam müsaadesiniz. Devam edelim.
0: Buyurun.
1: Muallim İsmail Hakkı Bey'in Rast makamındaki eserini Nazan Sıvacı seslendiriyor. Gülşen'de yine ahu enin eyledi bülbül. Buyurunuz.

0: Hocam şairin er kişisini konuşuyorduk. Siz dosyayı bir açtınız. Güzel eserlerini örnek verdiniz. Eser bırakmanın ne demek olduğundan bahsettiniz. Tekrar ben bırakayım sözü. Devam edelim. Buyurunuz.
1: Burada eser bırakmak için tabii insanda hüner olması lazım. Şairimizin bir tanesi öyle diyor. Erbab-ı fazl-ı marifet olmazdı muhteber. Herkes cihanda olsa eğer sahibi hüner. Yani herkes sahibi hüner olsaydı, hüner sahibi olsaydı bu efendim marifet erbabı bu kadar muteber olmazdı. Çünkü
0: Evet.
1: sayı çok olunca
0: Tabii.
1: efendim kıymet azalır. Dolayısıyla
0: Hünerin bir manası kalmaz.
1: evet, hünerin bir manası kalmaz. Hüner sahibi olmak lazım. Hüner sahibi o hüneri üzerinde gayret ederse eser bırakabilir. Yani daha önceden söylenmemiş söz söyleyebilir, daha önceden yapılmamış bir iş yapabilir veya yapılan işlerin üzerine yeni bir şey koyabilir ve böylece onun da ismi kalıcı olur. Erler arasına, mertler arasına girmiş olur. Ölmezüz biz haşredek durur bizim divanımız, sıdkımız gibi bütündür ahdimiz, peymanımız demiş Taşlıcalı Yahya Efendi.
0: Ah hocam, Kanuni'nin şairlerinden
1: Kanuni'nin şairlerinden gerçekten asker kökenli
0: evet.
1: efendim hamsesi olan çok kıymetli eserleri olan bir divan şairimiz ki bu da bizim divanımız

0: haşre kadar durur. Onun için biz ölmeyiz. Meselenin bir başka tarafına ışık tutuyor. Eseri yaşayan adı yaşıyor, kendisi de yaşıyor. Ölmüyor.
1: Elbette tabii hocam, tabii.
0: Ölmez eser koyan bir yazar, şair ölmüyor. Ki şairlerin başyapıtlarıdır divanları. Onların ömürlerinin eseridir divanları. Ve divanların içerisinde gerçekten herkesin hayatına yön verecek muazzam beyitler vardır. Çünkü bizim edebiyatımızda, klasik Türk edebiyatında bilhassa şiirin poetikasında güzel yazmak vardır, güzel söylemek vardır, güzeli anlatmak vardır.
1: Evet hocam, nasihat da vardır ama.
0: Nasihat vardır. O kargaşadan, kavgadan, kötülükten fazla söz etmezler. Hatta şeytanın adını bile anmak istemezler. Onu yazarken böyle tepe taklak gelsin anlamında söz söylemek yerine şeytan kelimesini ters yazarlar. Ki yani şeytanla ilgili mümkün mertebe az söz söyleyeler. Çünkü maksatları güzel söylemek,
1: Aynen.
0: şeytandan değil, melekten ve güzellikten söz etmek.
1: Muhatap
0: Muhatap
1: almıyoruz diyor Şeyh Bey
0: almıyoruz
1: onu.
0: gibi onu bir kenara itiyorlar. Ki örnekleri de bunu gösteriyor. İşte Mevlana'nın Mesnevisi. Mesnevi aslında bir şiirde bir
1: Edebiyattır, evet.
0: biçimdir.
1: Evet.
0: Ama Mevlana Mesnevisini yazdıktan sonra kendi kitabına eser isim olarak bunu çekmiştir ve öyle meşhur olmuştur. Dünyada herkes Mesnevi'yi okuyor. Mesnevi'yi okudukça Mevlana anılıyor. Mevlana'nın adı yaşıyor. İşte şairlerimizin kastettiği kalıcı eser, ölmez eser bırakmanın bir örneği Mevlana'nın Mesnevisi. Kaldı ki bazen bazı şairlerimiz mesela Mehmet Akif İstiklal Marşı'yla bir eser bırakmış ve adını ölmez hale getirmiş. Er kişi payesine ulaşmış. Fuzuli Su Kasidesi'yle bunu yerine getirmiş. Yani çok kitap yazmak değil.
1: Evet, evet, evet.
0: Kocaeli Paşa'nın
1: Tabii.
0: dikkat çektiği gibi bir mısra berceste bazen bir şiir, bazen bir kitap, bazen efendim birkaç kitap, bazen de bir mısra
1: Ya
0: yetmiş
1: evet, doğru.
0: şairlerimize
1: Doğru.
0: isimlerinin anılması için.
1: Hocam bizim kültürümüz ölümsüz. Mesela musiki çok enteresandır. Nota bizde kullanılmazdı Osmanlı boyunca. Fakat binlerce eser bugüne intikal etti.
0: İntikal etmiş.
1: Ve bu tamamen hafıza üzerinden geldi. Düşündüm ben, ya dedim, hafıza nereye kadar? Nasıl taşıyabilir bu kadar yükü? Çünkü var yani 400 yıllık eserler var. Galiba şöyle bir çözüm buldum kendimce. Çünkü bu kültür, bu musiki de dahil, ölümsüz olan için yapılıyor. Ölümsüz olan için yapılan şey de ölümsüz oluyor böylece diye bir kanaat hasıl oldu bende,
0: Evet.
1: doğrusunu
0: Evet.
1: isterseniz. Yani bizim musikimizin özünde şey vardır, tasavvuf kültürü vardır.
0: Evet.
1: Yani böyle
0: Evet.
1: aşk vardır ama o tamamen divan edebiyatındaki aşktır. Aşkın has bahçesi deniyor divan edebiyat.
0: Evet. Evet.
1: Şiir için o var.
0: Evet. Evet.
1: Musikide de bu
0: Evet.
1: var.
0: Evet.
1: O bakımdan ölümsüzlük galiba buralarda gizli yani
0: Evet.
1: diye düşünüyorum naçizane.
0: Kesinlikle ölümsüzlük burada o aşk Cenab-ı Hakk'a duyulan
1: Evet,
0: aşk olduğu
1: aynen.
0: için
1: İlahi aşk.
0: Cenab-ı Hakk'ın yanına gideceğimiz ve ölümsüz bir hayata başlayacağımızı biliyoruz biz. Ölmek aslında yeniden doğmak veya ölmek dünyada bedenimizin hayatiyetinin sona
1: O
0: ermesi
1: kadar.
0: demek. Gerçek hayata başlamak demek. Buradan belki seyircilerimize son söz olarak aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde beytini
1: Evet.
0: hatırlatmamız
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: gerekebilir. İnsanın aynası yaptığı işlerdir.
1: Aynen. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür
1: Allah
0: ediyorum.
1: ilminizi bereketlendirsin.
0: Allah razı olsun.
1: Allah
0: Sağ olun.
1: güzel eserler bırakmayı nasip eylesin inşallah.
0: Cümlemize inşallah.
1: Amin. Efendim Profesör Doktor Nihat Öztoprak hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al. Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
0: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
0: Geleceğinizi riske atmayın.

Bugün 15 Haziran. Doğanın ve hayatın en yüksek tempoda aktığı o harika dönemdeyiz. Belki birçoğumuz için yoğun bir çalışma haftası başlıyor. Belki de tatil planları çoktan yapıldı. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından uzanan sesimizle gönül hanelerinize misafir oluyor. Yeni haftanın tüm güzelliklerini ve Akdeniz'in o eşsiz enerjisini evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize taşıyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize saygı ve selamlarımızı iletiyor. Birlikteliğimize Özgür Eren'in seslendirdiği Nevşehir yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Evlerin önü bulgur sokusun.

Günlük hayatımızda ertelediğimiz pek çok iş, farkında olsak da olmasak da yaşamımızda büyük bir yük oluşturuyor. Başlanamayan projeler, sürekli yarına bırakılan kararlar. Tüm bunlar erteleme alışkanlığı olarak adlandırılan ve çoğumuzun zaman zaman içinde kaybolduğu bir döngünün parçası.

0: Peki, erteleme alışkanlığı tam olarak nedir? Bu döngüden çıkmak ve hayatı ertelemeyi bırakmak mümkün mü? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in klinik psikolog Naz Pelin Soyer'le yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Değerli dinleyiciler, programın bu dakikalarında özellikle bazılarımızın hayatını derinden etkileyen erteleme alışkanlığını konuğumuza konuşacağız. Pelin Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ayşe Hanım.
1: Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Neden işleri erteleriz?
2: Aslında erteleme davranışına üşengeçlik diye tanımlamak bizi bu davranışa daha da motive eden bir durum oluşturuyor. Öncelikle erteleme davranışını tanımlamak gerekirse, buradakinin hayatındaki amacına ulaşmasını sağlayacak olan ya da gitmek istediği yere varmasını sağlayacak olan işi yapmak yerine kısa vadede daha keyif verici işlerle uğraşarak aslında durumu geciktirmesiyle karakterize edilebilir.
1: Yani tam anlamıyla neden erteleriz?
2: Bunun için öncelikle bizim erteleme döngüsünü aslında bilmemiz gerekiyor. Erteleme döngüsü dediğimiz ise yapmamız gereken bir işin varlığıyla başlar. Bununla birlikte kişi olumsuz varsayımlarını aslında durumun içerisine sokar. Bu olumsuz varsayımlar da aslında her şeyi mükemmel yapmalıyım, her şey kontrol altında olmalı, insanlar tarafından eleştirilmemeliyim gibi olumsuz varsayımlar olabilir. Bunlar da erteleme bahanelerini besler. Bu erteleme bahaneleri de aslında işi yapmak için mükemmel zamanı beklemeliyim, şu anda kendimi hazır hissetmiyorum, daha hazır hissettiğimde bu işe başlayabilirim ya da şu anda yorgunum, biraz dinleneyim öyle başlayayım gibi bahanelerle aslında bu döngü devam eder. Sonrasında kişinin aslında yapması gereken iş birikmeye başlar ve buradaki sıkıntısı artar. Peki kişi nasıl erteler burada? Bahsettiğim gibi daha keyif verici işlerle aslında. Bunlar da telefonla oynamak, sosyal medyada gezmek, arkadaşlarımızla buluşmak ya da uyumak olabilir. Sonrasında kişinin sıkıntısı artmaya devam eder. Evet, bu yaptığı keyif verici iş aslında kısa vadede bir rahatlama sağlar mı? Sağlar. Burada kişi aslında mevcut işi yapmamasının verdiği yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Cezalar çıkabilir ya da başarısızlık da artabilir. Bu da mevcut sıkıntısını arttırır. Bu sıkıntı artışı da kişinin kendini olumsuz bir şekilde etiketlemesine neden olur aslında. Kişi ben yetersizim, başarısızım, bak diğerleri her şeyi yapıyor, ben hiçbir şey yapamıyorum, olduğum yerde sayıyorum gibi aslında etiketlemelere neden olur. Bu etiketlemeler de kişinin daha kötü hissetmesini sağlar. Daha kötü hissettiğinde de aslında kişi keyifli işlerle meşgul olmaya daha eğilimli olur. Böylece aslında erteleme döngüsü bir kar topu gibi büyür ve kişi döngü içerisinde kalmaya devam eder.
1: Pelin Hanım, sizin de bahsettiğiniz gibi işte telefonla ilgilenmek ya da arkadaşlarımızla görüşmek, o anlık dopamin bizi cezbediyor. Ama durum her zaman böyle masum kalmıyor maalesef, değil mi?
2: Evet.
1: Bu sınırı nerede çizmeliyiz? Basit bir erteleme eylemi hangi noktadan sonra hayatımızı zorlaştırıyor?
2: Evet, hayatımızda bazen zaman zaman bir şeyleri ertelememiz gerekebilir. Bu hayat akışında normaldir. Bazen işlerimizin öncelikleri değişebilir. Ama burada erteleme davranışının bir alışkanlığa dönüşüyor olması aslında bir problem haline gelmeye başlar. Yapı gereği beynimiz bizi hayatta tutmaya aslında meyillidir. Ve kişinin mevcut bir işi yapmayı düşündüğünde aslında duyduğu sıkıntı beyin tarafından bir tehdit olarak algılanır. Ve bu noktada da zihnimiz bizi daha keyif alacağımız, dediğiniz gibi bize dopamin salgılatacak olan işlere yönlendirmeye meyillidir. Bu durumda da aslında bizim bu döngüden çıkmamız zorlaşır ve problem kronikleşmeye başlar. Evet, insan hayatında hiçbir şey yapmadan duramaz. Oturmak, yatmak, telefonla oynamak da bir eylemdir. Hiç kimseye hiçbir zaman hiçbir şey yapmıyor diyemeyiz. Ama gerçekte yapmamız gereken öncelikli işlerimizi artık sürekli ertelemeye başladıysak ve sürekli bundan bir sıkıntı duyuyorsak, her sabah kalktığımızda bunun rahatsızlığıyla güne başlıyorsak, burada artık bir problem olduğunu görmeye başlıyoruz.
1: Erteledikçe içimizi kaplayan o suçluluk ve pişmanlık duygusundan nasıl kurtulacağız?
2: Aslında anahtar bu noktada bizim elimizde. Döngüden çıkmamız gerekiyor.
1: Neler yapmalıyız?
2: Şöyle, döngüden çıkmak için de öncelikle bu bahsettiğimiz erteleme bahanelerinden kurtulmamız gerekiyor. Dedik ya, bugün yorgunum, şu anda yapamam. Bir

0: biraz dinleneyim öyle yaparım. Şu anda isteksizim. Bugün benim için çok zor bir gün oldu. Biraz televizyon izleyeyim öyle yaparım. Bunlar aslında bize mantıklı gelen ve işi ötelememize neden olan bahaneler. Bu bahaneleri mantıklı bir şekilde karşımıza alıp şu soruları sormalıyız. Ben şu anda yorgunum. Dinlendikten sonra peki bunu yapmaya gerçekten hala enerjim olacak mı? Ya da şu anda zamanım yok diyorum benim bu işi yapmak için. Daha sonra kesinlikle bu vaktimin olacağını biliyor muyum? Ya da evet belki elimde her şey yok şu anda bu işe başlamak için. Ama elimde olanlarla bir kısmına başlamama engel olan şey ne? Burada gerçekten bir engel var mı? Aslında bizim bu erteleme bahanelerini çürütecek bu tarz soruları sorup gerçekten objektif bir şekilde durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve baktığımızda hiçbir zaman aslında o mükemmel zaman dilimi ve mükemmel şartlar gelmiyor. Bu nedenle de ertelemeye daha da meyilli oluyoruz. Burada kişinin bahaneler üretmeyi bırakıp mevcut işi yaparkenki o sıkıntıya tahammül etmeyi göze alıp uzun vadedeki kazancını aslında düşünmesi gerekiyor.
1: Belki de bu anlamda da o iş daha keyif verici hale gelebilir.
0: Ve burada şöyle bir durum da var. Biz genellikle güne başladığımızda işte kahvaltı yaparız, belki işimiz varsa işimize gideriz ama bu tarz sıkıcı işleri ben genellikle günün başlangıç zamanlarına koymalarını tavsiye ediyorum. Dedim ya beynimiz bizi aslında hayatta tutmaya ve aslında mutlu tutmaya çalışır. Bunun için de uzun vadeli sizin bir projenizden alacağınız belki bir takdir beyin için çok da anlamlı bir şey değildir. Çünkü bunun durumla sonucu çok eşleştiremez. Burada ödüllendirmeyi bizim bireysel olarak kendimiz yapmamız gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Mesela bir ders çalışmamız gerekiyor ya da dediğim gibi yapmamız gereken bir proje var. Bunu günün ilk saatlerine koyup belki 15-20 dakikada yarım saat bununla meşgul olduktan sonra üstüne bir kahvaltı yaparak aslında kendimize bir ödül veriyor olmak bu noktada bizim motivasyonumuzu da arttıracaktır. Sıkıcı işleri gündüz yapıp daha sonra eğlendiğimiz o telefonla oynamak gibi ya da arkadaşlarımızla gezmek gibi keyifli aktiviteleri bu sıkıcı işlerin peşine ekleyerek aslında kendimizi de ödüllendirebiliriz.
1: Bir de şöyle bir şey var. Evet, dediğiniz gibi sıkıcı işleri sabahın erken saatlerine aldık. Kahvaltı yaparak ödül verdik. Ama bazen her şeye rağmen yine erteliyoruz. Ve o iç sesimiz bize diyor ki daha sonra yaparsın, bunu yaptıktan sonra yaparsın. Böyle bir şey olduğu zaman bu iç sesi nasıl susturmalıyız?
0: Burada aslında şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Bir tren istasyonunda olduğunuzu hayal edin. Ve bu istasyonda sizin keyifli vakit geçirebildiğiniz birçok şey var. Belki güzel kekler satan bir dükkan, müzik çalan güzel bir ekip var ve siz burada keyif alıyorsunuz. Ama gitmek istediğiniz bir yer de var. Ve bu istasyona sürekli trenler gidip geliyor. Siz bu trenlere binip aslında varmak istediğiniz yere de gidebilirsiniz. İstasyonda keyifli vakit de geçirebilirsiniz. Çünkü düşünceniz şu, hala vaktim var. Tren gelmeye devam ediyor. Ama şunu bilmek gerekiyor, o tren bir noktada artık gelmeyecek. İnsanın bu farkındalığı aslında bilmesi lazım. Ve bu tren de aslında bizim hayattaki istediğimiz amacımıza bizi ulaştıracak olan tren de sıkıntı. Bu işi yaparken yaşayacağımız sıkıntı. Kişinin artık o sıkıntıya tahammül etmeyi öğrenmesi lazım. Bunun için de aslında ertelemeyi erteleyebiliriz. Peki ertelemeyi nasıl erteleyeceğiz? Bu birazcık kulağa komik gelebiliyor ama ertelemeyi de aslında yapmamız gereken işlerle erteleyebiliriz. Bu da şöyle, evet ben şu anda ders çalışmam gerekiyor ama bunu yapmak istemiyorum, erteleyeceğim. Tamam, erteleyebiliriz ama 15 dakika kalem kağıt hazırlayalım, ders çalışacağımız kitabımızı önümüze alalım ve oturalım. Çalışmak bir seçenek olabilir, çalışmaya da biliriz bu noktada ama ertelemeyi bir 15-20 dakika erteleyelim. Eğer oturduğumuz sırada o projeyi yapmak ya da çalışmak istiyorsak bunu yapabiliriz. Ama erteleme eylemine başlamayıp birazcık da bunu bekletebiliriz. Bu noktada kişinin aslında eyleme başladıktan sonra motivasyonu gelmeye başlıyor. Burada duygu ve düşünceleri takip etmek yerine aslında öncelikle davranışa başlamayı tercih etmeliyiz. Çünkü biz yapı olarak düşüncelerimizi belli bir noktada duygularımızı hiç kontrol edemeyiz. Bu nedenle de tek kontrol edebildiğimiz ve %100 aslında gücümüzün olduğu tek yer davranışlarımız. Ve burada davranışımızı aslında kullanıp eyleme geçmeyi seçmeliyiz.
1: Röportajın sonuna yaklaşırken Toparlayacak olursak, erteleme alışkanlığına karşı zihninde köklü bir değişim oluşturmak ve hayatının kontrolünü yeniden ele almak isteyen dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Öncelikle kendinizi eleştirmeyi bırakın. Ben neden böyleyim, niye böyle davranıyorum diye sorular sormayı bırakın. Kendinize yetersizim, tembelim, üşengecim diye etiketlemeler yapmayın. Bunun yerine şu anda bu durum neden hala sürmeye devam ediyor, ben niye hala bu döngünün içerisindeyim, bu soruyu sorun. Emin olun, doğru soruyu sorduğunuz noktada çözümü bulmak sizin için de çok daha kolay olacak. Burada hayatınızda aslında nereye varmak istediğinizi iyi belirlemeli ve aynı yerde kalmayı mı yoksa ilerlemeyi mi tercih ettiğinize karar vermelisiniz. Eğer tercihiniz ilerlemekse artık döngüden çıkmak için ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz.
1: Sayın Soyar, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Klinik psikolog Naz Pelin Soyer'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Metin Güyer'in seslendirdiği Rast makamında bir şarkıyla devam ediyor. Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı.

Değerli dinleyiciler, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu raporları gurur verici bir gerçeği fısıldıyor kulaklarımıza. Ülkemizde tam 25 somut olmayan kültürel miras unsurumuz dünya çapında koruma altında. Ebru sanatının suyla dansından Mehtahlığın o tatlı sözlerine, bakırın çekişle buluşmasından semah geleneğinin vakur duruşuna kadar her bir değer Anadolu insanının hem zekasını hem de ortak hafızasını geleceğe taşıyor. Çünkü halk kültürü sadece müzelerde sergilenecek bir hatıra değil, bugün de bizimle nefes alan bir canlı gerçektir. Halk kültürü ocakta kaynayan bir çorbanın kokusunda, bir köy düğününün o omuz omuzu halayında, yağmur duasında edilen o içten bir ağız birliğinde yaşıyor. Tokat'ta bir ninenin dilindeki mani, Gaziantep'te bir bakır ustasının çekiş sesine karışan o eski deyiş, Karadeniz'de horonun peşinden rüzgar gibi koşan bir kemençe ve Şanlıurfa'da bir denkbejin sabaha kadar süren o yanık ağıtı. Hepsi ama hepsi bu toprakların ortak ruhu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın strateji raporuna göre 600'ün üzerinde geleneksel halk unsurumuz kayıt altına alınarak dijital arşivlere aktarıldı. Ancak uzmanların o çok kıymetli uyarısını unutmamak gerek. Arşiv sadece korur, kültürse yaşatılarak nefes alır. İşte bu yüzden her söylenen türkü, her pişirilen bayram yemeği, parmakların ucundan dökülen her nakış çok kıymetli. Halk kültürü bir ağaca benzer. Kimi zaman solar, kimi zaman kırılır. Ama kökleri hep o derin toprağa bağlıdır. Bizler de o toprağın çocuklarıyız. Köklerimizi unutmadan gökyüzüne uzanmayı bilen, her söylediğimiz türkü, her anlattığımız masal, bir nesilden diğerine uzanan görünmez ama sarsılmaz bir köprüdür aslında. Geçmişle geleceği birbirine bağlayan, bizi biz yapan, ne kadar uzağa gitsek de bizi hep evimize, kendimize çağıran bir köprü. Ve bizler bu köprünün üzerinden, bu kültürün ışığında yürüdükçe geleceğimiz de bugünümüz kadar güçlü ve umut dolu olacak. O umudu ve köklerin, o asil sesini bugün de en çok türkülerimizde yaşatıyoruz. Şimdi bizi biz yapan o ortak hafızanın türküsüne kulak veriyor ve sözü biraz da müziğe bırakıyoruz. Esat Kabaklı sizlerle. Anadolu'm.

0: Günlük hayatımızda soframıza gelen pek çok gıda farkında olsak da olmasak da üretim aşamasında büyük risk taşıyor. Tarımda kullanılan ilaçlar hem toprağı hem suyu hem de sağlığımızı tehdit eden görünmez bir tehlikeye dönüşebiliyor. Peki bu ilaçların zararlarından korunmak ve güvenilir gıdaya ulaşmak için neleri değiştirmemiz gerekiyor? Detayları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Profesör Doktor Mehmet Rifat Ulusoy'dan alacağız.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bugün sizlerle zirai ilaç kalıntılarının çevreye verdiği zararları konuşacağız hocam. Nedir hocam bu zararlar?
2: Şimdi zirai ilaçlar, tarım ilaçları doğru ve yerinde, doğru ve zamanında kullanıldığı takdirde aslında çevreye de insan sağlığına da çok fazla olumsuzluğu olan maddeler değildir. Yoksa şöyle söyleyebilirim, hani bizim çok güzel bir atasözümüz var. Azı karar, çoğu zarar diye. Şimdi azı karar nedir? Tuzu hepimiz severiz. Tuzu işte ette, domateste, yumurtada böyle hem tat verir ama siz günlük 12 miligram üzerinde tuz alırsanız tuz size zarar vermeye başlar.
1: Doğru, kesinlikle.
2: Bir süre sonra da sizi için toksik, yani kronik zehirlenme dediğimiz olaya kadar götürür. Bunun yanı sıra şeker de aynı, bildiğiniz gibi zaman zaman üç beyazlar diyerekten anılarak da söylenir.
1: Evet hocam.
2: O nedenle de günlük hayatımızda kullandığımız bu şeyler bile bize zarar verebiliyor. Değil ki diğer kimyasallar. Ama işte biz tuzda, şekerde olduğu gibi doğru yerde, doğru zamanda kullanırsak herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Birincisi, doğru yer, doğru zamanda nedir? Şimdi ilaçlar yaklaşık 10-15-20 yıl minimum sürede milyon dolarlar ödenerek ya da masraflar yapılarak etkili maddesi sentezlenen, üretilen ilaçlar. Bunlar bir sürü denemeden geçirildikten sonra piyasaya sürülüyor. Piyasaya sürüldüğü zaman deniyor ki mesela herhangi bir etkili maddeden söz edelim. Mesela spermetrin grubundan. Spermetrin grubu ilacın etki süresi 3 gün. 3 gün demenin anlamı şu: bu ilaç 3 gün süreyle uygulama yaptığınız yerde uyguladığınız zararlıya karşı etkili olacak demektir. Siz 3 günlük bir ilacı kullandığınızda bir gün sonra ürününüzü hasat ederseniz eğer, 2 günlük bekleme süresini, bizim bekleme süresi diyoruz buna, bekleme süresini yerine getirmemiş oluyorsunuz. Bekleme süresini yerine getirmediğiniz takdirde ürünü piyasaya sürdüğümüz anda bu tüketici için artık zehirli, toksik bir yapıya dönüşüyor. Şimdi bunlar kısa süreli olanlarla ilgili. Bir de kalıntı problemi yaratan ilaçlar var. Bu ilaçlar uygulandığı zaman uzun süre bitki üzerinde kalıcılığı var. Uzun süre kalıcılığı olduğu için biz residue life dediğimiz ilacın doğa koşullarında yarılanma ömrünü beklememiz gerekiyor. Özellikle ihracata yönelik gönderdiğimiz ürünlerde eğer bizler bu uygulamayı yapmazsak gittiği yerde ilk

0: analizde residue life'ını tamamlamamış olan ilaçlar bu sefer tolerans sınırlarına takılıyor. Ülkeler arasında tolerans dediğimiz bir uygulama var. Yani bu da düşünün milyonda bir ppm ile kullanılan bir terim. Yani bir kilogram üründe 0.5 ppm. Oldukça düşük bir miktar. Ama bu sizin ürününüzün defol olmasını sağlıyor. Bunun sebebi şu. Diyelim ki ilacın etki süresi 30 gün. Örnekle nareciye verelim. Ekim'in 10'unda ürününüzü hasat edip yurt dışına göndereceksiniz. Ama Ekim'in 10'unda hasat edeceğiniz ürüne Eylül'ün 20'sinde, 25'inde bu ilacı uyguladınız. Ha, bu ilaçta işte kalıntı çıkar. Nereye gönderirseniz gönderin. Aslında kalıntı dediğimiz problem beklemeyle doğa koşullarında ilacın bozulmasıyla ilgili bir olay. Bizim en büyük sorunumuz üreticinin ya da alıcının bu bekleme süresine ve kalıntı süresine dikkat etmemeleri. Bunlara dikkat edilmediği zaman da üründe maalesef ilaç kalıntısı dediğimiz kalıntılar ortaya çıkıyor. Çevreye etkiye gelince, şimdi çevreye etki de yerinde zamanında sözü çok doğru. Ya şimdi narenciye çiçeklenmeye geldi. Siz çiçeklenme döneminde herhangi bir ilacı uygularsanız bal arılarına olumsuz etki edersiniz. Bu çevreye birinci derecede yaptığınız bir zarardır. İkinci zarar dölleyicilerin işini yerine getirmesini engelleyerek bu sefer ürünün meyve tutumunu engellersiniz. Bunun yanı sıra bizim doğal biyolojik mücadele ajanları dediğimiz ya da etmenleri dediğimiz gelin böcekleri gibi, parazitoidler gibi pek çok canlı var. Spektrumu geniş olan ilaçları kullandığınız zaman bunların ölümüne neden olursunuz. Toprağa kullanılanlar var. Toprağa kullandığınız zaman toprak altı suyuna geçer, drenaj suyuna geçer, oradan drenaj kanallarına, oradan denize kadar gider. Ve bunların hepsinde de besin zinciri yoluyla da bir canlıdan diğer bir canlıya, balıklara, balıklardan kuşlara, kuşlardan tekrar insana dönen geniş bir ağ içerisinde kullandığınız kimyasal size yeniden gelebilir. Tabii geldiği zaman ne olur? O zaman da şimdi ilk bakışta bizim göz ardı ettiğimiz bir takım sorunlar var. Biz zehirlenme dediğimiz zaman akut zehirlenmeden, yani ilacı aldığı zaman hemen etkisini göstermesinden söz. Bir de kronik zehirlenme var. Kronik zehirlenmeler genelde özellikle yüksek organizmalarda fizyolojik bozulmalara neden olur. Yani karaciğerde, böbreklerde, pankreasta, salgı bezlerinde ve benzer organlarda bozulmalara neden olur. Bu da işte yani sizin ben açık denizlerin balığını yiyorum dersiniz ama o balığın içerisinde ağır metaller ya da işte sizin pamuk alanında, mısır alanında kullandığınız insektislerin yıkanmasıyla, denize geçmesiyle o balıklara kadar ulaşan bir besin zinciri ağından tekrar size döndüğünü görürsünüz. Siz de çok doğal ortamdan yakalanmış bir balığı yediğinizi düşünürsünüz. Onun içinde mesela bildiğimiz doğru yanlışlar veya yanlış doğru dediğimiz ikilemler de söz konusu.
1: Kesinlikle hocam.
0: Şimdi bizim de yapmamız gereken nedir tüketici olarak? Maalesef şöyle söyleyeyim. Ürünlerin yetiştirilmesi ve satılması aşamasında özellikle sebzelerde çok hızlı bir trafik var. Yani eğer domates yetiştirmişseniz ya da biber ya da işte hıyar 2 günde bir, 3 günde bir en geç hasat yapıyorsunuz. En kısa süre etki süresi olan 3 günlük ilaçlar var. O nedenle de her üreticilerimiz herhangi bir zararı gördüğünde ya da tüccar ürünü alacağı zaman birçok ilacı uygulatabiliyor. Bu da tabii denetleme mekanizmalarının da bir takım yetersizliği, iç piyasa için söylüyorum. Zaten dışarıya gönderemiyoruz. Gönderdiğiniz anda anında ilk denetlemede, ilk analizde bunlar karşımıza çıkıyor. Bu bilinçsiz kullanma, kendini koruma, işte tüccarı memnun etme davranışları gibi nedenlerden dolayı maalesef üreticimiz bu ilaçlamayı yapıyor. Ama tüketicimiz ne yapmalı? Tüketicimiz şunu yapmalı. Eğer bir domates almışsa hemen tüketmemeli. Benim tavsiyem en az 2 gün, 3 gün dolapta bekletip daha sonra sirkeli suyla güzel bir yıkayıp ondan sonra kullanım yoluna gitmeli. Çünkü domatesin hasadından efendim mutfağa gelene kadar geçirdiği birkaç günlük bir süre var. En az bir gün. 2 günde biz bekletirsek 3 gün. O gün bile ilaç kullanılmış olsa diye bu benzer ilaçlar biz o yıkama yoluyla da en azından %50 oranında bu maddeden korunmuş oluruz diye düşünüyorum.
1: Çok sağ olun. Keyifli bir sohbet oldu.
0: Rica ederim. Sağ olun. İnşallah yararlı olmuştur.
1: Gayet keyifli ve gayet güzel oldu hocam. Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Profesör Doktor Mehmet Rifat Ulusoy'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Havva Karakaş'ın seslendirdiği Çanakkale yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Dere boyu tekneli, gül karanfil ekmeli.

Beraberliğimiz Konya yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Burçin seslendiriyor. Elmaların yongası, sağ cebinde aynası.

Değerli dinleyiciler, TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Gününüz güzel, yolunuz açık olsun. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı, teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Esen kalın.

0: Reklam.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de. AGESA.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın Yıldız.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse

0: senedi alım satım komisyonu sıfır.
1: Hayır.
0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklamlar.
3: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Barış Anlaşması konusunda mutabakata vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'la Washington arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Gerilimi tırmandıracak söylem ve eylemlere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara Havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konut için açık satış kampanyası bugün başlıyor. Başlıklarımız bunlardı değerli dinleyenler ve şimdi ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. ABD ile İran arasında uzun süredir üzerinde çalışılan, bir türlü sonuçlanamayan müzakerelerde Tahran'la Washington barış anlaşması konusunda mutabakata vardı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim ifadesini kullanan Donald Trump, anlaşmanın tüm bölgeye barış ve güvenlik getireceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Dünya gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadesini kullandı. İran da anlaşmayı doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Garibabadi, nihai anlaşma için müzakerelerin 60 günlük bir süre içinde gerçekleştirileceğini söyledi. İran'ın süreç içerisinde temkinli olacağı sinyalini veren Garibabadi, ABD ile varılan mutabakat metni düşmana güven anlamına gelmez. Silahlı kuvvetlerin parmağı her zaman tetikte olacak dedi. Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise İran'a yönelik deniz ablukasının derhal ve tamamen sona ereceğini bildirdi. ABD-İran anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgemizde sulh ve sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti. Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladığı desteği takdirle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesinin ümit edildiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da varılan mutabakatla bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etti. Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır mesajını paylaştı. ABD ile İran arasındaki anlaşma açıklaması çok sayıda ülke tarafından da memnuniyetle karşılandı. İlk açıklama Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Tarafların anlaşmaya vardığını ilk duyuran kişi olan Şerif, yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Anlaşmaya ilişkin detayları aktaran Şerif, sürece büyük katkılarından dolayı Suudi Arabistan ve Türkiye'nin vizyoner liderliğine özel olarak teşekkür etmek istiyorum dedi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan

ortak açıklama geldi. ABD ile İran arasına varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirildi. İran'ın nükleer programı konusunda atacağı net ve doğrulanabilir adımlara karşılık olarak ilgili yaptırımları kaldırmaya hazırız ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmaya varılmasından dolayı İran ve ABD'yi tebrik etti. Guterres, müzakerede oynadığı yapıcı rolden dolayı Türkiye ve bölge ülkelerine teşekkür etti. Katar'da anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İki haftalık aranın ardından toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündemi yine yoğun. Kabine toplantısında Washington-Tahran hattında tamamlanan anlaşma ele alınacak. Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar da masada olacak. Soykırımcı İsrail'le yakınlaşan Rum yönetiminin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını adada yakılmak istenen fitne ateşi olarak gören Türkiye bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Kabinede Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesine artık bir aydan az bir süre kaldı. Toplantıda ittifak tarihinin en önemli buluşması olarak nitelendirilen zirvenin hazırlıkları görüşülecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor. Kabinede orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum da değerlendirilecek. Etimesgut'taki havalimanı yeni yüzü ve ismiyle kapılarını açıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılıyor. ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlarda hizmet verecek Ankara Havalimanı, Esenboğa'nın yükünü hafifletecek ve Ankara'nın hava trafiği daha dengeli yönetilecek. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına yeni terminal binası ve ek tesis yapıldı. Geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk eviyle 310 araçlık açık otopark da kazandırıldı. Ankara Havalimanı yeni bağlantı yollarıyla Kızılay merkeze sadece 17 kilometre uzaklıkta olacak. Böylece yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasında doğrudan hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı ile birlikte yapımı süren Ay Yıldız yerleşkesi nedeniyle bölgenin ulaşım altyapısının yeniden planlandığını belirtti. Bu kapsamda Ankara Bulvarı ile İstanbul yolu arasında alternatif bir bağlantı oluşturuldu. Yeni bağlantı yolları ve projelerle şehir içi ulaşıma da doğrudan katkı sunduklarını belirtti. Proje kapsamında yüksek hızlı tren hattı üzerinde 140 metrelik özel teknolojik bir köprü inşa edildi. Ağırlığı Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesi Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirildi. Ankara Havalimanı bağlantı yollarının 6 ay gibi kısa sürede tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara'nın stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli projelerden biri haline geldiğini kaydetti.

TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden 17 Temmuz'a kadar gerçekleştirilecek. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyada vatandaşlar için 3 farklı ödeme seçeneği hazırlandı. İlk modele göre peşin alımlarda fiyat üzerinden %20

5 indirim yapılacak. İkinci seçenekte %50 peşinat bedeli ödendikten sonra %8 indirim ve 72 ay vade imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra verilecek. Kalan bedelse 60 ay vadeyle ödenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu projesini değerlendirdi. Hicaz demiryolunun bölgedeki dengeleri değiştireceğini vurguladı. El Cezire televizyonuna konuşan Bakan Uraloğlu, küresel tedarik zincirine yeni bir alternatifin ortaya konulacağını belirtti. Demiryoluyla petrol taşımanında mümkün olacağını söyleyen Uraloğlu, 3-4 sene içinde hattın işler hale getirilebileceğini söyledi. Fransa'nın Evian-le-Bain kentinde düzenlenecek G7 zirvesi öncesi tansiyon yükseldi. Zirvenin yapılacağı kente 40 kilometre uzaklıktaki Cenevre'de binlerce kişi sokağa çıktı. Monrepo Parkı'nda bir araya gelen göstericiler, dünyanın en büyük sanayi ülkelerinin liderlerinin politikalarını protesto etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protestoda göstericiler yolları ve araçları ateşe verdi. Öfkeli göstericiler çok sayıda iş yerinin yanı sıra bazı Birleşmiş Milletler binalarına da zarar verdi. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışma çıktı. Cenevre Gölü ve şehir merkezine yürüyen göstericilere Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda kişi de destek verdi. Gösteride soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamları da protesto edildi. İsviçre basını protestoya 20 bin kişinin katıldığını duyurdu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen tartışmalı emlak etkinliği protestolara sahne oldu. Göstericiler işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin tanıtılmasına tepki gösterdi. Yaşanan gerginlikte protestocularla karşıt gruplar arasında arbede çıktı. Polis olaylara müdahale etti, 14 kişi gözaltına alındı. Söz konusu emlak organizasyonunun işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerde mülk tanıtımı yapması büyük tepki çekmiş, insan hakları örgütleri ve bazı siyasetçiler bu tür faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı yerleşimleri normalleştirdiğini belirtmişti. Yüzden fazla İngiliz milletvekili de etkinliğin iptal edilmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Teklif %54,8'lik hayır oyuyla reddedildi. Referandumda reddedilen öneri, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento'nun bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlem almasını içeriyordu. Referandum kampanyasını yürütenler, nüfusun aşırı artışının altyapıyı zorladığını, kira fiyatlarını artırdığını ve ulusal kimliği değiştirdiğini savunurken, hükümetle siyasi partilerin büyük bölümü, iş dünyası ve sendikalar öneriye karşı çıkmıştı. 2002'de 7 milyon 300 bin olan İsviçre nüfusu bugün 9 milyonu aşmış durumda. Ülkede yaşayan her 4 kişiden biri ise yabancı uyruklu. Dinlediğimiz haberlerden özetler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran barış anlaşması konusunda mutabakata vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'la Washington arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara Havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konut için açık satış kampanyası bugün başlıyor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar ilk maçından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1, Almanya 7, Curaçao 1, Hollanda 2, Japonya 2. Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan önemli bir başarıya daha imza attı. 39 yaşındaki çalıştırıcı yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin ikinci maçında bu akşam saat 20'de karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri Milletler Ligi ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Ay Yıldızlılar ev sahibi Kanada'yı 3-2 yenmeyi başardı.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii. Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güney batısıyla Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, İstanbul, Samsun 26, İzmir 30, Bursa, Adana 30, Antalya 28, Zonguldak 25, Bolu 27, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 34, Erzurum 22 ve Kars 21 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ile 21. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaret üreticilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
10: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
11: Migros yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
16: Migros hepimize iyi gelecek.
17: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
18: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
19: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Kras-

0: Six'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: afiyetle.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizde ambulans ve itfaiye gibi acil müdahale araçlarının geçiş üstünlüğü var. Tüm sürücüler bu araçlara sirenleri devrede ise yol vermek zorunda. Ancak bir de geçiş hakkı var. Anlatayım. Bazen bir yoldan aynı anda birden fazla aracın geçme imkanı olmaz. O durumda geçiş hakkı devreye girer. Bugün farklı kuralların uygulandığı yokuşlarda geçiş hakkından bahsetmek istiyorum. Yokuş tırmanırken park halindeki araçlar bazen geçişi zorlaştırır. Yokuş inen ve çıkan araçlar dar bir noktada karşılaşır. Bu durumda bir sürücü diğerine yol vermek zorunda. Peki kim yol verecek? Geçiş hakkı kimde? Bu durum 56.1b trafik ceza maddesi kapsamına girmekte. Maddede şöyle belirtiyor. Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçların varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri geri gitmemesi yasaktır. Yani yokuştan aşağı inen araç ne olursa olsun yukarıya çıkmakta olan araca yol vermek zorundadır. Yol vermemesi durumunda trafik cezası uygulanabilir. Bu kural yurt dışında da aynı şekilde uygulanmakta. Geçiş hakkı kuralının mantığı yokuş aşağı inen sürücünün araç kontrolünün daha yüksek olmasıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Berkay Biyeç, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum. Dünya Kupası'nda A Milli takımımız ilk maçını geride bıraktı. Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Millilerimiz ikinci maçını 20 Haziran Cumartesi Paraguay ile oynayacak. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar oynanan 12 maçtan izlenimler.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Büyük coşkuyla tatsız açılış sürmanşet Hürriyet'te. Büyük heyecanla başladığımız Dünya Kupası'nın ilk maçında A-Milli futbol takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Atletik oyuncularıyla kalesine duvar ören rakip uzun boylu savunmacılarıyla gole izin vermedi. Millilerimiz toplu oynamada %72'ye 28 üstünlük kursa da net pozisyon bulamadı. İrukunda 27. dakikada, Metcalfe 75. dakikada gollerine engel olamadı. Yenilgiyi şanssızlığa bağlayan A-Milli takım teknik direktörü Montella, maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi, böyle oynayacaklarını biliyorduk dedi. Maça geniş yer veren Avrupa basını yenilgiyi sürpriz olarak nitelendirdi. Savaş 107. günde bitti, sonunda anlaştılar. İran'daki savaşı bitirecek uzlaşmaya bugünün ilk saatlerinde varıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan temsilcilerin katılımıyla Cuma günü İsviçre'de resmi imzalar atılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kalkıyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance ve İran'ın baş müzakerecisi Kalibaf'ın Pakistan'ın çevrim içi ev sahipliğinde İslamabad Anlaşması'nda dün uzlaştılar. İlk açıklama bugünün ilk saatlerinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Lübnan dahil tüm cephelerde ateşin kesileceğini, resmi imzanın Cuma İsviçre'de atılacağını ifade eden

Kasasının kaldırılmasına tam yetki veriyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, bırakın petrol aksın mesajını verdi. Provokatör iş başında İsrail Lübnan'ı vurdu. ABD-İran uzlaşmasından rahatsız olan Netanyahu dün anlaşma duyurulmadan yine provokasyona kalkıştı. İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Trump'ın saldırı sonrası Netanyahu'yu arayıp küfür ettiği ileri sürüldü. Cenaze töreni 5 gün sürecek. 28 Şubat'taki ilk saldırıda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni belli oldu. İlk tören 4 Temmuz'da Tahran'da yapılacak. 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da Meşhed'de törenler yapılacak. Hamenei 9 Temmuz'da Meşhed'de toprağa verilecek. Renault BYD'ye mi laf çaktı? Renault'un Türkiye CEO'su Jale dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye'de ürettikleri yeni otomobili tanıtan Jale, biz yapacağız dersek yaparız dedi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. İşte Türk milleti. A milli futbol takımı Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetinin hala ortak heyecan verici olduğunu gösterdi. Batıdan doğuya birçok ülkede kurulan dev ekranların önünde toplanan milyonlarca vatandaş Ay Yıldızlı ekibe destek vermek için meydanları doldurdu. Antalya Kaşık'ta halk maçı 2000 yıllık Antipelos Antitiyatro'da kurulan dev ekranlardan izledi. Binlerce İstanbullu da milli heyecanı Yedikule Hisarı'nın asırlık surları arasına kurulan dev ekranla yaşadı. ABD-İran anlaştığı imza töreni 19 Haziran'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ABD ile İran'ın anlaştığını imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Şerif saldırılar Lübnan dahil her cephede durdurulacak. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a muazzam katkılarından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Kabinenin gündemi Orta Doğu. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Orta Doğu'daki son gelişmeler gündemin ilk sırasında yer alırken İran, ABD hattındaki ateşkes görüşmelerindeki ilerleme ve Türkiye'nin barış çabalarına katkıları değerlendirilecek. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkileri ele alınacak. Bulgaristan'la fırsatlar dönemi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan stratejik partner olarak nitelendirdiği Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı olarak ikinci kez ziyaret etti. Yeni Radev hükümetiyle enerji, ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin hızla derinleşeceği mesajını verdi. Fidan yeni hükümetle birlikte iki ülke açısından önemli bir fırsat dönemi başladı dedi. Salı krizi kapıya dayandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan sürecinde bir kez daha salı krizi kapıya dayandı. Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağı konusunun netleşmediği, grup toplantısı yapabileceği konuşuluyor. Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için toplanan 850'yi aşkın imzayı salı ya da çarşamba genel merkeze vermeyi planlıyor. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Ankara Havalimanı açılıyor. Uluslararası standartlara kavuşturulan Etimesgut Havalimanı Ankara adı ve ANK koduyla bugün hizmete girecek. Açılışını Başkan Erdoğan'ın yapacağı Ankara Havalimanı'na aynı anda 44 uçak park edebilecek. Havaalanı ilk sınavı da dünya liderlerinin katılacağı 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde verecek. Biz bitti demeden bitmez. Gruptaki ilk maçını Vancouver'da oynayan milliler 30 şut çekmelerine rağmen bir türlü golü bulamadı. İkinci maçta Paraguay ile karşılaşıyor olan bizim çocuklar üst tura çıkmak için kazanmak zorunda. Kades ihbarında şehit oldu. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru eski eşine saldıran adam tarafından vuruldu. Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde çalışan Hande'se eski eşi Gökhan Y'nin tacizleri nedeniyle Kades'e ihbarda bulundu. Polis memuru Tayfun Baş'ta ihbar üzerine olay yerine gitti ancak Gökhan Y hem eski eşine hem de Baş'a ateş açtı. Ardından intihar girişiminde bulundu. Baş hastanede şehit olurken saldırgan ve Hande'se ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma süreci hız kazanacak, tek rüşvetçi bırakmayacak. İsmi şaibeye karışan il başkanları, vekiller ve belediye başkanlarını kapıyı gösterecek olan Kılıçdaroğlu,
grup toplantılarını Özel'in elinden alacak formülü de bulduk.

0: CHP'de karşılıklı hamleler devam ediyor. Çarşamba günü MYK'yı toplayacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerlerine grup başkan vekilliği için atama yapması bekleniyor. Yarın meclis grubunda kimin konuşacağı netleşmedi. Kılıçdaroğlu başkan vekillerine atama yaptıktan sonra kürsünün tek hakimi olmayı planlıyor. 101 bin saldırıyı önlediler. Siber ordu iş başında. Siber olaylara müdahale ekipleri ülke güvenliği için dijital ortamda sürekli nöbet tutuyor. Türkiye kimlik avı, yapay zeka destekli dolandırıcılık ve veri hırsızlığı gibi tehditlere karşı geniş bir savunma ağı kurdu. Binlerce uzmanın görev yaptığı sistem kritik kurumları ve halkın verilerini koruyor. Sadece geçen yıl 101 bin zararlı bağlantı tespit edilerek muhtemel saldırılar engellendi. Türk silahlarının Paris gösterisi, 59 savunma sanayi şirketimiz dünyanın en büyük savunma fuarında güç gösterisi yapıyor. Savunmanın en prestijli fuarlarından Eurostar 2026 kapılarını açtı. 61 ülkeden 2000'e aşkın firma Paris'te buluştu. Kara, hava ve deniz sistemlerinden elektronik harbe, akıllı mühimmatlardan haberleşme teknolojilerine kadar Türkiye'nin milli teknolojileri fuarda sergileniyor. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Korumasız Türk lirasının sonucu manşeti Yeni Şafak'ta. Yüksek faiz, enflasyon, fiyat istikrarsızlığı, üretimde düşüş. Türkiye ekonomisi son 3 yılda doların Türk lirası karşısında %131, avronun ise %148 artması nedeniyle üretimden enflasyona kadar birçok alanda ağır tahribata maruz kaldı. Netanyahu Trump'ı çileden çıkardı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Terör devleti İsrail, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini Lübnan'a saldırılarla baltalamak istiyor. İran'ın kırmızı çizgim dediği Beyrut'un güney banliyölerine ateşkese rağmen hava saldırısı başlatan İsrail'e ABD Başkanı Donald Trump'tan sert tepki geldi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı manşeti Sabah'ta. New York'ta 71 Yahudi kız öğrencinin gizemli tünelde kaybolması birçok soruyu gündeme getirdi. Batı medyası 2024'te sinagog altında bulunan korkunç tünelleri ve Epstein sapkınlığını hatırlattı. Siyonistler ise yine antisemitizm kalkanına sarıldı. Anlaşma sağlandı. İmzalar 19 Haziran'da ABD ile İran görüşmelerinde beklenen açıklama geldi. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şerif anlaşmaya varıldı. İmzalar 19 Haziran'da Cenevre'de dedi. Herkesi kutlayan Başkan Trump da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ablukanın derhal kaldırılacağını söyledi. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. İç Dünyası programın 3 yılını değerlendirdi manşeti ekonomide. Ekonomi yönetiminin rasyonel politikalara dönüş temasıyla uygulamaya koyduğu dezenflasyon programı 3 yılı geride bırakırken program uzayan süresi, hedeflerde başarı oranı ve reel sektörü olumsuz etkileriyle eleştirilerin muhatabı oluyor. MÜSİAD paneli Türkiye bölgenin güvenli limanı olduğu MÜSİAD'ın Almanya Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde düzenlediği panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan büyük dönüşüme işaret ederek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı küresel ve bölgesel zorluklara rağmen bölgenin en güvenli limanı haline geldiğini söyledi. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankam, bank, kartıma bir.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bizim çocuklar sahada.

0: İlker hep yanlarında.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Evet efendim, saatler 8'i 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Her pazartesi olduğu gibi yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Sayın Yazıcı, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
3: Çok teşekkür ederiz. Şimdi uzun bir süredir beklenen Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan, artık tabii nihayete ermedi bu süreç ama en azından anlaşmaya varıldığına ilişkin bir beyan var ve İsviçre'de bu süreç taçlanacak gibi görünüyor. Varılan mutabakatta yine öne çıkan bazı ayrıntılar var. Onları ilerleyen dakikalarda belki başlık başlık inceleme fırsatımız olur ama hiç şüphesiz bölgeye derin bir nefes aldırdığı gerçeği mevcut. Tabii bu süreci baltalamaya çalışan İsrail saldırıları hala devam ediyor. Dün mutabakata varılmadan henüz önce, bunun tabi açıklanmasından hemen önce, İsrail'in yine Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar gerçekleştirdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuda ciddi bir tepki gösterdiği Amerikan basınında da yer aldı. Tabi tüm bunlara rağmen varılan bu mutabakat bölgede hakikaten memnuniyetle karşılandı. Pakistan'ın arabuluculuğunda böyle bir süreci zaten hep birlikte görmüştük. Pakistan özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a bu anlamda teşekkürlerini iletti. Şimdi bu varılan mutabakat sürdürülebilir bir mutabakat olacak mı? Şimdi İran en başta Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerine gösterdiği direnci gösterdi mi? Bazılarından feragat etmiş gibi görünüyor. Yine onlara bakacağız ayrıntılı bir şekilde ilerleyen dakikalarda ama İsrail'in saldırganlığı bir başka boyut elbette. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu mutabakatı, anlaşmayı belki yeniden bir problem oluşacaksa, bunun da temel sebebinin yine İsrail olduğunu, İsrail olacağını hiç şüphesiz biliyoruz. İsrail bu anlamda ikna etmeden, Amerika Birleşik Devletleri yatıştırmadan böyle bir süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilir mi? Bunlar da elbette merak konusu. Ama şimdi öyle ya da böyle bir mutabakata varıldı. Bunlar elbette sevindirici. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Sürdürülebilir bir anlaşmaya evrilir mi bu mutabakat?
4: Yani şöyle bir başlık atarak başlamak gerekiyor. Yani ilk defa imzaların nerede, hangi tarihte atılacağı ve mutabakat sağlandı ilk defa açıklandı. Ama her şeye rağmen her şey toz duman. Yani siz biraz özetlediniz. Yani bu arada işte cuma gününe kadar 4 gün var. 4 gün içerisinde süreç provoke edilebilir mi? Taraflar samimi midirler? Yani taraflar tek boyutlu mu? Yani diyelim ki içerikle ilgili 2-3 gün içinde bir sürü malzeme ortaya çıkacak, metin ortaya çıkacak. Şimdi Tahran'da bu nasıl karşılanacak? Bir sürü içeride eksen var. İçeride bu sürece muhalif olan unsurlar var. Onlar ne diyecek? Asıl önemlisi, şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. İsrail ne diyecek bu işe? Her an başka gelişmeler, provokatif gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla süreç nasıl ilerleyecek? Yani bütün bunlar ister istemez konuyu ele alan, konuya yaklaşanları endişelendiriyor. Yani normal şartlarda çok dramatik ve zor bir savaş bu. Bu savaşın şu ya da bu şekilde önlenmesi, bir önce bir ön anlaşma, sonra bir anlaşmayla tamamlanması en çok arzu edilen şey. Normalde bu açıklamanın dünyayı çok daha memnun, mutlu etmesi gerekiyordu. Ama bahsedilen kaygılar halen daha bu da şey edilebilir mi, sabote edilebilir mi sorusunu ister istemez sorduruyor. Yoksa böyle bir ön mutabakatın sağlanıyor olması memnuniyet verici. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Dedi ki bu çok büyük, önemli bir şey. Onun için başarılı olmasını istiyoruz. Şahbaz Şerif açıklamasında anlattığı bölgedeki önemli politik aktörlerin nasıl katkı yaptığını açıkladı, teşekkürler etti vesaire. Yani dolayısıyla tablo şu: memnuniyet verici ama iyimserliğimizi gölgeleyecek ya da endişe duyduğumuz hadiseler var. Bu endişelerin hiçbiri boş değil. Başta Trump'ın bu gelgitleri.
3: Tamam.
4: İki, Amerikan diplomasisinin güvenilmezliği. Bu defalarca test edildi. Kesinlikle. Verilmiş kararlar, defalarca sözler ihlal edildi. Bu önemli. İsrail durdurulamadı ya da durdurulmadı. O tartışılıyor. Yani koca Amerika İsrail'i durdurmuyor mu, durduramıyor mu? Yani konu bu bence. Yani şahsi kanaatim, ben oturduğum yerden baktığımda ne münasebet diyorum. Yani Amerika istese İsrail'i durdurur. Niye? Yani bütün kullandığı silahların çoğunu Amerika'dan alıyor. Evet. Trump bir kararname yayınlası, sınırlama getiriyorum. Bir süre İsrail'e silah vermek yok. Böyle yaramazlık yaparsan bir daha sana silah falan vermem dese şartlar değişir. Yani bir yandan silah veriliyor. O silahlarla Beyrut vuruluyor. Lübnan'ın güneyi vuruluyor. Diğer taraftan da ben sana söylemiştim, beni kızdırma, küfredeceğim sana yeniden falan deyip güya bir ayar veriliyor. Yani burada ister istemez bu konu üzerine kafa yoranların aklına iyi polis kötü polis oyunu mu oynanıyor, evet, burada sorusu soruluyor.
3: Ki İran tam olarak bunu ifade
4: büyük
3: etti.
4: İhtimalle de oynanıyor göründüğü, evet, kadarıyla. Onun için dün gece İran'ın ortaya koyduğu tavır, sokak diliyle koyduğu posta şimdilik bir işe yaramış görünüyor. Yani ya adam gibi bu işe sarılalım ve bu saldırılar dursun, ya da biz yeniden başlatıyoruz madem öyleyse. Bizim Lübnan bizim için kırmızı çizgidir. Direniş ekseninin oradaki unsurlarını size yedirmeyiz anlamına gelen bir çıkış yaptı ve sert bir çıkış yaptı. Ardından da mutabakat açıklaması geldi. Yani karma karışık bir tablo var. Bütün bunlarda ne nereye oturuyor? İş nereye gidecek? Yani güzel bir habere rağmen yeteri kadar sevinemiyoruz.
3: Tamam.
4: Her an bu süreçler sabote olur endişesi, korkusu. Diğer taraftan bu programda haftalardır şunu konuşuyoruz. Yani objektif, nesnel koşullarda durum şu: artık bundan sonra bir kara operasyonu ya da nükleer silah kullanmaksızın İran'ı ABD-İsrail ittifakının yenmesi söz konusu değil. Bunu da kullanamayacaklarına göre, bu silahları kullanamayacaklarına göre ve kara operasyonu yapamayacaklarına göre çok daha büyük sorunlar üreteceğine göre bu savaşın oluşturduğu ABD'de büyük bir bagaj ve maliyet var. Dünyada da büyük bir bagaj maliyet var. Kasım'da seçim var. Yani seçimi kaybetmesi, çoğunluğu kaybetmesi ABD Senatosu'nda, Temsilciler Meclisi'nde yeni bir kapıyı, politik kaderini ciddi olarak belirleyecek yeni bir kapının açılması demek Trump için. Bunu istemediği ortada. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağı konusunda bir gelgit söz konusu. Zaman zaman bununla ilgili bir şeyler var, kaos var. Karar vermekte zorlanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla yakın çevresinde de bir belli bir politikada bir birlik sağlama konusunda şeyler var. Anlaşmazlıklar var. Onların Trump üzerindeki etkilerinden de söz ediliyor. Yani Amerika'da durum pek parlak değil. Yani evet, bugün bu açıklamayı yaptı, bunu kendi başarıhanesine yazacaktır, konuşacaktır, durmayacaktır bu dört gün. İşte İran'ı dize getirdik, gerekli tavizleri aldık vesaire. Kendi iç kamuoyuna ve dünyaya pazarlanmasında kullanacağı dilin, üslubun İran üzerinde yaratacağı etkiyi de hesaplaması, düşünmesi gerekiyor. Yani çünkü İran'da bu işe imza atacakların da bu bir başarı İran için fikrini Tahran'da satabilmeleri gerekiyor. Yani Tahran'da eğer

0: kazandık yani Trump haklı olabilir mi falan diye düşünürlerse yani İran'da da bu meseleye karşı bir tatminsizlik devreye girebilir. Yeni sorunlar ortaya
1: Evet,
0: çıkabilir.
1: şimdi bu bir mutabakat taslağı yayınlandı. Tabii bunu karşılıklı olarak ne İran ne Amerika Birleşik Devletleri kabul etmedi henüz ama İsviçre'de bunun müzakere edileceği ifade ediliyor. Şimdi onlardan dikkat çekici olanları var bazıları. Birini paylaşmak istiyorum. Özellikle Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes. Şimdi İran böyle bir öneride bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul ediyor. Şimdi halihazırda İsrail'in mevcut politikalarını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin belki isteyerek, belki göz yumarak, sizin de ifade ettiğiniz üzere iyi polis kötü polis oynayarak yürüttüğü bir politika var, anlayış var. Şimdi hal böyleyken Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı bir ateşkesin sağlanacağı garantisini Amerika Birleşik Devletleri sanki İsrail'e rağmen veremez gibi görünüyor. Bunların içerisinde Lübnan var, Filistin var, Gazze var, Batı Şeria var. En güneyde Kızıldeniz'de, Yemen'de Husiler var. Şimdi İsrail'in saldırganlarının sınırlarının olmadığını biliyoruz. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ne kadar mümkün kılacak ve bu anlaşma böyle bir sürdürülebilir bir noktaya ulaşacak. Madde bir sanki burada bile bir fiyasko var gibi.
0: Demin tam söylemek istediğim şey buydu. Yani istese ABD bu daha önce de bu mutabakat ABD ile İran arasında sağlanmıştı. İsrail bozmuştu. Yani istese uygulatır mı İsrail'e uygulatabilir mi bu şeyi maddeyi? Buna herkesin cevabı evet. Bir sürü aracı var ABD'nin bunu uygulatması için İsrail'e. Uygulatamıyorum. Bu da önceki gün mü söyledi? Çok zor adam Bünyamin gibi filan
1: Hatta
0: anlamına gelen laflar
1: sinkaflı
0: etti.
1: laflar
0: İşte tabii
1: ettiği ifade
0: küfrettim
1: edildi.
0: müfrettim ama laftan anlamıyor gibi filan bir şeyler söyledi. Bence bunlar tamamen retorikten ibaret. Yani Bünyamin'in laftan anlayacağını biliyoruz. Ama o lafı yani o gerekliliği yerine getirirse ABD laftan anlayacaktır. Ama sorun yeniden bu iyi polis kötü polis hikayesine geliyor. Bir yandan Netanyahu'ya da alan açan Musevileri de Musevi cemaatini de rahatsız etmeyecek. Musevi lobilerini de rahatsız etmeyecek. Diğer taraftan da işte bu savaşı sonlandıracak bir formül üzerinde kafayı yoruyorsanız eğer ki o durumda görünüyor. Çeşitli sebeplerle durumu böyle Trump'ın bu işin götürülmesi gayet tabii zor. Yoksa normal şartlarda şahsi kanaatim Trump istedikten sonra düğmeye basar ve Netanyahu'yu durdurur. Silah satışını geçici bir süre askıya alıyorum İsrail'e dese iş biter. Yani İsrail ABD silahı olmadan, desteği olmadan herhangi bir yerde bir savaşı nasıl sürdürür? Nereye kadar sürdürür? Yani ben sürdürebileceği kanaatinde değilim. Yani normal bu savaş kapasitesini koruyabilecek, sürdürebilecek imkanlara fiziken de sahip değil bu ülke. Ülkede hiçbir stratejik derinlik yok. Yani bütün bu saldırganlıkla ülkenin stratejik darlığı arasında zaten taban tabana zıtlık var. Ya küçücük bir ülke nasıl oluyor da böyle inanılmaz işler peşinde koşuyor diye soruyorsunuz. Ya neye güveniyor? Neye güvenecek? ABD'ye güveniyor, oradaki Musevi lobilerine güveniyor vesaire, oradaki yapı üzerindeki hakimiyetine, etkinliğine güveniyor. Zaten şimdiye kadar Birleşmiş Milletler'de alınmış onlarca karar var. Hiç Birleşmiş Milletler, o yani İsrail'in dünyaya yaşattığı şu tecrübe üzerinden bütün uluslararası sistem çöktü. Yani hiçbir uluslararası kural çalışmıyor. Çünkü sen İsrail'de çalıştıramadığın kuralı dünyanın hiçbir yerinde çalıştıramazsın. Çalıştırmaya kalktığın zaman hop derler yani. Yani İsrail, önce İsrail'den başla. Yani dolayısıyla ardından Trump'ın da gelmesi çok kötü oldu tabii. Yani artık tamamen pazu gücüne dayanan bir uluslararası düzen. Hiç uluslararası hukuk bilmem ne bile...

0: Ağzına böyle bir uluslararası hukuk kavramını hiç aldığını duyduk mu? Hiç öyle bir şey yok. Yani Venezuela'nın petrolleri bize lazım. Küba'da çok şımarıyor. Yarın öbürsü gün gideceğiz. Onlara petrol vereceğiz ama bilmem nelerini alacağız. Grönland'da bize lazım. Ne zıplayıp duruyorsun? 400 yıl önce çıkmışsınız. Bir kayıkla bayrak asmışsınız. Sizin mi oluyor öyle? Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey, böyle bir dille, üslupla, böyle bir siyasetle ne uluslararası ilişkiler yürür, ne dünyada barış olur, istikrar olur. Büyük bir kaos kaçınılmazdır. Ve bu kadar büyük bir gücün üzerine oturarak bunu yaparsanız sadece kendi içinde gizdeki dengeleri değil, uluslararası sistemi de adam akıllı bozarsınız. Uluslararası diğer aktörler de çıkarları gereği size karşı şu ya da bu şekilde konumlanırken onlar da bu konumlanmalarıyla sistemin bozulmasına
1: Tabii.
0: katkıda bulunurlar
1: Yani
0: ve içinden çıkamaz bir
1: bir
0: kaos
1: başka aktöre de
0: düzen
1: bu
0: olur, uluslararası düzen bugün olduğu gibi.
1: gayri hukuki tutumun
0: Tabii.
1: aslında bir başkasını örnekleyebiliyorsunuz yani. Yarın bu
0: Tabii
1: adımı
0: tabii.
1: Çin de atsa,
0: Şimdi
1: Rusya da atsa.
0: Kıbrıs sorununu konuşsak şimdi. Ne kadar lüks bir konu ya. Neresinden konuşacağız? Neresinden konuşacağız? Ya herkes diyecek ki ya siz komik olmayın. Hangi Birleşmiş Milletler kararı nerede uygulanıyor ki Kıbrıs'ta uygulanabilsin? Anlatabildim mi? Ya da işte Birleşmiş Milletler'in aldığı yeni kararlar varsay ki alacak. Kıbrıs'ta bir kural, düzen getirecek vesaire. Bunun uygulanacağını kim garanti edecek? Nasıl olacak bu iş? Nasıl gidecek? Yani şunu anlatmak istiyorum. Bu nevi anlaşmalara dönük motivasyon kriz alanlarında zayıflıyor. Yani yapacağız ama bu yürüyecek mi? Bu kurallar yürüyecek mi? Birileri bu kuralları bozarsa ne
1: Zaten
0: olacak?
1: bozuldu diyebiliriz son günlerde,
0: Tabii.
1: özellikle Fransa ile. O ayrı bir konu
0: Tabii
1: ama onu da
0: tabii.
1: özellikle belirtmek isterim. Yani o taraftan da böyle adımlar var
0: Şunu
1: son zamanlarda.
0: anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'ye ne dayatılıyor? Birleşmiş Milletler'in dünya kadar şeyi var, kuralı var. Bunlar da Avrupa Birliği'nin hepsini, adanın tamamını temsil eden üyesi durumundalar. Uluslararası anlaşmalarla tahkim edilmiş bir statüleri var, bilmem ne falan falan. Hani Türkiye'ye bunlar dayatılıyor ya. İyi de yani hangi uluslararası kurallar, hangi tahkimat, hangi düzenleme? Anlatabildim mi? Diğer Birleşmiş Milletler kuralları, anayasa anlaşmalarda ihlal edilmişti. Daha önce bu şeyde ne derler, garantörlük anlaşması gereği yapılması gerekenler yapılmadı adada. Zaten o sebeple Türkiye adaya çıkmıştı. Yeniden mevzunun konuşulması gerekiyordu. Konuşulamıyor. Yeterli düzeyde bir çözüm bulunamıyor. Ama bulsak bile yarın bu çözümün yürüyüp yürümeyeceği konusunda, bu yeni uluslararası düzen karşısında endişe duyuyoruz ister istemez. Evet.
1: Peki, devam edeceğiz Sayın Yazıcı. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Varılan bu mutabakata İran toplumu ne diyor? Tabii farklı siyasi gruplar var. Bu anlaşmayı, bu mutabakatı olumlu bulanlar var, olumsuz bulanlar var. Tepkileri de elbette merak ediyoruz. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakata varıldığı açıklandı. Dün Pakistan tarafından ve karşılıklı açıklamalarla da bu teyit edildi. Şimdi İran'da nasıl karşılandı bu mutabakat? Özellikle İran'da farklı yaklaşımlar gösteren bazı siyasi gruplar ya da askeri gruplar olduğu en başından beri ifade ediliyordu. Onların da tepkileri zaman zaman farklı kanallardan dile getiriliyordu. Harun Aykaç, nedir bu varılan bu mutabakata ilişkin tepkiler?
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu mutabakat zaptı noktasında anlaşmanın olma ihtimaline binaen daha birkaç gün öncesi için söylüyorum. Özellikle payidari grubu denilen aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olan Said Celil'in de mensup olduğu yapı Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmanın yapılmasının rehberin kanına ihanet olduğunu söyledi ve inkılap meydanı başta olmak üzere birçok yerde gösteriler düzenlediler. Kalibaf'ı ve aynı zamanda Abbas Arakçı'yı hain olarak nitelendirdiler. Bunun üzerine Müşteba Hamenei'nin ciddi bir uyarısı oldu. Herkes işte bu memleketin birliği, beraberliği için çalışıyor. Vahdettin gerektirdiği böyle bir günde bu tarz eylemler yapmak, söylemlerde bulunmak birliğe zarar verir. Aynı zamanda Devrim Hafızları Ordusu da bu noktada birlik ve beraberliğe çağrı yaptı. Onun ötesinde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da her farklı kesimden olan insanın fikrini beyan etmesi doğaldır dedi. Dolayısıyla bu doğallık içerisinde vahdet ve birliği bozmamak da esastır dedi. Bu şekilde bir yaklaşım işin doğrusu söz konusu. Elbette ki ABD ile anlaşmanın yapılması ve yapılmaması noktasında hem fikir olanlar var hem de bu fikre karşı olanlar. Ama hükümetin, devletin temel prensibi netice itibariyle barış yoluyla bir yol almaktır. O karar da artık açıklandı. Herkesin bu karara itaat etmesi istendi. Bakalım bu süreçte ne olacak? Yani İranlı yetkililer de işin doğrusu bu anlaşma karşısında hala tetikte. Yani dün anlaşmanın yapılabileceği, imzalanabileceğiyle ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi dedi ki, biz bu başarıyı halkımız, ordumuz sayesinde kazandık. Düşmana çok güvendiğimizden de değil, ancak bir yol olmamız lazım. Bu 60 günlük süreç içerisinde verilen sözler, zapt altına alınan maddeler, gözlemlenecek, gerekleri yerine getirilecek süreç içerisinde bakalım bu taleplerimiz ne derece karşılanacak, yapılabilecek herhangi bir yanlışlık karşısında da biz müteyakkızız dedi. Bu da çok önemli. Öte taraftan Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. Nükleer meseleyle ilgili direkt bir söylem yok. 60 gün içerisinde bir programla bu masaya yatırılacak ve o programda artık nasıl bir karar alınacaksa teknik açıdan o şekilde davranılacak. Yani şu anda aslında tam net olarak açıklanmayan ama basına yansıyan şekilleriyle eğer o maddeler tahakkuk ettirilse bu hem İran'ın avantajına hem Amerika'nın hem de dünyanın genel siyasetinin ve ekonomik çıkarlarının faydasına olduğunu söylemek gerçekten mümkün. Ancak yine Kazım Garip Abadi maddeler açısından net bir şey söylemedi. Dedi ki onu da 19 Haziran Cuma günü mütabakatı imzaladıktan sonra içerik açısından net bilgilendirme yapacağız. Dolayısıyla o günü işin doğrusu bekliyoruz. Bu Temmuz ayının ilk haftasında da İran lideri Ali Hamenei için görkemli bir cenaze merasimi düzenlenecek. Yaklaşık merasime 15 milyon civarında insanın katılması toplamda bekleniyor. Onun için Tahran hazırlıkta, Kum hazırlıkta, Meşhed hazırlıkta ve şu anda hazırlıklarını da yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. O törenlerin düzenleneceği dönemlerde biz de TRT ekibi olarak o törenlerde yerimizi alacağız. Buradaki havayı ülkemize inşallah bir vesileyle taşımış olacağız. Ama bekliyoruz yani en azından böyle bugün itibariyle işte o dün akşam Şahbaz Şerif'in açıklamasından sonra özellikle işte dedi ki savaş hani bundan sonraki süreçte duracak. Şu anda normal şartlarda tüm cephelerde savaşın durmuş olması gerektiği ifade edildi. Ama bu noktada İsrail ile ilgili tereddütler hala devam ediyor. Bakalım bu 60 günlük süreçte İsrail'in tavrı ne olacak? Çünkü maddelerden bir tanesi bütün cephelerde savaşın durması. Ve İran bunu bir kırmızı çizgi olarak kabul ediyor. Hatta dün özellikle İsrail'in Lübnan'a saldırısından sonra Hatemül Enbiya Merkez Komutanı Ali Abdullahi dedi ki eğer bizim yetkililerimiz izin verirlerse biz füzelerimizi düşmanımızın kalbine indirmeye hazırız dedi. Öte taraftan yine İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf Amerika dedi iyi ve kötü polis rolünü oynuyor dedi. Bunu artık terk etmeli. Sözü İsrail'e geçiyorsa sözünü geçirmeli. Sözünü geçiremiyorsa da söylemeli. Biz sözümüzü geçiremiyoruz. Biz ona göre kendimize bir yol düzeneği hazırlayalım. Yani bu kadar da net konuştu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ne olacak, ne bitecek onu da sahada göreceğiz. Yani aslında her iki taraf da bu 60 günlük süreçte birbirini çok ciddi manada test edecek. Bu testin sonucu başarılı olursa nihai anlaşmaya doğru giden adım atılır. Yok olmazsa da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump biz anlaşamasak da dediği başa dönüp tekrar çatışma yaşayabiliriz manasında sözler de sarf etti. Bütün bunların hepsi dikkate alınıyor ama her şeye rağmen böyle bir yolun bulunması güzel. Şahbaz Şerif özellikle Katar'a, Suudi Arabistan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. Dedi ki bu süreç içerisinde çok ciddi katkıları oldu bu ülkelerin. Dileriz hem İran'a hem Amerika'ya hem dünyaya faydalar getirsin bu anlaşma mutabakatı. Çünkü önemli. İran'da ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunu aşması için onun için de gereklilik. Bakalım ne olacak onu hep
1: Peki.
2: beraber göreceğiz.
1: Peki. Harun Aykaç çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz. Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Şimdi bu bölümü aslında tamamladık ama Sayın Yazıcı çok kısa şunu size sorup İran konusunu bu bölüm için kapatalım istiyorum. Şimdi bu 14 madde

0: delik bir mutabakat taslağı dedik. Girişte ifade ettim, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes diye. Şimdi bu taslağa bakınca özellikle İran'ın Birleşik Devletler'den talep ettiklerine bakılınca, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhütü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması, ABD'nin İran'dan askerlerini ve bölgeden askerlerini çekmesi, yine İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planlarının sunulması ABD tarafından, petrol ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, ABD'nin bölgedeki asker sayısını arttırmayacağına ve yeni yaptırımlar uygulamayacağına dair taahhüt ve İran'ın dondurulmuş fonlarının yarısı serbest bırakılmadan, İran'a yönelik petrol yaptırımları askıya alınmadan ve deniz ablukası kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağı bildiriliyor ve Amerika tarafından bu kabul ediliyor. Şimdi bu taslağa baktığımızda İran, yani savaşın başlamasından önceki durum göz önünde bulundurulduğunda, evet büyük bir yıkım oldu. Ciddi kayıplar da söz konusu oldu ama sanki kazanan taraf İran'mış gibi görünüyor.
1: Tabii zaten savaşın başlangıcındaki başlangıç noktası duruşla bulunduğumuz yer dikkate alındığında kabaca bakıldığında zaten İran kazanmış görünüyor. Niye? Bu savaşı başlatanların hedefleri vardı. Hangilerine ulaşıldı? Hangilerine ulaşıldı? Doğru düz hiçbirine ulaşılamadı. Zaten İsrail'i biraz şeyden kudurtan diyelim sebeplerin başında bu yer alıyor. Diyor ki daha önceki gün İsrail Savunma Bakanı açıkladı. Hangisine ulaşabildik hedeflerimizin? İran İsrail için tehdit olmaktan çıktı mı? Çıkmadı. O zaman yola devam ederiz dedi. Daha ne diyecek yani adam İsrail bu olaydan hiç memnun değil. Zaten memnuniyetsizliği ortada. Fakat ABD'nin bir türden bu saplandığı yerden çıkması gerekiyor. ABD'nin çıkarlarına uygun değil, dünya sistemin varsa eğer öyle bir şey, dünya ekonomisi diyelim hadi, dünya ekonomisinin çıkarına değil. Yani bir sürü ülkeler bu savaş sebebiyle ekonomilerinde büyük dalgalanmalar yaşıyorlar. Yani dolayısıyla bir an evvel dünyada bu çatışmanın bitmesi, durdurulması ve iyi kötü bir çözüme kavuşması gerekiyor ve Amerika'da eninde sonunda her ne kadar zihni melekeleri zaman zaman tartışılsa bile dünyanın yani gelişmiş rasyonel aklına sahip bir devletinden bahsediyoruz. Yani Amerikan çıkarları diye bir şey var. Yani bu olan bitenler Amerika'nın çıkarına çalışmıyor. Yani dolayısıyla burada artık Trump'ın bir yerde son noktayı koyması gerekiyor. Burada koyabilecek mi bakalım şeyde. En azından son
0: Evet,
1: noktayı
0: tabii
1: koymak için bir
0: ya.
1: başlangıç olacak İsviçre'deki görüşmeler. Yani velhasıl yani bundan sonra dikkat kesilmemiz gereken iki konu var. Bir, bu İsrail'i gerçekten sakinleştirecek, uzlaştı şey diyecek mi? Bu
0: Dizginleyecek mi?
1: mutabakata dizginleyip tabi kılabilecek mi? İki, Tahran'daki bu Harvey Kaç'ın da bahsettiği çatlak sesler nereye kadar gidecek? Neye tekabül edecek? Bunları biraz takip etmek gerekiyor. Üçüncüsü de demin söyledim. Bu 4 günde ortama dahil olacak provokatif müdahaleler olabilir bunlar. Ve bunlar ne netice üretecek? Bunları 4 gün takip etmek gerekiyor.
0: Peki. Efendim devam edeceğiz. Şimdi yine kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

sunuyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde

0: İlave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Ukrayna'ya gidiyoruz. Gazeteci Deniz Berktaş bizimle birlikte. Deniz Bey, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk.
1: Efendim, şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son duruma bakacağız. Dün de özellikle Başkan Trump için önemli bir gündü. 80. yaşına girdi Trump ve bir tebrik telefonu vardı Trump'a. O da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Ve bu hem bir doğum günü kutlamasıyla hem de Ukrayna ve İran meseleleri de gündeme geldiği açıklandı. Özellikle Kremlin tarafından da bu bağlamda açıklamalar var. Şimdi Ukrayna tarafından Rusya'nın iç siyasi durumuna ilişkin bir rapor olduğu da açıklandı. Zelenski'den geldi bu açıklama. Bu raporu kabaca Rusya Devlet Başkanı'nın Putin'e yönelik halkın hoşnutsuzluğunun arttığını gösteren bir rapor elde ettiklerini ifade etti. Bu ne? Yani hangi bağlamda okunur, ne kadar önemi vardır, o da ayrı bir tartışma konusu ama özellikle sahadaki son durumda işte SİHA saldırılarının yoğunlaştığı bir evreden geçtiğimizi görüyoruz. Hemen her gün buna benzer karşılıklı saldırılar hem Rusya toprakları içerisinde hem Ukrayna'da gerçekleştirilen saldırılarda sıkça son günlerde duyduğumuz bir mesele. Şimdi bunun dozu ne? Ne boyutta? Deniz Berktay, sahadaki durumla başlayalım isterseniz. Sonra diğer başlıklara bakalım.
2: Tabii, memnuniyetle. Sahadaki durum konusunda en sıcak gelişmeyi söyleyeyim. Birkaç saat önce Kiev yine en büyük hava saldırılarından birine maruz kaldı. Ruslar çok sayıda füzeyle Kiev'in farklı noktalarına vurdular. Bundan bir yarım saat kadar önce ben sokağa çıktığımda benim ev füzelerin düştüğü yere kilometrelerce uzakta olmasına rağmen hem uzaktan farklı yerlerden duman bulutları yükseliyordu hem de kilometrelerce uzaktan da yanık kokusu geliyordu. Şu anda böyle çeşitli itfaiye helikopterleri yangınları söndürmekle meşgul ve bu arada bu hava saldırısı sırasında bir şekilde zarar

gören yerlerden biri de Ortodoks dünyasının en büyük manastırı olan ve Rus Ortodoksların da bir hac merkezi olarak kabul ettiği Kiev Peçarsk Manastırı. Burada Rus kaynakları şey söylüyor, orada Ukrayna İHA'larından, pardon daha doğrusu Rus İHA'larından birinin böyle havada vurulması, parçanın düşmesi nedeniyle oldu diyor. Ukrayna kaynaklarında ise Ruslar özel olarak burayı vurdu şeklinde iddialar var. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga şunu söyledi. İşte geçmişte Moğol yağma akınları sırasında, yani bu Cengiz Han, Altın Ordu, o dönemlerden bahsediyor. Ve daha sonra Nazilerin saldırısında bu manastır epey hasar görmüştü. Şimdi de işte Ruslar böyle bir barbarlık yapıyor şeklinde bir Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın açıklaması oldu. Dolayısıyla bu hasar gören yerlerden birinin çok önemli bir dini merkez olması da ayrı bir tartışmayı tetikleyecek. Bunun dışında şu ana kadar Kiev'de 4 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bir o kadar da Harkov'da, Ukrayna'nın ikinci büyük kentinde hayatını kaybetmiş durumda. Şunu söyleyebiliriz. Ukrayna'da son haftalarda bildiğimiz üzere çok yoğun şekilde Rusya'nın farklı şehirlerine, farklı yerlerdeki yakıt depolarına ve çeşitli petrol tesislerine vuruyor. Ve bu da Rusya ekonomisine epey önemli hasar veriyor. Ayrıca Rus işgal bölgelerinde bulunan çeşitli tesislerin de vurulmasının sonucunda mesela 2014'ten beri Rusya'nın işgali altında bulunan Kırım Yarımadası'nda ve Rusya'nın pek çok yerinde, Moskova'da dahil olmak üzere son birkaç gündür gelen haberler bunu gösteriyor. Buralarda benzin sıkıntılarının ortaya çıkmaya başladığı bildiriliyor. Tabii Rusya'nın da daha sonra yeni bir hava saldırısıyla, yoğun bir füze saldırısıyla bir misillemede bulunacağı tahmin ediliyordu. O da dün akşam itibariyle, yani bu sabah gerçekleşti ve gerçekten epey şiddetli bir saldırı oldu. Şimdi bu biraz önce sizin bahsettiğiniz Zelenski'nin sunduğu, açıkladığı rapor. Onu da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Zelenski ellerine Rus istihbaratının bir raporunun geçtiğini söylüyor ve buna göre Putin'in kamuoyu desteğinin son zamanlarda hızla eridiğini söylüyor. Zelenski'nin burada dayandığı nokta büyük bir ihtimalle Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucunda Rusların savaşı doğrudan doğruya, savaşın etkilerini doğrudan hissetmeye başlaması. Çünkü pek çok yerde hava yolu ulaşımı felce uğramış durumda. Ayrıca yani İHA saldırıları nedeniyle, Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle ayrıca benzin sıkıntıları var. Bunların Putin'e desteği erittiğini söylüyor Zelenski. Fakat şunu söyleyebiliriz, bunun Rusya'daki siyasi tabloyu hemen değiştireceğini söylemek yani pek gerçekçi değil. Ukraynalı uzmanlar da buna biraz ihtiyatla yaklaşıyor. Bir de tabii bu sonbaharda Rusya'da yine parlamento seçimleri olacak. Orada Putin'in partisi ne kadar destek alacak onu da yine o seçim sürecinde görmek mümkün olacak. Aynı zamanda tabii bu savaş açısından da önemli bir gösterge olacak. Bu sonbaharda Rusya'da yapılacak olan parlamento seçimleri. Onun dışında bu Trump'ın doğum günü konusuna gelecek olursak şunu söyleyebiliriz. Evet, dün Trump'ı pek çok lider aradı. Arayanlardan iki tanesi de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski idi. Putin'in Trump'la görüşmesinde Rusya'dan yapılan açıklamada Trump hem Kiev'e, Ukrayna'ya hem de ayrıca Avrupa ülkelerine etki edeceğini vaat etmiş. Yani Putin'i hiç merak etme, ben onları bir şekilde ikna edeceğim demiş. Rusya'dan yapılan açıklama bu şekilde. Şimdi Rusya özellikle bu Ukrayna savaşı konusunu ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesi çerçevesindeki tartışmaları genelde Amerika ile doğrudan müzakerelerde ele alınacak bir konu olarak görüyor. Çünkü Rusya Ukrayna'yı daha dün kendisinden ayrılmış bir ülke olarak görüyor. Putin ayrıca yine iletildiğine göre Zelenski'nin ben doğrudan Putin'le görüşmeye hazırım sözlerini yine biraz alaycı şekilde karşılamış. Zelenski o kadar meraklıysa buyursun gelsin Moskova'ya demiş. Yani Zelenski'nin hiç kabul etmeyeceği bir teklifi söylüyor. Diğer taraftan Zelenski'nin Trump'la görüşmesinde ise bu hafta Fransa'da yapılacakları, yani G7 zirvesi çerçevesinde yapacakları görüşme konusu ele alınmış. Zelenski

0: Trump'la bugünlerde Fransa'da görüşecek G7 zirvesi çerçevesinde ve Zelenski'nin Trump'tan beklentisi ise Trump yönetiminin ve ayrıca çeşitli Avrupa ülkelerinin Rusya'ya baskıları artırması ve Rusya'yı bir şekilde bu savaşı durdurmaya zorlamak. Fakat şu anki tabloya baktığımızda tarafların taleplerinin yine birbirinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Ve her ne kadar yine bir diplomasi süreci başlayacak olsa da böyle bir izlenim edinsek de bu tarafların talepleri farklı olduğu için önümüzdeki aylarda savaşın yine biraz şiddetle devam edeceğini naçizane öngörüyorum.
1: Deniz Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun. Gazeteci Deniz Berktay Ukrayna'dan aktardı. Efendim, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu konuştuk. Şimdi devam ediyoruz Sayın Yazıcı. Çok kısa sizin de bu konuda değerlendirmenizi alacağım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'da Körfez'de bir hayal kırıklığına uğradı. İnsan kaybını ve o büyük maddi kayıpları göze alamadı ve daha büyük bir riski yaşamadı. Böyle bu doğrultuda bir karar verdi. Ama Ruslar böyle bir yaklaşım içerisinde değil. Büyük bir insani kayıp var. Büyük ciddi maddi kayıplar var. Askeri kayıplar var. Hatta Rusların Ukrayna'daki bu ilerleyişinin bazı bedelleri oldu. Bazı bölgelerde, özellikle Kafkasya'da, belki Orta Asya coğrafyasında ciddi
2: Sibirya'da ne olmadığını bilmiyoruz.
1: Tabii kayıpları var.
2: Ciddi şimdi, oradan asker
1: buradan
2: taşımış.
1: Da bir artık bu raddede Putin bir barış arayışı içerisine girer mi?
2: Ya bu saatten sonra beklenmesi gerekiyor. Çünkü savaşın başlangıcını hatırlayalım. Çok az zaman kaldı ama bir cephe savaşıydı. Rusya Ukrayna'ya saldırmıştı. Hedef aldığı bölgeleri ele geçirmek istedi. Onların önemli kısmını ele geçirdi aslında. Uzun zaman savaş Ukrayna içinde yaşandı. Rusya'ya taşmaması için sınırlar koydu Avrupalı ülkeler Ukrayna'ya. Silah vermemeyle tehdit ettiler vesaire. Geldiğimiz noktada tamamen bağlam değişti. Şimdi özellikle çok ileri menzillere giden, nokta atış yapabilen kamikaze dronlar, SİHA'lar St. Petersburg'da, Moskova'yı da Rusya'nın stratejik rafinerilerinde her yeri vurabilecek durumda vuruyorlar. Ve dolayısıyla buna da gene SİHA'larla ve füzelerle Rusya cevap veriyor. Ya yani böyle bir savaşın bir kazananı olur mu?

0: tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Trump, dünya gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadesini kullandı. Anlaşmayı İran'da doğruladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaklaşık 14-15 saat süren uzun görüşmeler yapıldı. Şimdilik mutabakat zaptının metni nihai hale getirilmiştir dedi. Barış anlaşması 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. İran basını Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanacak 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı taslağını duyurdu. Taslağa göre Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaş derhal sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri İran çevresindeki Amerikan askeri varlığını azaltacak. Müzakere süresince İran'a yeni yaptırım uygulanmayacak. Yaptırım ve abluka kaldırılmadan nihai müzakere başlamayacak. Nükleer program konusunda ise 60 günlük yeni bir müzakere süreci planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Hakan Fidan sosyal medyada yaptığı açıklamada tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz mesajını verdi. Bölgede gerilimi düşürecek anlaşma açıklaması çok sayıda ülke tarafından memnuniyetle karşılandı. Pakistan sürece katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da ortak açıklamayla anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katar ve Birleşmiş Milletler de sürece desteğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan bugün ilk olarak Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra da kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran Cuma günü imzalanacak olan barış anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın annesi Heyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye dileklerini iletmenin yanı sıra Kerkük'e selamlarını da gönderdi. Muş'la Bitlis arasındaki il sınırı yeniden belirlendi. İl sınırı Karasu Nehri'nden başlayıp çeşitli tepe ve coğrafi noktalar üzerinden geçirilerek yeniden tanımlandı. Konuyla ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle bölgedeki idari belirsizliğin giderilmesi amaçlanırken tarafların karşı sınırlar içinde kalan genel ve özel haklarının da korunacağı belirtildi. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar ilk maçından 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar da şöyle. Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1, Almanya 7, Curaçao 1 ve Hollanda 2, Japonya 2. Haberleri dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek.
1: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
1: TVBu Go.
0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum,
1: Opet'te bulacaksın.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Reklamlar.
6: Ekonomi.
7: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
6: Politika.
7: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
6: Spor.
7: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
6: Yaşam.
7: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
6: Dünyanın haberi gündemde.
8: Evet, saatler 9'u 10 dakika geçiyor. Spor gündemiyle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii Dünya Kupası'nı takip ediyoruz. A milli takımımız da ilk maçını geride bıraktı. Tabii istediğimiz bir sonuçla ayrılamadık. İyi bir başlangıç yapamadık ama hala umudumuz var elbette. Ve hatta belki bunu konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama şimdi en iyi üçüncüler ihtimali de bu turnuvada mevcut olduğu için bu gerçekliği de ifade etmek gerekiyor. Ama şimdi tabii gruplar belli olduğunda grupların içerisinde takımlar, favoriler tek tek az çok tahmin edilmeye başlanmıştı. Aslında Türkiye'de dev grubunun lider bitirebilecek favori takım olarak görülüyordu. Belki hala bu ihtimal var, devam ediyor. Tabii biz Avustralya karşılaşmasını 2-0 kaybettik diye biraz bir hayal kırıklığı oluştu. Belki karşılaşmada gördüklerimizden ya da çok sıkışmışken bu durumu değiştirememenin verdiği stres de belki bizi bir noktada böyle bir kötümser bakışa itti. Ama siz nasıl değerlendirirsiniz? İsterseniz Avustralya maçıyla başlayalım, sonra genel olarak
1: şimdi konuşacağız tabii. Senin söylediklerinin bir noktasından tutarak devam edeyim. O da şu: bizim grup belli olduğu zaman buradan biz bir de çıkarız, çıkamayabiliriz de yorumunu yapmış bir gazeteciyim, öyle söyleyeyim. Bu sadece çok özel bir bilgi değil tabii ki bu. Çünkü bir Paraguay'ı çok fazla tanımıyoruz. Çok uzun zaman önce bir maçımız olmuş ama bir karşılığı yok, bir değeri yok. Amerika Birleşik Devletleri'de kısa bir süre önce bir turnuvada, özel bir turnuvada karşılaştık, kazanmıştık. Oradaki oyun üzerinden de okuyamayız. Şöyle bir şey çıktı. Şimdi maçlar oynandıkça gerçeklik ortaya çıkmaya başladı. Sadece bizim grubumuzla alakalı bir şey değil bu. Bu diğer gruplarda da olan biteni bir biçimde, farklı biçimde, aslında teoriyle sahaya yansıyanın arasındaki farkı anlama bakımından fotoğraf önümüze biraz o fluluktan çıkıp netleşmeye başladı. Şimdi bir Avustralya ile bizi yan yana koyduğunuz zaman biz farklıyız. Yani onlar 20 milyon euro bile değil anladığım kadarıyla oyuncu değerleri. Aziz Bey hiç oyuna girdi, düşünebiliyor musun? Teknik direktörleri eski Karabük teknik direktörü, yani bundan önceki dönemlerde 10 yıl kadar önce. Ha, küçümseme değil bu. Ama onlar şöyle, kendilerinin zayıf gösterildiğinin farkında basın toplantısında Popovic teknik direktör açıklama yaparak bir provokasyon yarattı yani. Hani biz de şey yapmıyoruz, sonuçta elma armut toplamıyoruz demeye getirdi işi. Biz buna cevap verdik vesaire filan. İki, Paraguay-Amerika maçının özetleri ve maçın tekrarında bazı bölümlerini izledim. Şöyle, Paraguay tabii Latin Amerika, yani kıta olarak baktığımız zaman oradan çıkmış bir takım. Futbolu Venezuela ile oynadık, bir provada yaptık, yapmadık değil. Şöyle, hani tahminlerin ötesinde bir iş çıkartabilirler. Çünkü futbolla olan ilişkileri çok çok farklı. Avrupa'daki futbol evet bir şey, bir vaka. Ama Latin Amerika futbolu da bir vaka. Oradaki işte hani biz Brezilya, Arjantin üzerinden okuyoruz da öyle değil. Yani bütün ülkeleri kapsadığı zaman iş başka bir şey oluyor. 3. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay karşısında bu kadar şahane bir oyun ve baskıyla ve oyun şekliyle ve farklı galibiyetle çıkacağını çok fazla biz hesap etmedik. Biraz Paraguay kapalı kutu olduğu için oradan bir sürpriz çıkar mı diye fotoğraf çıktı ortaya. Amerika cayır cayır oynadı. Paraguay ilginç bir şekilde çıkamadı bile sahasından, çok fazla pozisyon vererek 4 gol yedi. Biz favori olduğumuz düşünülen karşılaşmada 2 gollü mağlubiyet aldık. Şimdi bizim maça gelince bir defa önce bir medya eleştirisi yapmak istiyorum. Bu bizim iş. Çok tuhaf bir iş. Yani öyle söyleyeyim. Hani gazetecilik başka bir şey de, sadece bu yorumcu unvanı oluştu yani bir tuhaf bir şekilde. Bu sosyal medya ile birlikte, oralardan yayın yapmayla birlikte, işte bu YouTube'lar, şunlar bunlar. Bir gazetecilik kavramının üstünde bir yorumculuk alanı çok keskin bir şekilde ortaya çıktı. Dün ne hakaretler ediliyor? Yani Montella'ya hakaretler ediliyor. Ağırlıklı olarak federasyona çok fazla dokunmuyorlar. Onun farkındayım da. Ama Montella üzerinden yani çok şaşıracağım, biraz da üzüleceğim. İnanılmaz bir şey. Niye? Biz daha önce başka turnuvalarda da yenilgiyle başladık. Yani ama sonra devam ettik. Şey,

0: 2002'deki dünya üçüncülüğümüzde Brezilya'ya yenilerek başladık biz sonuç itibariyle. Orada öldük bittik demedik ama orada da Şenol Güneş'le uğraştı bizim medya. O zaman bu şekilde bir alan yoktu yani, sosyal medya üzerinden programlar ya da yorumcu faktörleri daha farklıydı. Ama Şenol Güneş'in saçından kıyafetine varıncaya kadar her şeyle uğraştı bizim taraf. Şimdi burada da Montella o zaten futbolculuğunda neymiş ki'ye varıncaya kadar çok böyle kötü, hoşlanmadığım, çok rahatsız olduğum bir şey oldu. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Buradaki oyunumuzu yadırgadık. Herkes yadırgadı. Neden? Beklediğimiz bir hız oluşmadı. Oyunu hızı çeviremedik. İki, çok kapandılar. Biraz önce Erdinç Hoca'yla dışarıda da konuşurken, buradan sizden yayından çıktıktan sonra, niye aşamadık, bunun yolları mı yok mu diye. Vatandaş soruyor, öyle söyleyeyim. Evet, bunun yolları ne? Şut atma. Fazla şut, yani şut attık, atmadık değil ama avuta attık ya. Bizim şut istatistiklerinde isabetsiz şut sayısı çok ciddi bir rakam. İlk yarıdaki, biz ilk yarıda oyunu verdik aslına bakılırsa. Şöyle de bir görüntü oluştu. Benim analizim bu. Başkaları da aynı analizi yapıyorlar. Yani adamlar uzun boylu, fizikli kapandılar. Bizi kenarlara ittiler. Orta havadan topu havaya attığın zaman orayı aşamayacağımız çok aşikar.
1: Ama elemelerde biz öyle rakiplerle karşılaştık ki bu süreçte Dünya Kupası'na gelirken. Şimdi Romanya, tamam, Kosova. Mı? Şimdi onlar Avustralya'dan topu daha kötü takımlar mıydı? Ama bunları aşabildik örneğin.
0: Ama o şeyini böyle kurgulamış, çok birbirine çok yakın oynadıkları için ve ceza sahası çizgisi civarında, biraz önünde biraz arkasında yuvalandıkları için diyeyim, ya da oturduk konuşlandıkları için bizim oralardan geçişimizi, şutlarımızın hepsini engellediler. Orta yapmaya kalkıştığımız zaman ilk yarıda başarısızlık, ama ikinci yarıda Kenan ve Yunus değişikliğiyle dribling gücümüz arttı ve bizi topu yere indirip ceza sahasına girmeye başladık. Topu %75'e yakın neredeyse rakip bize vermiş. Yani oyunlama, topla oynama oranı bu. Topun oyunda kalma süresi en fazla maç oynanmış şu ana kadar. Bu da ilginç. Ama aşamıyorsanız aşamadınız. Şutla aşamadınız. İçeri giremediniz. Duran toplardan yeteri kadar yararlanamadık. Bir Arda'nın şutu var. Onu kaleci çeldi ama devamını biz getiremedik. Çünkü hızlı hareket ettiler. Şöyle diyeyim, çok fizikliler ama hızlı hareket ediyorlar. Yani buna da bir çözüm ulaşamadık. Burada Montella ile ilgili yapılan en ağır eleştiri, şöyle diyeyim, yani en ağır demeyeyim de, eleştiri noktasından bakıldığında oyuna müdahaledeki
1: oyuncu tercihleri.
0: Dışarıdan bize göre oyuncu tercihlerini kastediyorum. Yani niye Salih Özcan'ı aldın? Niye işte Can'ı geç aldın? Niye dev gibi adamlar arasında, dev gibi dedim işte 1.90 üstünde, Kerem Aktürkoğlu'nu santrfor gibi oynatmaya kalkıştın? Ama Kerem pozisyon da buldu, yani bulmadı da değil doğrusu. Fakat kalecileri de, onların da iyi. Bir, bunu hatırlatmak lazım. İki, bu doğrultuda gideyim. Şu var. Maçtan önce bak, hazırlık maçlarını hatırla, Makedonya ve şey maçlarını, Venezuela maçlarını, arıza var diye konuştuk burada. Arıza var çünkü biz topu almada, rakibe alan vermede bayağı sıkıntılar yaşadık. Ciddiye mi almadık, ya da çok oyuncu değişikliği olduğu için oyun konsantrasyonu bozuldu, ondan mı çok rahat top kayıpları oldu ve rakibe pozisyonlar verdik, atmamıza rağmen, kazanmamıza rağmen eleştirdik. Dolayısıyla bu noktalardan bakıldığında bir işareti almışız. Ama bu işareti biz dışarıdan almışız. Montella içeriden almamış o işareti gibi yorumluyoruz. Çok doğal bir şey.
1: Şimdi
0: tabii
1: bu oyuncu tercihlerinde 81. dakikada siz de ifade ettiniz, Salih Özcan oyuna dahil ediliyor. Şimdi Can Uzun, Can Uzun var. Diyeymiş. Şimdi zaten geridesiniz. Gol atmaya ihtiyacınız var. Yani yenildikten sonra tamam, en iyi üçüncüler var. Onu da kabul ediyorum. Farklı yenilmemek de önemlidir ama şimdi Avustralya ile Türkiye oynuyorsa Türkiye bir şekilde buradan puan almak, hatta galibiyetle ayrılmak isteyecektir. Yani bu oyun kurgusu içerisinde hani Salih Özcan'dan ziyade Can Uzun'u oyun çağırmıyor mudur sizce? Ve Salih Özcan konusu da ayrıca tartışıldı. Yani geçtiğimiz sezon 97-98 dakika oyunda kalmış, oyun oynamış Salih Özcan.
0: Ama ben orada değilim. Şöyle diyeyim, yani o milli takımın bir omurgası varsa o omurgaya

0: Bu sonuçlar ortaya çıkana kadar saygı duyarız. Ama sonuçlar ortaya çıktıktan sonra da sorgulanacaktır tabii ki. Bunda bir anormallik yok. Senin sorunda da anormallik yok. Kamuoyunun bunu sorgulamasında da bir anormallik yok. Ama şimdi şu noktadan eğer bir sağlama yaparsak, hani iki maç daha var. Evet, bu iki maçı Paraguay yenebilir miyiz? Yani yenebiliriz. Yenemeyiz diye bir şey söz konusu değil. Hele Amerika karşısındaki oyuna bakarsan. Ama Amerika karşısındaki Paraguay'ın oyunu Avustralya'nın bize karşı oyununa neredeyse benzer bir oyun. Topun kendilerinde olmadığı rakibe bırakıp ama savunmayı yapmaya çalıştı. Paraguay Amerika'ya karşı direnemedi. Avustralya bize karşı çok şahane direndi. Hakan Çalhanoğlu maçtan sonra hani siz mi falan diye böyle bir eleştirel soruyu gördüğü geldiği zaman biz domine ettik oyunu dedi. Evet, domine ettik de yani bu gol de sonuçlanmadığı zaman istediğin kadar domine et, istediğin kadar ne yaparsan yap. Şöyle değil bu. Bu ligde 38 maçlık bir maraton içerisinde iyi futbol oynayalım. Kazandığımız zaman iyi futbolla kazanalım. Kötü futbolla kazanmasak da olur noktasında değerlendireceğimiz bir
1: Değil.
0: şey değil bu. Bu 3 maçlık bir çıkma gitme mücadelesi. Burada iyi oynasan top %80 sende kalsa ne olacak yani? Sonuç
1: Tabii.
0: itibariyle atamamış olduk. Şimdi şöyle diyeyim, tekrarlayayım. Buradan bir şey çıkartmaya gerek yok. Kabus ya da kaos. Fakat çok yüklenildi. Bunu eğer izlemişlerse sosyal medyadan, sağdan soldan ya da kendilerine birileri oyunculara iletmişse mutlaka bir rahatsızlık duyacaktır. Montella, ben çok iyi biliyorum. Kendisi aleyhine yapılan eleştirilere çok tahammül göstermiyor. Sinirleniyor artık yani. Onu ifade edebilirim. Bunu bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi ne olacak? Peki şimdi bütün Türkiye aleyhinde şikayetçi. Hani kimi kime şikayet edeceksin? Rahatsızlığını etrafına da belirten birisi Montella. Şimdi mecburen nasıl onarım yapılır? Nasıl tamirat yapılır? Nasıl Paraguay'a karşı hazırlık yapacağız? Vaktimiz de var. Umarım hallederiz. Başka bir boyutta, evet, şu çok fazla seyahat yani. Maç oyna, Arizona'ya dön, Phoenix'e. Maç oyna, dön. Maç oyna, dön. Eğer devam edebilirsek, gerçi o zaman Phoenix'te kalmayacağız. Maçın olduğu bölgeye gidilecek maçların, eleme maçlarının. Fakat bu da bir şey. Hani sıcak vesaireden şikayet ediliyor ama bu sıcak herkes için sıcak tabii ki. Bunu da kabul etmek lazım. Arizona'daki, yani Phoenix'teki sıcaklık kuru bir sıcaklık. Onu da biliyorum. Nem yok, sıfır nem. Ama kuru Ankara gibi diyeyim. Böyle 40-42 derecelerde sıcaklık var. Antrenman sahası da bir 40 dakikalık mesafedeymiş. Onu da öğrendim. Yani otelden antrenmana gidiş geliş bile toplamda 80 dakikalık bir seyahat gerektiriyor. Ya da bir saatten fazla seyahat gerekiyor. Fakat bunu bizim ayarlamamızla alakalı bir sıkıntı söz konusu değil. Biz elemelerden gittiğimiz için sona kaldık, dona kaldık. Bize orası düştü. Dolayısıyla ona da razı olacaklar. Yani neticede başka bir şey yok.
1: Şimdi tabii siz yorumcularla ilgili ifade ettiniz. Evet, gerçekten ağır
0: Çok
1: ifadeler
0: sert ama, çok
1: kullananlar
0: sert.
1: vardı. Bir de şu boyutu var. Şimdi oyuncuları takımlarına göre ele alıp değerlendirip işte Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli. Örneğin Uğurcan yediği gole ilişkin Galatasaray'da bu golü yemiyorsun ama ya da Galatasaray'da bu pozisyonda kaldığında işi kotarıyorsun ama
0: Bunlar
1: ya da
0: çok ayıp ya.
1: Kerem için
0: Çok ayıp.
1: Fenerbahçe'de işte
0: Çok ayıp.
1: oynadığı oyuna ilişkin işte A milli takımda varlık gösteremediğine ilişkin.
0: Çok ayıp. Yani bunu bu şekilde ifade edebilirim. Rahatsız edici dediğim şey bu. Bir de şu yaşandı. Bu 2002'de de yaşadık bunu. Şimdi bu maç için bütün Türkiye, sadece Türkiye değil, Türk dünyası, dün sabah ben Avaz'da, TRT Avaz'da yayındaydım. Bağlantılar yapıldı Özbekistan'la, Azerbaycan'la, başka bölgelerle. Oralarda dahi insanlar bu maçı seyretmek için döküldüler. Ankara, şey, Türkiye'de bütün belediyeler, kuruluşlar, özel kuruluşlar vesaire hep şey yaptılar. Alan açtılar, maç izlensin toplu halde
1: Tabii.
0: filan.
1: Ve erken saatte.
0: Ve erken saatte, evet. Çok böyle anormal büyük bir şey yaptık, zihinsel hazırlık yaptık. Biz bu maçı kazanacağız diye. Onun hayal kırıklığı da belki biraz
1: Evet.
0: işi başka boyutlara eleştiren manada taşımış olabilir ama bizim taraftan, medya tarafından bakarsan tuhaf bir yapı oluştuğunu dile getirebilirim. Yani bunu bekliyormuş gibi inanılmaz ağır hakaretler. Şunu demiştik de bunu demiştik de, böyle bir şey yok yani. Futbol böyle bir şey. Evet,

Yani domine ettik oyunu, doğru atamadık ama. Atamayınca bu hiç olmazsa başka türlü bir noktadan bakılabilecek bir malzememiz var elimizde. Bir iki maç daha var yani. Bu şey ne? Yani Paraguay yenersek şimdi başka bir hesaba gireceğiz. Avustralya Paraguay maçına bakacağız. Amerika'nın Avustralya ile maçına bakacağız. Amerika da bizim ne yapacağı maça bakacak. Biz de onlarla yapacağımız maça bakacağız. Maç sahada oynanıyor sonuç itibariyle. Ders almışlar mıdır? Alacaklar tabii. Neyi eksik, neyi hatalı yaptıklarını bilecekler. Evet, Uğurcan o gol yenir mi arkadaş diyeceğimiz bir şey. Doğru, uzaktan ikinci golden bahsediyorum. İlk golü ben televizyon programlarında da ben dahil herkes söyledi. Arkaya defans hücum ederken boşluk bırakırsanız affetmezler. Bu hani ligdeki basit bir maç olarak tanımlayacağımız bir

0: Hatalarımız da yok mu? Var tabii yani Abdülkerim ve
1: Meri'in.
0: evet onlarla ilgili de sorunlar var. Fakat bu maç için var. Paraguay maçı için umarız böyle olmaz.
1: Umarız diyelim. Şimdi diğer maçlara bakalım. Şimdi nasıl bir seyir var diğer maçlarda? Sürpriz dediğimiz takımlar önemli çıkışlar yaptı mı yoksa her şey favoriler üzerinden şekillendiği gibi
0: Ya şöyle
1: beklentiler dışında mı
0: Brezilya
1: ilerliyor?
0: Fas maçı Fas geçen şeyin sürpriz takımlarından birisiydi. Burada kim sürpriz takım olacağı konusunda henüz net bir tablo ortaya çıkarmadık daha. Çünkü diğer gruplarda maçlar devam ediyor. Ama favorilerin bir biçimde çok aman aman bir skor elde ettiklerine ilişkin bir görüntü çok fazla elde etmedik. Şu yani önden görüşüm şuydu benim. Futbol adına ne çıkacağı üzerine bir merakım vardı. Her Dünya Kupası'nda bir futbol anlayışının değişikliğini görüyoruz. Burada futbol anlayışı ile ilgili bir değişiklikten ziyade bu monte edilmeye çalışan yeni kurallarla ilgili tablonun ortaya çıkarttığı bir futbol görüntüsü var. Bu şöyle yorumlanıyor. Futbol hızlanacak. Hızlandığına ilişkin işaretler var. Fakat bu futbolun seyir zevkini nasıl etkileyeceği konusunda çok fazla emin değilim. Sonuna kadar izlememiz lazım bir. İkincisi bunu tabii ülkeler kabul edecek mi, uygulayacaklar mı hemen yeni sezonda onu tam olarak bilmiyoruz. İtalya uygulayacak onu biliyorum. Bir ülke daha var o da uygulayacağını söylemişti. Ama bizim bu konuya ilgili bir net açıklamamız olmadı diye hatırlıyorum. Bu uygulanırsa başka bir şey olacak. Yani oyun durmayacak. Taç atışı için zaman kaybedilmeyecek. Yere yatan kalkacak. Oyuncu değişikliklerinde eksik kalıyorsunuz. Bir dakikadan fazla hatta duruma göre. O çabuk oyuncu değişikliği yapmanız gerekecek. Başka kartlarla ilgili vesaire ilgili de hikayeler var. Bir sürpriz şu vardı. Hangi maçta olduğunu şu anda anımsayamadım. Bir karşılaşmada bir
1: Sarı kart
0: sarı kart
1: var
0: hikayesi
1: mı
0: vardı.
1: sizin için?
0: Evet, orada şöyle bir şey oldu. Sarı karta sanki VAR müdahale edermiş değişikliği olmuş gibi yorumlandı bu önce.
1: Evet.
0: Aslında VAR'ın müdahale edeceği sarı kart hikayesi ikinci sarı kart. İkinci sarı kartta eğer bir yanlışlık varsa kırmızıya dönüşmesini engellemek için müdahale edecek artık. Ama ilk sarı kartta VAR'ın bu hatalı bir sarı kart diye müdahale etmesi söz konusu değil. VAR neye müdahale ediyor? Pozisyon olacak. Hakem gösterilmesi gereken oyuncuya değil, yanlış oyuncuya kart gösterirse onun doğrulanmasını sağlamak adına VAR müdahalesi olacak. Fakat bu maçta pozisyonu iptal etti hakem. Faul iptal etti, faul yok diye. Ve hakem atışıyla başlaması gerekir normal şartlarda. Tuhaf bir şey oldu, hata oldu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun üzerine büyük bir ihtimalle İFAB'da, FIFA'da, diğer konfederasyonlarda oturup bir kafa yorup bu işin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalışacaklar ama ciddi bir şey oldu burada. Hakem hataları oluyor mu? Şu kadarcık maçta dahi oluyor. İşte ofsayt hataları vesaire hataları. Sürpriz sonuçlar üzerinde çok anormal bir görüntü yok ama futbolla ilgili dediğim gibi bir oyun şekli çıkmasından daha çok şu neredeyse dörde bölündü futbol. Bunun yadırgıyoruz şu anda. Ben yadırgıyorum. Kamuoyu da yadırgasın diye baya bir algı gidiyor öyle diyeyim. Farkındadır mutlaka maçları izleyenler. Su molası veriyorlar. Su molasında da reklam ilave ederek böyle 3 dakikalık bir boşluk oluşuyor. Aynen şey gibi basketboldaki
1: Basketbolda gibi.
0: periyot arası orada da 2 dakika duruyor yani sonuç itibariyle. Bu oyunun akışını bozuyor mu? Bence bozuyor. VAR çıkarken de bir sürü eleştiri yapıldı. Yani bu VAR futbolu kurtarır mı, kurtarmaz mı tartışılır ama daha çok soru çıkartır ve bu sorular da başka boyutlara futbolu taşır, tartışılır. Ben dahil diyen çok kişi oldu. Hatta dönemin Futbol Federasyonu gelmesin diye de uğraştı. Biz VAR uygulayamayalım diye. Fakat bu artık genel bir şey olduğu için kullanıyoruz. Orada da hatalar oluyor. Ama çok böyle maçın şu anda grup maçları olduğu için sonuçlar üzerinden okuyacağımız bir şey değil. Ama bu kurallarla oyunun neredeyse 4 bölüm oynanması süreci tuhaf bir durum. Öyle diyebilirim.
1: Şimdi tabii açılış karşılaşmasında 3 kırmızı kart vardı.
0: O da
1: O
0: ilginçti, evet.
1: dikkat çekiciydi. Yine şu ana kadar alınan en farklı sonuçta Almanya ve Kurasao arasındaki dün akşam karşılaşma.
0: Orada bir

0: Yeni
1: Kırmasan
0: bir
1: az kalsın çıkacak gibi sandık da 1-1 olunca skor. Fakat sonra iş gerçeğe döndü.
0: Evet.
1: Oranın da maç sonu ilginçti yalnız. Onu da söylerim.
0: Ne gibi?
1: Şöyle maçtan bittikten sonra iki takımın oyuncuları bir araya geldiler saha içinde. Dua etmişler kendi inançlarına göre. Bu şöyle de bir açıklama yapılmış yani. Sağda rakibiz ama maç bittikten sonra da bunda bir anormallik yok gibi. Sportif olarak görüntü. Başka bir sportif görüntü daha vardı. Bu konumuzla alakalı bir şey değil. Tayland Brezilya voleybol maçından sonra Brezilyalı kadın voleybolcular Taylandlı voleybolcuların yanına giderek onlarla birlikte fotoğraf çektirmişler yani maç sonu fotoğrafı. Evet yani bizim böyle şeylere ihtiyacımız var. Bizim kavgaya, gürültüye, patırtıya ihtiyacımız yok aslında. Onu da okuyunca bugün hoşuma gitti doğrusu.
0: Şimdi tabii hani kadro değerleri ve hani turnuvada alınacak sonuçlar ve başarılar çok da doğru orantılı olmuyor ama hala turnuvanın iki önemli yani şampiyon olabilecek iki önemli adayı henüz oynamadı.
1: Oynamadı
0: Fransa
1: bir.
0: ve İspanya.
1: Ama güzel maç aradıysan eğer akşamki Hollanda-Japonya maçıyla
0: Evet.
1: ilgili de bir hikaye konuşabilirsin. Demek istiyorum ki evet daha oynanmayan maçlar bayağı var. Ama oynanan maçlar arasından da böyle çekip işte bu güzel bir rekabet diyebileceğimiz maçlarda oluyor tabii ufak tefek
0: Şimdi
1: diyelim.
0: tabii
1: O
0: İran'da
1: mesele.
0: o mesele de var elbette. Şimdi Dünya Kupası'na gelişi sıkıntı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde mi konaklayacaklardı yoksa Meksika'da mı kalacaklardı? Onlar
1: Şöyle
0: muammaydı.
1: söyleyeyim. Bu turnuva ile ilgili yani bu üç çok geniş coğrafyaya yayılması bir defa saçma olmuş. Bunu kabul etmek lazım. Bir. İki, ülke içindeki gidiş gelişler de zaten tuhaf bir görüntüydü. Bu İran'ın şeyi durumu hiç sporun ruhuna yakışmayan bir durum oldu. Hakemin Ömer Abdullah ona vize verilmemesi
0: Somali'de.
1: inanılmaz bir skandal bence bu. Ama en büyük skandal ne? FIFA'nın kendi hakemine sahip çıkmaması, Amerika ne yapalım yaptı deyip kestirip atması,
0: Evet.
1: başka şeyler de oldu. Senegallerin aranması, işte seyircilerin, İrlandalıların ya da İskoçların vize verilmemesi vesaire filan gibi. Başka hikayeler, İngilizler soyuldu yani
0: Peki.
1: ademlerini çalmışlar. Dolayısıyla skandalların da olduğu bir şey olarak devam ediyor şu anda şampiyon ama umarız daha büyük skandallar olmaz. Ama
0: Ha.
1: daha çok futbolu izleriz.
0: Peki. Lütfü Özer çok teşekkür ediyoruz
1: Bitti.
0: değerli
1: Peki.
0: katkılarınız için. Evet, sona geldik. Efendim veda ediyoruz. Bugün programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Berkay Bilgeç, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1954 İsviçre, Türkiye'nin ilk Dünya Kupası heyecanı. Elemelerde İspanya ile eşleşen milliler ilk maçı 4-1 kaybederken rövanşı 1-0'ı kazandı. Roma'daki 3. maçta berabere bitince çekilen kura sonucunda kupa biletini alan Türkiye, Batı Almanya, Macaristan, Güney Kore ile aynı grupta mücadele etti. Milli takımın Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olduğu ilk maçta rakip fileleri havalandıran Suat Mamat, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. İkinci maçta Güney Kore'yi 7-0 yenen Ay Yıldızlılar, kupa tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. O dönem kural gereği her ülkenin iki maç yaptığı grupta Macaristan'la karşılaşmayan milli takım, aynı puanda olduğu Batı Almanya'yla playoff maçı oynadı ve şampiyonadan elendi. 1954 Dünya Kupası'nda Türkiye 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2 puan toplayıp grup üçüncüsü oldu. Rakip fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Bankam Tom Bank kartıma de. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
0: ol. Reklamlar.
8: Arkası yarın.

0: Ayrı Dünyalar 7. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiralp, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Kemal Köksal Engür, hemşire Selma Kutlu, birinci adam Erkan Sever.
1: Kaynanasıyla tartışan Serap evden kaçar. Fatih onu yolda baygın bir halde bulur ve kendi evine götürür. Öte yanda Leyla Hanım aldığı bir telefonla dehşete düşer. Kemal hastanededir. Kim olduğu bilinmeyen bazı kişiler tarafından dövülmüştür. Leyla Hanım bir yandan oğlu için üzülürken diğer yandan da boşanma işlemlerini başlatmıştır. Birkaç gün sonra kendine gelen Kemal avukatından boşanacağını öğrenir ve kendiyle hesaplaşmaya başlar.
2: Günaydın. Geçmiş olsun.
3: Sen? Ne işin var burada?
2: Uğrayıp nasıl olduğunu görmek istedim.
3: Ne?
2: Sevgili dostum, söyle bakalım. Nasılsın?
3: Benden ne istiyorsun?
2: Hiç.
3: Burayı terk et derhal. Yoksa bütün hastaneyi ayağa kaldırırım.
2: Yanlış davranıyorsun. Sinirlenmesi gereken biri varsa o da benim, sen değil.
3: Ne yapmamı istiyorsun ha? Şu halime bak. Vücudum kırık içinde. Bu yetmiyor mu?
2: Bu yalnızca bir başlangıçtı. Yani bir uyarı. Ne demek istediğimi anladığını sanıyorum.
3: Bak şimdi beni iyi dinle. Seni anlıyorum. Haklısın. Ama ben de haklıyım. Bütün işlerim ters gitti. Sizlere olan borcumu ödeyebilmek için aklıma gelen her çareye başvurdum ama bulamadım. Bulamadım işte. Ne yapayım?
2: Bunu daha önce düşünmeliydin.
3: Oldu bir kere.
2: Bak dostum. Biz mi seni zorla kumar masasına oturttuk?
3: Hayır, hayır.
2: Sen kendi isteğinle gelmedin mi?
3: Evet.
2: Sürekli kaybettiğin halde oynamaya devam etmek isteyen sen değil miydin?
3: Evet.
2: Ya borç para almak için patronun kapısını aşındıran kimdi?
3: Bendim.
2: Patron sana parayı verdi mi?
3: Evet.
2: Peki sen geri ödedin mi?
3: Hayır, ama ben ödeyecektim.
2: Ya ilk borcunu ödemediğin halde daha sonra gene borç para istedin mi?
3: Evet ama ya, bu kez...
2: Geri ödedin mi?
3: Hayır.
2: Her şeye rağmen parayı toparlaman için sana bir süre tanındı mı?
3: Evet.
2: Peki sen ne yaptın?
3: Sen beni dinlemiyorsun ki.
2: Neden dinleyeyim? Bu kez ne yalan uyduracaksın?
3: Hiçbir şey anlamıyorsun.
2: Ben anlasam da patron anlamaz. O parasını istiyor. Sense ödemiyorsun. Benimse senin için yapabileceğim hiçbir şey yok.
3: Sana para bulamadım diyorum. Bunun ne demek olduğunu bilemezsin. Kimse bana borç vermiyor.
2: Neden versinler? Geri ödemiyorsun ki.
3: İnan yapacak bir şeyim kalmadı.
2: Ya,
3: çok uğraştım. Mi? Evet. İpotek edecek bir şeyim kalmadığı için banka şirkete ve eve haciz koydu. Kredi de vermiyorlar. Diğer mülkleri zaten elden çıkarmıştım. Yani meteliğim bile yok. En kötüsü de bütün bu olanlardan annemin haberinin olmaması. Zavallı öğrenince ne yapacak bilmiyorum.
2: Ona benim söylememi ister misin?
3: Yok yok.
2: Ya da güzel karına her şeyi anlatabilir misin?
3: Hayır hayır hayır. Yalvarırım onlardan uzak dur.
2: Neden?
3: Onların bir suçu yok. Senin hesabın benimle. Bana istediğini yap ama onlardan uzak dur.
2: Her şeyin bir zamanı vardır dostum.
3: Ne demek bu?
2: Söyler misin, patronun yerinde olsan sen ne yapardın? Ya da diyelim ki ben senden yüklüce bir miktarda borç para aldım ama geri ödemedim. Sen beni sürekli uyardığın halde ben parayı ödememekte ısrar ettim. Ne yapardın?
3: Ne bileyim, herhalde ödemeni isterdim.
2: Tabii isterdin. Ama ben hala ödemedim. O zaman ne yapardın?
3: Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim ya.
2: Ne yapardın?
3: Herhalde istemeye devam ederdim.
2: Beni zorlardın, öyle değil mi?
3: Sanırım.
2: Pekala. Pekala. Yarın gene geleceğim. Bu da tam 24 saat demektir. Yani son 24 saatin, anladın mı?
3: Bulamam. İstersen beni öldür ama o parayı bulamam
2: diyorum. Ya bulursun
3: sana.
2: Ya da?
3: Ya da ne?
2: Ya da aklına her ne gelirse işte.
3: Bugüne kadar bulamadım. Şimdi bu haldeyken nasıl bulurum?
2: Bilemem. Ben elime geçecek paraya bakarım. Gerisine karışmam. Ayrıca bu son uyarıdır, iyi düşün.
3: Hiç olmazsa buradan çıkana kadar izin verin. Çıktıktan sonra bir çaresine bakarım.
2: Son 24 saatin dostum. Yarın gene görüşürüz.
3: Allah kahretsin. Ne yaparım ben? Kimden isterim onca parayı? Kim verir bana para? Kim verir? Kim? Hı? Tabii ya.
4: Bunu neden daha önce düşünemedim?
5: Hadi gel artık, gel gel.
6: Bir şey mi oldu?
3: Bir an için hiç gelmeyeceğinizi düşünmeye başlamıştım.
6: Dışarıda doktor böyle konuşuyordu.
3: Neyse boş verin şimdi. Sizden bir şey rica edecektim.
6: Tabii.
3: Benim için bir yere telefon açabilir misiniz? Çok önemli.
6: Elbette. Kimi aramamı istiyorsunuz?
3: Kardeşimi. Size telefon numarasını veriyorum.

0: vereyim.
1: Hı hı, yazıyorum.
0: Avukat Fatih Bergeç. Hı hı.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin Fatih. Gelmene çok sevindim.
2: Beni neden çağırdın? Ne oldu?
0: Başım dertte.
2: Gene mi? Bu kez ne oldu?
0: Hemen kızma öyle.
2: Nasıl kızmam Kemal? Yattığın yerde bile rahat duramıyorsun. Hadi anlat.
0: Aslında eski hikaye. Yani biliyorsun işte şu tefeciler. Adam buraya geldi. Beni tehdit etti Fatih. Eğer yarına kadar onlara olan borcumu ödemezsem anneme ve Serap'a her şeyi anlatacaklarmış.
2: Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Amaçları onlara her şeyi anlatmak değil, zarar verecekler.
0: Biliyorum, bunu ben de anladım. Korkuyorum Fatih. Hem kendim için hem de onlar için. Bana yardım etmelisin.
2: Allah kahretsin. Seni defalarca uyarmıştım Kemal. İşin buraya varacağını söylemiştim.
0: Vaaz vermeyi bırak da söyle, bana yardım edecek misin? Adam yarın gene gelecek. Eğer parayı veremezsem...
2: Anladım, anladım, anladım. Ne kadar borcum vardı?
0: Sanırım 150 milyon kadar.
2: Ne?
0: İşte 150 milyon kadar. Yani aslında o kadar değildi de paranın faizle birikince, biliyorsun onlar öyle çalışıyor.
2: Peki peki. Bu parayı ödeyeceğim ama senin için değil. Sırf anneme ve Serap'a bir zarar gelmesin diye. Gene aynı yer mi?
0: Evet.
2: Peki. Öğleden sonra parayı götürürüm. Bak, bu senin için yapacağım son ödeme olacak. Bundan sonra karşıma böyle bir sorunla çıkma. Çünkü ölüyorum desem bile böyle bir konuda sana asla yardım etmeyeceğim.
0: Tamam, tamam, tamam. Ne o, gidiyor musun?
2: Evet. Bir an önce bankaya uğrasam iyi olur.
0: Serap nasıl?
2: Nasıl olmasını bekliyorsun?
0: Hı? Aslında bu işten en zararlı o çıktı. Öyle olmaması gerekiyordu değil mi?
2: Nihayet bunu anlayabildin mi? Kızın hayatını mahvettin.
0: Hepsi benim suçum. Ona karşı haksızlık ettim. Aslında çok üzülüyorum
2: ama... Bunları neden ona söylemiyorsun?
0: Çok geç. Yeniden başlamak elimde olsaydı inan çalışırdım. Ama başarabilir miydim bilmiyorum.
2: O seni seviyor Kemal. Daima da sevdi. Belki bir kez daha deneyebilirsiniz. Onunla konuşmamı ister misin?
0: Yok, hayır, hayır, hayır, hayır. Bütün sorun ne biliyor musun? Ben herhalde böyle yaratıldım. Ona iyi davranmaya çalıştım ama başaramadım. Sanırım bende insanlara iyi davranabilecek yetenek yok.
2: Bak Kemal, önemli olan hatanı anlaman. Bunu fark edebildiysen düzeltmek de senin elinde. Konuş onunla, kaybedeceğin ne olabilir ki?
0: Yapamam. O kadarına cesaretim yok.
2: Zaten hiçbir zaman cesaretin olmadı ki. Her zaman birilerinin ardına saklandın. Kaçtın. Şimdi gene kaçıyorsun. Kendinden, hayatından, mutluluktan. Peki nereye kadar? Sonra ne olacak? Hı? Bir gün bir de bakacaksın ki yalnız kalmışsın. Ne arayanın, ne soranın, ne de dostun diyebileceğin biri olmayacak hayatında. O zaman ne yapacaksın? Kime sığınacaksın?
0: Yeter, yeter, yeter. Yalvarırım, yeter. Bunları düşünmediğimi mi sanıyorsun?
2: O halde bir adım at. Kendin için, karın için, evliliğin için. Henüz geç kalmış değilsin. Her şeye yeniden başlamak sizin elinizde. Tabii, tabii, gerçekten istiyorsan.
0: Ona verebilecek hiçbir şeyim kalmadı Fatih.
2: Ya sevgi? O da mı kalmadı?
0: Sevgi mi?
2: Hı hı.
0: Sevgi ya. Olsa bile bu neyi değiştirir ki? Ona çektirdiğim acıları unutturur mu sanıyorsun?
2: Yazık. Serap'ı hiç tanıyamamışsın.
0: Senden son kez bir şey isteyebilir miyim?
2: Nedir?
0: Ona söyler misin? Arada sırada da olsa beni düşünsün.
2: Sen kolay kolay unutulacak biri değilsin Kemal.
0: Her zaman son sözü sen söylersin değil mi? Oysa bu yalnızca bir ricaydı.
2: Söylerim. Tabii ki söylerim. Hoşça kal.
3: Demek öyle söyledi.
2: Evet. Bu onun son ricasıymış.
3: Son mu?
2: Hı-hı.
3: Ne biçim laf bu?
2: Sanırım seninle karşılaşmaya cesareti yok Serap.
3: Neden? Ben ona bir şey yapmadım ki. Eğer isteseydi her şey çok farklı olabilir.
2: Biliyorum, biliyorum. Ben de aynı şeyi söyledim ama o... Onu görmeni isterdim Serap. O vicdan azabı çekiyor ve... kendine olan güvenini kaybetmiş gibiydi.
3: Onu görmeye gitsem, onunla konuşsam.
2: Yok, bir faydası olmaz.
3: Ama neden? Söyledin ya, madem hatasını anlamış, madem pişman olmuş, bizi ne engelleyebilir ki? Ben para pul istemiyorum Fatih. Tek istediğim kocamla mutlu olmak. O da istiyorsa yeniden deneyebiliriz.
2: O da istiyor demedim. Yalnızca yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledim.
3: Olsun, bu da bir şeydir. En azından bir umut ışığı var demektir, öyle değil mi?
2: Serap, Serap, anlamıyorsun. O her şeyi bitirmiş artık. Yeniden başlamaya ne cesareti ne de isteği var. Onun tek istediği vicdanını rahatlatmak.
3: Sana inanamıyorum. Sanki mutlu olmamı istemiyor gibisin.
2: Neden istemeyeyim? Bunu herkesten daha çok ben istiyorum. Senin neler yaşadığını, neler çektiğini bilmiyor muyum sanki? Seni yolun ortasında yarı baygın yatarken bulduğum günü unutabilir miyim sanıyorsun?
3: O halde?
2: Yalnızca daha fazla kırılmanı istemiyorum.
3: Neden kırılayım?
2: Bitti diyorum Serap. Anlamıyor musun? Bitti.
3: Hem Kemal'in pişman olduğunu söylüyorsun, hem de bitti diyorsun. Ne bitti? Ne söylemeye çalışıyorsun?
2: Dinle. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama nasıl olsa öğreneceksin.
3: Neyi öğreneceğim? Allah aşkına Fatih, bilmece gibi konuşma. Ne demek istiyorsan açıkça söyle.
2: Kemal boşanma davası açmış. Bu sabah avukatı beni aradı.
3: Hayır. Hayır, yalan söylüyorsun.

0: Ne komik değil mi Dilek hemşire? Bir süre sonra özgür bir adam olacağım. Tıpkı annemin istediği gibi. Özgür ama yalnız bir adam.
1: Hala vazgeçme şansınız var. Lütfen avukatınızla konuşun.
0: Artık çok geç.
1: Hiçbir şey için geç değildir. Davayı geri çekebilirsiniz. Buna hakkınız var.
0: Keşke her şey söylediğiniz kadar kolay olsa.
1: Peki ya eşiniz? O kabul edecek mi boşanmayı?
0: Onun bu davadan haberi bile yok. Zavallı kız. Duyunca kim bilir nasıl yıkılacak.

0: Yalan söylüyorsun Fatih. Yalan olduğunu söyle ne olur.
1: Yalan değil Serap.
0: Neden? Bu kadar kolay mı bir evliliği bitirmek?
1: Bak, bana kalırsa Kemal'den çok Leyla annenin kararı bu.
0: Şimdi hatırladım. O gün, yani o adamın eve geldiği gün, onu benim sevgilim sanmıştı ya. Hı hı. Seni boşatacağım diye bağırmıştı bana.
1: Haklısın. Bana da aynı şeyi söylemişti.
0: Peki Fatih. Madem onlar kararlarını vermiş, ben de itiraz etmeyeceğim.
1: Onun avukatı karşılıklı anlaşmaya varırsak tek celsede bitiririz bu işi dedi. Sana sormadan cevap vermedim.
0: İstenmediğim yerde kalamam öyle değil mi? Ama beni asıl üzen hakkımdaki düşünceleri. Yapmadığım bir şeyle suçlanmak çok ağır geliyor.
1: Çok yakında yanıldıklarını anlayacaklar.
0: Neden anneme gerçeği anlatmıyorsun? Bilmesi gerek.
1: Yok yok, henüz sırası değil.
0: Neden? Anlatmak için ne bekliyorsun?
1: Annemi senden daha iyi tanırım Serap. Anlatsam da bana inanmayacaktır. Ona göre Kemal'in her yaptığı doğrudur. Eğer anlatacak olursam bunun iftira olduğunu düşünecektir.
0: Öğrendiği zaman daha kötü olacak. Başkalarından duymaktansa senden duyması daha iyi olur.
1: O bana hiç güvenmedi Serap. Hep bir gün gelir de Kemal'in yerine şirketin başına geçerim diye korktu. İşte bu yüzden anlatacak olsam bile bana inanmayacaktır. Doğru olan bunu yaşayarak öğrenmesidir.
0: Şu halimize bak. Bir kişinin yaptığı hatanın bedelini kaç kişi birden ödüyoruz? Bunca acı, bunca sıkıntı, bunca gözyaşı. Neden Fatih? Leyla anne bu kadar kötü bir insan olamaz. Böyle davranmasının bir sebebi olmalı.
1: Kim bilir? Geçmişte yaşadıklarından dolayıdır belki de.
0: Ne demek istedin?
1: Birkaç yıl önce Leyla annenin geçmişini araştırmıştım.
0: Ne buldun peki?
1: Pek de mutlu bir çocukluğu olmamış. Leyla anne henüz 10 yaşındayken babası onları terk etmiş.
0: Ya, neden?
1: Annesi biraz huysuz bir kadınmış. Hani şu hiçbir şeyden memnun olmayan, devamlı daha fazlasını isteyen kadınlar var ya, hani işte onlar gibi. Sanıyorum yılların birikimiyle bir gün babası onları terk etmiş. O günden sonra Leyla anne bir daha babasını hiç görmemiş.
0: Ah, yazık.
1: Ne, bu kadarla kalmıyor. O henüz 14 yaşındayken annesi bir daha evleniyor. Fakat aradan 2 yıl geçtikten sonra üvey baba da evi terk ediyor. Annesi 3. kez evlenince Leyla anne bunalıma giriyor. Ve sinir tedavisi görüyor.
0: Aman Allah.
1: Evet. Öğrendiğime göre bu tedaviden sonra Leyla anne uzun yıllar hiç kimseyle görüşmemiş.
0: Neden?
1: Sanırım terk edilme korkusundan.
0: Anlayamadım.
1: Eğer kimseyle görüşmezse, hayatına kimseyi sokmazsa bu acıyı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmayacaktı. Yani bir çeşit kendini koruma güdüsü.
0: Ama tedavi gördüğünü söyledin. Bu korkularından kurtulması gerekmez miydi?
1: Haklısın. Ama yaşanan acıları unutmak o kadar kolay değildir Serap.
0: Gene bir şey anlamadım desem bana kızar mısın? Çünkü bu kadar acı çekmiş bir insan kendi kurduğu yuvada mutlu olabilmek için elinden geleni yapmalı diye düşünüyorum.
1: Yok, haksızlık edemem Serap. Leyla anne babama karşı çok iyi davranıyordu.

0: Kemal doğuncaya kadar.
1: Bunun Kemal'le ne ilgisi var?
0: Sanırım onun doğumuyla bilinçaltına attığı çocukluğu bir anda ortaya çıktı. Kendi çocukluğunda yaşadığı acıları onun yaşamaması için Kemal'in önünde eğildi. Eğer onun her istediğini, her dediğini yaparsa Kemal mutlu olacaktı. Düşünsene, mutlu, sevildiğini bilen bir çocuk neden içinde bir gün terk edilir miyim korkusunu yaşasın ki? Dahası böyle bir kelimenin anlamını bile bilemez.
1: Demek ki ona annesinin babasının kendini ne çok sevdiğini, önemsediğini hissettirmek istiyordu.
0: Evet, evet, evet. Bir çocuğun bunu hissetmesi çok önemli tabii. Tabii karşımızda sağduyu sahibi, akıllı, kişilikli insanlar görmek istiyorsak. Ama bir çocuğu eğitmek ayrı, şımartmak ayrı. Leyla anne burada yanıldı işte.
1: Evet. Bir süre önce dadıyla da aynı şeyi konuşmuştuk. Bana Kemal'in çocukluğunu anlatmıştı. Doğruyu söylemek gerekirse bana Kemal'in ne denli yaramaz, şımarık, hatta sorumsuz bir çocuk olduğunu söylediği zaman ona içimden kızmıştım. Meğer doğruyu söylüyormuş.
0: Ha sahi ya, dadı dedin de aklıma geldi. Onunla görüşüyor musun?
1: Evet, bugün evi aradım.
0: Nasılmış?
1: Nasıl olsun, dadıyı bilmez misin her zamanki gibi? Bizi çok özlediğini söyledi.
0: Ben de onu çok özledim. Peki ya Leyla anne?
1: Benimle konuşmak istemedi.
0: Hı-hı. Sabret Serap. Yakında senden özür dileyeceğine eminim. Neyse, dadı hacizle ilgili herhangi bir şey söyledi mi?
1: Hayır.
0: Hı-hı. Bugün yarın ortaya çıkar.
1: Zavallı annem, bu gerçeği nasıl kabullenecek?
0: Bilmiyorum. Zamanında onu uyarmaya çalıştım ama beni hiç dinlemedi. Şimdi de sonuçlarına katlanmak zorunda tabii.
1: Yapabileceğim bir şey olsa inan yapardım. Ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmiyor.
0: Yok yok, sen payına düşeni fazlasıyla yaptın Serap.
1: Evde oturarak mı?
0: Kendini bu şekilde eleştirme. Sen seven bir kadınsın, güvenilir, sadık. Eğer Kemal aklı başında bir erkek olsaydı inanıyorum ki sen en zor anlarda onun arkasında olur, ona destek verirdin. Hangi erkek senin gibi bir kadınla birlikte olmayı istemez ki? Alo?
2: Fatih.
0: Hı?
2: Seninle hemen görüşmem gerekiyor. Buraya gelir misin?
0: Neden telaşlısın Leyla anne? Hayırdır?
2: Mutlaka konuşmamız gerekli. Çok önemli.
0: Peki, hemen geliyorum.
1: Ne olmuş Fatih?
0: Leyla anne. Konuşurken sesi titriyordu. Hemen gelmemi istedi. Sanırım haciz kararını öğrendi.
1: Hey, ne yapacaksın peki?
0: Ona gerçeği anlatmanın zamanı geldi artık.
1: Ay, bu çok zor bir iş.
0: Biliyorum. Kabul etmek istemeyecek, inanmayacak. Ama bu gerçeği değiştiremez. Öyle değil mi?
1: Haklısın.
0: Bilsem iyi olacak. Gecikebilirim. Beni merak etme.
1: Güle güle.
0: Hoşça kal.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli.

kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Trump, dünya gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadesini kullandı. Anlaşmayı İran'da doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaklaşık 14-15 saat süren uzun görüşmeler yapıldı. Şimdilik mutabakat zaptının metni nihai hale getirilmiştir dedi. Barış Anlaşması 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki Lübnan gerilimi artıyor. Washington'la Tahran arasında barış müzakeresi sürerken İsrail'in Lübnan'ı hedef alması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı yine kızdırdı. Trump, Lübnan'a yönelik son saldırı nedeniyle Netanyahu'ya çok sert ifadeler kullandı. Trump, Netanyahu hakkında muhakemesi yok, çok öfkelendim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan bugün ilk olarak Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra da kabine toplantısına başkanlık edecek. Başkent'te Etimesgut ilçesindeki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak açıkladı. Kapsamlı bir modernizasyondan geçen havalimanında geniş gövdeli uçakların güvenle iniş ve kalkış yapabilmesi amacıyla pist uzunluğu 3000 metreye, genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Ukrayna ordusu Rusya'nın Kiev'e 70 füze ve 611 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda en az 20 kişi yaralandı. İsabet alan tarihi Varsayım Katedrali'nde de yangın çıktı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartları aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabiliyor. Konutların satışı Halk ve Ziraat Bankaları üzerinden gerçekleştiriliyor. İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de kuvvetli yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de de engelli aracıyla suya düşen bir kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini kaybediyor. Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da hafta ortasına kadar artarak mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı hafta ortasında 40 dereceye yaklaşacak. Yurdun güneybatı kıyılarında da artan sıcaklık nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Opel sahiplerine

Önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bölge gündemine. Bugün de huzurlarınızdayız. Bugün 15 Haziran Pazartesi, yepyeni bir hafta başladı. Biz yepyeni bir haftadan sizi selamlıyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Açınız radyonuzun sesini çünkü bölgesel yayınımız başladı. Bir saat boyunca bölge gündemi programıyla huzurlarınızda olacağız. Dopdolu bir program hazırladık dedik. İçerikle ilgili olarak size bilgi vereceğiz ama öncesinde ekibimizi tanıtalım sevgili dinleyenler.

Sevgili dinleyenlerimiz, hava durumuyla başlayacağız. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız birazdan. Ondan sonra da Nihat Kılıçoğulları'nı alacağız yayına. Ajans gündemi programımızın bir köşesi biliyorsunuz. Genel gündem değerlendirmesi yapacağız. Bölgemizden haberler bölümümüzde ise bir bağlantımız olacak. Erzurum'da ikincisi düzenlenen zirvede kadın toplantısında yaklaşık 50 kadın bir araya geldi. İş dünyasından sivil topluma farklı alanlarda faaliyet gösteren kadınlar, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine daha güçlü katkı sunmak amacıyla KAON platformunun kurulmasına karar verdi. Burada konunun detayları ile ilgili olarak konuşacağız. Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi PALKOP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Işılay Çakır konuğumuz olacak ilerleyen dakikalarda sevgili dinleyenlerimiz. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doktor öğretim üyesi Mustafa Akkuş'la konuşacağız. İnci Kefali'nin bölgeye sağladığı ekoturizm potansiyeli ile ilgili olarak bize bilgi verecek. Ve para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım Danışmanlığı'ndan araştırma uzmanı Mustafa Kemal Eski aktaracak. Vaktimiz olursa yerel basından başlıklarımızı aktaracağız sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizin için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman olacak. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şen.

0: Bugün de dop dolu bir programı size sunmaya çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hava durumu.
0: Hava durumu için Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Aslı Alkanat'la görüşeceğiz. Hava tahmin uzmanı. Sayın Alkanat merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk, günaydın Hande Hanım.
0: Teşekkür ederiz, çok sağ olunuz. Şimdi biz bugünle ilgili olarak bilgi alalım sizden. Yağış bekliyor musunuz bölgemizde? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Neler söyleyeceksiniz?
2: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il ve bazı ilçelerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum ve Erzurum'a bağlı Hınıs 22, Aşkale 24, Horasan 25, İspir 29, Oltu 27 ve Şenkaya 23 derece. Erzincan 28, Erzincan'a bağlı Kemaliye 34, Refahiye 26 ve Tercan 28 derece. Ardahan 19, Ardahan'a bağlı Göle 20 ve Posof 26 derece. Bayburt 23, Bayburt'a bağlı Aydıntepe ve Demiröz ilçeleri ise 25 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Hande Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi
2: ben
0: günler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi Sağ yayınlar.
0: Olun. Sevgili dinleyenlerimiz, hava durumu için Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve hava tahmin uzmanı Sayın Aslı Alkanat'tan bugüne dair bilgileri aldık. Programımız devam ediyor.
1: TRT Erzurum Radyosu'nda bölgesel yayınımız devam ediyor.

0: Ajans gündemiyle devam ediyoruz programa sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 10.14'ü gösterirken gazeteci Sayın Nihat Kılıçoğlu stüdyomuzda. Sayın Kılıçoğlu hoş geldiniz
1: Hoş bulduk, hayırlı
0: programımıza.
1: yayınlar
0: Teşekkür
1: diliyorum.
0: ediyoruz. Bugün sizden bir genel gündem
1: Evet.
0: değerlendirmesi alacağız. Bölgemizde önemli gelişmeler var. Erzurum'da bir organizasyon daha yapılacak.
1: Evet.
0: Palan Ekstra.
1: Evet.
0: Neler
1: Evet.
0: söylersiniz?
1: Ben tabii Hande Hanım gündeme geçmeden önce biliyorsunuz jandarmamızın 187. kuruluş yıl dönümü hem vatan topraklarında hem sınırda hem sınır ötesinde vatanı koruyan, huzurumuzu sağlayan ve bizi de dinleyen varsa tüm jandarma personeline buradan kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Rabbim inşallah hepsine can sağlığı verir. Bizim için çok kıymetliler, hem onları hem ailelerine hem yöneticilerine de buradan müsaadenizle selam göndermek istiyorum. Bizim için kıymetliler. Sizin de bahsettiğiniz gibi Erzurum özellikle doğa ve tabiat açısından zengin bir il. Bu anlamda da sık sık farklı etkinlikler yapılıyor. Hem Palandöken Dağı'nda hem bizim kuzey ilçelerimizde işte dağ tırmanışları, doğa yürüyüşleri. Ama önceki dönem Erzurum Valimiz ve şu anki İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi de biliyorsunuz doğa sporlarını çok seviyordu. Özellikle böyle ekstrem sporlarını çok seviyordu. Hem destekliyordu hem de yapıyordu. Bu anlamda onun öncülüğünde geçtiğimiz sene Palan Ekstrem adıyla bir organizasyon yapılmıştı.
0: Evet.
1: Bu sene de yapılması noktasında hem İçişleri Bakanlığı hem RTÜK hem de Erzurum Valiliği'nin öncülüğünde işte Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve bu Offroad ekibi tarafından tekrar yapılacak. 21 Haziran'da başlayacak. Tabii bu etkinliğin birçok yanı var. Hani bu çok detaya girmeyeceğim ama benim dikkatimi çeker yönü var. Bu çok kıymetli. Özellikle şunu ifade etmek isterim. 21 Haziran'da başlayacak olan program Çat, Tekman, Hınız, Karayazı ve Karaçoban ilçelerimizi kapsıyor. Bu anlamda da buradan da bu ilçelerimize de bizi dinleyenlere selam göndermek isterim. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili protokol imzalandı.
0: Evet.
1: Ben de katıldım. Burada bir şey, iki husus çok dikkatimi çekti. Bu anlamda çok kıymetli bence bu etkinlik Palan Ekstrem. Birincisi biliyorsunuz çağımızın bir hastalığı, vebası işte dijital bağımlılık var. Bu etkinlik biraz daha bu gençler katılıyor. Özellikle üniversiteli gençler katılıyor.
0: Evet.
1: Burada programda dijital imkanlar biraz kısıtlanacak. Bu anlamda özellikle gençlerimiz biraz dijital bağımlılıktan kurtulacaklar. Bu anlamda kıymetli. Onu ifade etmek isterim. Bir de bu etkinliğin özünde özellikle biliyorsunuz teröristi Türkiye ile ilgili bir takım ülkemizde çalışmalar var. Bu etkinlik biraz da bu anlamda bir katkı sağlamayı hedefliyor. Dediğim gibi 21 Haziran'da başlayacak. Biz buradan da katılımcılara şimdiden başarılar
0: Duyuralım
1: diliyoruz ve
0: tabii.
1: çok dolu dolu bir program olacak planlamaya göre. Özellikle bu işte adı da üzerinde ekstrem sporlar. İnşallah kazasız belasız sonuçlanır. Tabi burada Erzurum'un hem Erzurum ili hem de bahsettiğimiz ilçeler
0: İlçeleri.
1: anlamında da tanıtım olacak ve oradaki gençlerin, oradaki vatandaşlarımızın da katılımı, izleme açısından da olsun direkt bu etkinliklerin içinde olması açısından da bu ilçelerimiz açısından kıymetli. Ben şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde sonuçlanır.
0: Şimdi tabii izlemek isteyenler de olabilir.
1: Evet,
0: O
1: evet.
0: bölgelere 22 Haziran'da gidebilirler.
1: Tabii
0: Bu
1: tabii
0: anlamda
1: yani
0: da
1: o
0: duyurumuz
1: zaten
0: olsun.
1: şöyle kaymakamlıklar da bu bahsettiğimiz ilçe kaymakamlıklarımız da bu anlamda hem gençlerimizin okullar kapanmadan da çocuklarımızın da bu etkinliğin içinde olması için ciddi çalışmalar yaptığını biliyorum. Bu anlamda da yani bu ilçelerdekiler tabii ama bunun dışında Erzurum'dan da gidip takip edebilirler bu
0: Evet,
1: programları.
0: bu anlamda da duyurmuş olalım.
1: Evet.
0: Sayın Kılıçoğulları Palan Ekstrem'den konuştuk. Şimdi de başka bir hususu sizin anlatmanızı isteyeceğiz. Oldukça önemli çünkü Horasan'da bir çoban kayıp şu
1: Evet.
0: anda. Suda boğulmalarla ilgili olarak bazı uyarılar yapalım
1: Evet.
0: dinleyicilerimize.
1: Evet.
0: Çok fazla kar yağışı aldı bölgemiz
1: Çok
0: tabii.
1: doğru. Yağmurlar da devam ediyor.
0: Sularda çok fazla
1: Evet, evet.
0: akışkanlığı
1: Evet.
0: çok yüksek. Neler
1: Şimdi
0: söylersiniz?
1: tabii Handan bizim bölge bölgemiz hani yüksek dağları olan ve
0: Evet.
1: coğrafyası çok zengin bir bölgedeyiz. Haliyle su kaynaklarımız da çok fazla. Bu sene de sizin de ifade ettiğiniz gibi kar çok fazla oldu ve hala de erimeye devam ediyor. Yani biz ülkemizde Haziran'ı yaşıyoruz, Temmuz'a gideceğiz ama bizim bölgede henüz palandökenin bile birçok yerinde kar var. Bununla beraber yağışlar da devam ediyor. Bu iki hususu birleştirdiğimiz zaman yani çok küçük dereler, ırmaklar bile coşmaya başladı. İşte Horasan'da 10 Haziran'da kaybolan bir gencimiz var. Hala aranıyor Okan Koç. İnşallah en kısa sürede bulunur. Yüzlerce insan ve ekip bulmak için mücadele ediyor. Biz buradan da ailesine hakikaten sabır diliyoruz. İnşallah güzel haber gelir diye umut ediyoruz. İşte ya bu çok tabii Tortum'da da gene hafta sonu bir gencimiz suya kapıldı. Gene hafta sonu bir İzci liderimiz Palandöken'de gençlerle tırmanış yaparken kalp krizi geçirdi, vefat etti. Bu olaylar tabii özellikle bu doğa yürüyüşleri, doğa ile ilgili etkinlikler ve işte bizim Horasan'da kaybolan 17 yaşındaki gencimiz gibi yani mecburen çoban işini yaparken yani biraz tabii daha dikkatli olması lazım. Buradan da bizi dinleyen özellikle kırsalda yaşayan insanlara ve hafta sonları tabii bu tarz sporlar, bu tarz şeyler hakikaten şakaya gelir bir şey
0: İyi
1: değil.
0: yüzme bilseniz bile
1: Tabii
0: boğulabilirsiniz.
1: çünkü debi çok fazla şu anda en üst noktada debi dediğim gibi yani ben de mesela doğayı çok geziyorum. Yani hiç beklemediğiniz küçük derelerde bile muazzam akıntılar
0: Tabii.
1: oluyor. Mesela ben hafta sonu ovada bir Kalor Tepesi var. Orada mesela küçük bir dere var ama hakikaten yani coşmuş. Bu anlamda da bu vesileyle dediğim gibi inşallah kaybolan gencimiz de bir an önce bulunur. Valimiz Aydın Barış da hafta sonu bu çalışma

0: çalışmalara katıldı, bilgi aldı. Ciddi ekiplerde çalışıyoruz ama biraz daha dikkatli olursak en azından anneler, babalar üzülmesin. Biraz daha dikkat bence bu işi çözer.
1: Elbette çok önemli bu söylediğiniz. Erzurum Şehir Hastanesi'nde de ilklerin yaşandığını söyleyelim. Doktorlarımız çalışıyorlar, ekiplerimiz çalışıyorlar. Neler söylersiniz? Ne
0: Şimdi
1: oldu
0: tabii
1: orada?
0: hani biliyorsunuz hem şehir hastanesi hem araştırma hastanesi bu bölge için sadece Erzurum için değil bölge için çok önemli birer sağlık merkezi. İşte Ağrı'dan, Kars'tan, Ardahan'dan, Van'dan, Bitlis'ten, Bayburt'tan, Gümüşhane'den, Erzincan'dan yani birçok coğrafyada birçok ilimizden insanlar hem Erzurum Şehir Hastanesi'ne hem de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne geliyorlar. Erzurum bu anlamda yıllardan beridir bir merkez. Tabii hani merkez olması çok belki önemli ama burada birçok operasyonun, önemli operasyonların yapılması da kıymetli. Son dönemlerde hem Erzurum Şehir Hastanesi'nde hem Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde bir ilkler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu da yine Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir biyonik kulak ameliyatı oldu. Bu da bir ilkti. Onun öncesinde de birçok şey vardı. Paylaşıldı. 3 yaşındaki bir çocuğumuza bir müdahale yapıldı ve bu bölgede de çok yapılmayan bir şey. Bu anlamda emeği geçen hem doktorlarımıza hem yöneticilerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Hakikaten dediğimiz gibi iki hastanede çok ciddi yoğunluk var. Bunun farkındayız. Ama inşallah şey de gelir. Devamındaki operasyonlar da gelir.
1: Evet, bu anlamda da doktorlarımızı tebrik ediyoruz. Tabii oldukça önemli bir konu bu.
2: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Bölge gündemine devam ediyoruz. Ajans gündemi bölümüyle sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyomuzda Sayın Gazeteci Sayın Nihat Kılıçoğulları var. Bir de tabii Erzurum Şehir Hastanesi'ni konuştuktan sonra İrtifa Kamp Merkezi'ni de konuşalım lütfen.
1: Evet, şimdi bildiğiniz gibi Erzurum Büyükşehir Belediye'mizin organizasyonunda Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi var. Bu da hem ülkemiz için hem de Erzurum için hakikaten çok önemli. Niye? Yani biz sadece futbol olarak bahsediyoruz bu Yüksek İrtifa Merkezi'nde ama birçok spor dalında sporcuların dönem dönem gelip kamp yaptığı, enerji depoladığı ve özellikle rakım yüksek olması açısından fiziksel olarak, kondisyon olarak güçlendiği bir merkez. Bu şu anki buradaki tesisler FIFA ve UEFA standartlarında da onaylanmış tesisler ve yaklaşık 20 tane çim sahası var. Hande Hanım, şu ana kadar açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 500 tane takım bu Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapmış. Geçtiğimiz sene ben de özellikle Trabzonspor ve Süper Lig takımları ile ilgili takiplerim oldu burada. Hakikaten insanlar buradan memnunlar ve şu da çok önemli. Zaman zaman da konuşuyoruz. Ya burada kamp yapan takımların ve sporcuların başarılar, mesela Trabzonspor, işte Konyaspor biliyorsunuz kupa finali oynadı ve bu Erzurum'da kamp yaptı. Takımlar yine burada kamp yapmaya başlayacak önümüzdeki haftalar. İnşallah Erzurum'a da bu anlamda katkısı olur. Palandöken hani sadece kışın değil, yazın da bu şekilde özellikle oradaki otellerin doluluğu noktasında çok önemli.
0: Evet.
1: Bu sene de Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birçok takımın yurt dışı dahil işte Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Kafkas ülkeleri

0: ülkeleri de burayı tercih ediyor. İnşallah bu sene de Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi dolu dolu bir dönem yaşayacak.
1: Tabii beklentilerimiz o yönde. Bir de Erzurumspor ile ilgili söyleyeceklerinizi dinleyelim ve bitirelim.
0: Evet, şimdi tabii Erzurumspor biliyorsunuz bu sene Süper Lig'de mücadele edecek. İşte kutlamalar bitti, sevinç bitti. Artık yani tabiri caizse sahaya dönme vakti. Hafta sonu teknik direktör Serkan Özbalta kulübe geldi yardımcılarıyla beraber. Muhtemelen şu anda çok teknik olarak bir açıklama yapılmamış olsa da muhtemelen hani öncelikli olarak iç transferdeki anlaşmalar yapılacak ki dışarıya baka. Tabii Serkan Özbalta'nın hani devam edip etmemesi noktasında net bir açıklama yok ama çalışmaya başladığına göre demek ki herhalde onunla da anlaşıldı. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da şu anda şehir dışındaki çalışmalar yapıyor. Ama muhtemelen bu hafta Erzurumspor'da iç transferde artık ismi konulmuş gelişmeler olacak.
1: Evet.
0: Çünkü bir an önce de artık takımın kurulup antrenmanlara, hazırlıklara başlaması lazım. Bu anlamda da Erzurumspor'a başarılar diliyoruz. İnşallah bu hafta içi de özellikle iç transfer noktasında güzel haberleri duyacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu başlıkları bizimle paylaştığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz, gazeteci Sayın Nihat Kılıçoğlu stüdyomuzdaydı. Genel bir gündem değerlendirmesi yaptık ajans gündeminde.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bölgemizden haberler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Bölgemizden Haberler bölümümüzde Erzurum'da ikincisi düzenlenen zirvede kadın toplantısına yaklaşık 50 kadın bir araya geldi. Biz bu konuyla ilgili olarak detayları alacağız. İş dünyasından sivil topluma farklı alanlarda faaliyet gösteren kadınlar, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine daha güçlü katkı sunmak amacıyla Kaon platformunun kurulmasına karar verdi. Konunun detaylarını konuşacağız. Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Işılay Çakır'dan bilgiler alacağız. Sayın Çakır, merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk, merhaba, hayırlı yayınlar olsun.
1: Teşekkür inşallah. Ediyoruz, çok sağ olunuz. Sayın Çakır, tabii Kaon platformunun kurulmasıyla ilgili olarak konuşacağız ama önce zirvede kadın toplantısını değerlendirir misiniz? Çünkü 50 kadının bir araya geldiğini görüyoruz. İş dünyasında çok önemli bir konu. Bu, neler söylersiniz?
2: Tabii ki Erzurum için sevindirici, güzel bir gelişme. Biz kadınların ekonomik anlamda böyle bir platformda bir araya gelmesi güçlerimizin de birleştireceğimiz anlamına geliyor. Ekonomik anlamda toplu olarak Erzurum'da daha nasıl Erzurum'a nasıl faydamız dokunabilir? Biz kadınlar için daha iyi şartlarda daha nasıl çalışabiliriz diye birçok konuya el attık. Toplantıda birçok konu konuşuldu bununla alakalı. Tabii ki bu bugüne kadar yapılmış en kapsamlı toplantı. Kadın toplulukları arasında sivil toplum örgütleri çok etkindir Erzurum'da. Fakat ekonomik anlamda toplanmış bir platform hiç bugüne kadar olmamış. Biz de bunun çabasıyla ne kadar çok daha katılımcı olursa, daha ne kadar birleşirsek kazanırız, birleşirsek birbirimize faydalısı olur idealiyle yola çıktık.
1: Evet. Bu anlamda tabii oldukça önemli. Bir de tabii iş dünyasından sivil topluma farklı alanlarda faaliyet gösteren kadınları görüyoruz. Burada kentin ekonomik ve sosyal gelişimine nasıl bir katkıyı hedefliyorsunuz?
2: Şimdi tabii ki biz burada kadınların çoğusunu sivil toplum örgütlerinde de görevleri var. Birçok alanda da çalışıyorlar ama biz buradaki platformdaki öne çıkan kimliğimiz iş kimliğimiz. İşletmeci kimliğimiz ya da girişimci kimliğimiz. Biz bu girişimci kimliğiyle birleşerek birbirimizi tanıma, birbirimiz arasında etkileşim sağlama, birbirimizin iş alanlarını tanıyarak birbirimizden alışveriş yapma, daha böyle ya da çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirme, toplu değerlendirme gibi anlamda aslında toplanma nedenlerimizden en büyüğü bunlar. Kadınların biliyorsunuz doğuda iş kadını olmak çok zor, iş insanı olmak. Ekonomik anlamda ayakta durmak da çok zor. Ham maddesinden tutun da ulaşılabilir, işte pazarla payımız daha kısıtlı diğer illere göre. Bu anlamda yani birleşmemiz mecburi duruma geliyor. Biliyorsunuz önümüzde savaş var,

0: ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz ister istemez savaşın etkilerinden kaynaklı olarak. Bunları bertaraf nasıl edebiliriz? En az şekilde bizim şehrimiz nasıl etkilenir? Bunun derdini içerisindeyiz. İnşallah da etkili, daha güzel. Üçüncü toplantımız da tam olarak çatımızın kurulduğu bir toplantı olacak.
1: Evet. Bir de Kaon platformunu konuşalım lütfen. Kimler katılım gösterecek? Bu platformun kurulmasıyla alakalı olarak çalışmalara başladınız. Nasıl bir süreç sizi bekliyor?
0: Şimdi ilk iki toplantıda, ilk toplantıda nasıl bir topluluk olur, nasıl bir çalışma yürütülür, bir araya gelebilir miyiz, birbirimizi tanımak için toplandık. İkinci toplantı biraz daha diğerinden daha katılımcı oldu aslında. Şimdi bizim aslında toplantının katılımcı sayımız 100'ün üzerinde. Fakat işte hani grubumuz da 100'ün üzerinde. Fakat 50 kişi toplandık bu defa. Çünkü herkesin işi şeylerimiz uymadı. Biz şimdi bu defa toplandığımızda da nasıl bir çatı oluşturmamız gerekiyor? Kuralları belirledik. Hangi kurallar çerçevesinde toplanacağız diye. Çalışmalar başladı. Alt komisyonları kurduk. Yapacağımız işle alakalı, kuracağımız platformla alakalı alt çalışmaları başlattık. Üçüncü toplantıda da bunların hepsi bir araya gelip nasıl bir çatı kurulduğu, ne yapacağımız, ne edeceğimiz, kurallarımız bunların hepsi belirlenmiş ve inşallah dördüncü toplantıda bunun yayını yapılmış olacak.
1: Evet, tabii bu tür platformların kurulması ve bölgemizde sayısının artırılması da oldukça önemli. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii ki inşallah biz bu işe bir ön ayak olduk, başlattık. İnşallah bizden sonra da yine gençler olur, bakarsınız genç insanlar da bizim yaptıklarımızı örnek alıp da bize de katılmak isteyebilir. Kendileri de ayrı bir topluluk kurmak isteyebilir. Veya bayanlar ayrı bir grup kendileri kurmak isteyebilir. Bu ne kadar çok olursa aslında daha mı iyi olur? Yoksa daha çok birliktelik mi bize fayda sağlar? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çünkü
1: Evet.
0: burada yaşadığımız her şey bizim için de bir iz. Öncelikle tabii ki insanların, kadınlar bir araya gelemez. İşte kadınlar hani birbirine belki anlaşamazlar gibi cümlelerinde biraz da sonuna noktayı koymuş olalım istedim.
1: Evet, tabii bu ön yargılar dolayısıyla bir takım sorunlar olabilir ama kadınlarımız her daim bir araya gelmenin ne
0: Evet.
1: kadar güzel olduğunu da bilirler aynı zamanda. Burada bir sosyal kalkınmadan bahsederken ekonomik kalkınmadan da bahsediyoruz. Kadınlarımızın bu platforma üye olmaları ve bu platform etrafında toplanmaları konusunda sizin değerlendirmeniz nasıl olacak?
0: Şimdi biz kökleri çok güçlü olan bir milletiz. Yani Türk milleti olarak, Türk kadını olarak çok güçlü milletiz. Bakın Tomris diye bir büyük hükümdarımız var. Sonra Mama Hatun var büyük hükümdarlarımızdan. Bunun gibi birçok kadın hükümdarımız var. Asya'dan Anadolu'ya gelirken Türkler getirdiklerinin arasında kadın ahi topluluklarını da getirdiler. Bu kadın ahi toplulukları, Ahi Ervan'ın eşi olan Fatma Hanım'ın kurduğu kadın ahi topluluğu, Baciye-i Rum dedikleri, kadın ahi topluluğu çok kalabalık bir topluluk ve dönemin siyasetine, ticaretine, sosyal işlerine yön veren kadınlar. Bakın geçmişte bunların yaptığı muhteşem işler var, eser bıraktığı eserler var, vakıf eserleri bırakmışlar. Toplu eserler bırakmışlar, bireysel yapmışlar. Biz şimdi biraz da köklerimize de dönmemiz gerektiğini düşünerek aslında bu topluluk ortaya çıktı. Yani o dönemde yapılmışsa, o dönemde kadına bu kadar değer verilmiş, kadına bu kadar yer verilmişse bu dönemde olmayacak diye bir şey yok. Sadece birbirimizden kopuk yaşamışız. Herhalde bizim en büyük nedenlerimizden biri bu. Şimdi bunları bir araya getirip bir araya toplamamız lazım. Bir araya gelip toplandığımızda da bu kadar güçlü kadınların olduğunu görünce de çok şaşırdık. Ve birbirimize de niye daha önce biz birbirimizi tanımadık diye de çok daha yıflandık.
1: Evet.
0: Hiçbir şey geç kalmış değil ama hiçbir şey de erken değil. Bu mimanda inşallah güzel işlere imza atacağız hep
1: Şimdi tabii
0: birlikte.
1: girişimciliği konuşuyoruz. Kadınlarımızı teşvik etmek için ve sizin platformunuza gelebilmeleri için neler yapacaksınız? Ondan da kısa, çok kısa bahsedelim lütfen.
0: Tabii ki biz şimdi platformu kurduktan sonra duyuru yapacağız. O duyuruyu yaptıktan sonra tabii bir yerimiz, ofisimiz olacak.

0: O zaman istedikleri zaman gelip bizimle sohbet edebilir, konuşabilir, fikir alışverişinde bulunabilirler. İş kurmak isteyenler olsun, yeni iş kurmuş ya da geliştirmek isteyenler olsun, herkesin bizim yanımızda yeri olduğunu göstereceğiz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri
0: Ben
1: bizimle
0: teşekkür ediyorum.
1: paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum'da ikincisi düzenlenen zirvede kadın toplantısında yaklaşık 50 kadın bir araya geldi. İş dünyasından sivil topluma farklı alanlarda faaliyet gösteren kadınlar, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine daha güçlü katkı sunmak amacıyla Kaan platformunun kurulmasına karar verdi. Konunun detaylarını konuştuk. Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Işılay Çakır konuğumuzdu.
2: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Bölgemizden haberler.
1: Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Akkuş konuğumuz. Sayın Akkuş merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Hande Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii İnci Kefali'nin mucizevi üreme göçü, havzadaki kuraklık ve su yönetimi riskleri, aynı zamanda da kaçak avcılıkla mücadele ve türün bölgeye sağladığı ekoturizmi konuşacağız. Bu potansiyeli
2: evet.
1: Konuşacağız. Biz zaman zaman programlarımızda İnci Kefali'nin bu mucizevi üreme göçünü değerlendiriyoruz. Bu kez belki kaçak avcılıkla mücadele ve kuraklıkla ilgili konuşmak gerekiyor. Bir değerlendirme yaptığınızda özellikle İnci Kefali'nin göçünü etkileyen kuraklık unsurları, yani kuraklığın onları etkileme potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz? Sizin gözlemleriniz ve bölgedeki çalışmalarınız nasıl ilerliyor?
2: Evet. Önceden böyle bir değerlendirme yaptığımızda geçmiş yıllarda inci kefali üreme göçü için en büyük riski kaçak avcılık olarak nitelendirirdik. Fakat özellikle 2003 yılından sonra kaçak avcılığın yanına kuraklığı da etkiledik. Hatta daha da kaçak avcılıktan kritik bir hale geldi. Çünkü kaçak avcılığa bir şekilde güvenlik kuvvetleriyle, jandarmayla bir çözüm bulabiliyorsunuz. Fakat kuraklığa hemen hadi deyince bir çözüm bulmanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla son yıllarda kuraklık çok ciddi bir risk olaraktan ortaya çıkıyor. Akarsular her yerde elbette ki önemli, fakat söz konusu Van Gölü Havzası olduğu zaman bu önem 100 kat daha artıyor. Çünkü Van Gölü Havzası'na dökülen akarsular bir akarsu olmanın çok çok ötesinde anlamlar taşıyor. Göle dökülen akarsular inci kefalinin üreme habitatını oluşturuyor. Yani yaz aylarında gölden akarsulara giren inci kefalleri için akarsularda su olması büyük bir öneme haiz. Fakat son yıllarda kuraklık nedeniyle maalesef bazı derelerin tamamen kuruduğunu görüyoruz. Artık Van Gölü ile buluşamadığına şahitlik ediyoruz. Bu yüzden son dönemlerde kuraklık hepimizin, özellikle Van Gölü Havzası'ndaki yaşayan insanlar, balıklar için hayati sorulardan, insanın aklına geldiği zaman insanı ürküten konulardan biri haline geldi. Bu sene suyumuz bol, kuraklık şükür yok, ama bulunduğumuz bölge, yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafya yarı kurak bir bölge. Hemen bir tık altı kuraklık demek oluyor. Ve bizim tarihimiz aslında kuraklıklarla dolu bir tarih. Anadolu'ya hep uygarlıkların beşiği deriz. Ama Anadolu aynı zamanda kuraklık nedeniyle yok olmuş bir sürü uygarlık toplumla dolu. Veya yaşlılarımızın hep

0: kuraklık dönemi dediği şey aslında kuraklık dönemini oluşturuyor. Bu noktada inci kefali ile ilgili kaçak avcılığın yanına kuraklık maddesini de eklemiş bulunuyoruz Hande Hanım.
1: Evet, tabii burada konuşulan risklerden bahsettiniz ancak bir de kuraklıkla alakalı olarak konuştuğumuzda ekoturizmi etkileyen, bu potansiyeli etkileyen de bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü inci kefalinin göçü oldukça ilginç ve
0: Evet.
1: ekoturizmi de çok etkileyen bir konu.
0: Tabii. Şimdi doğa çok merhametli ve çok acımasız. Sizler doğaya bir tane buğday tanesi verdiğiniz zaman o size bir başak olarak geri veriyor. Ama doğaya kötü bir şey verdiğiniz zaman da aynı şekilde 10 katı size iade ediyor. Bundan 15-20 sene önce kimse zıplayan inci kefalleriyle ilgili konuşmuyordu. Fakat daha sonradan özellikle Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın çalışmalarıyla beraber bugün inci kefali göç dönemi geldiği zaman yerli ve yabancı binlerce insan dışarıdan havzaya akın ediyor. İnci kefallerinin zıplamasını, o mucizevi göçü görmek için akın ediyor. Ve inci kefali göç noktaları özellikle Erciş'teki balık bendi, Muradiye'deki balık bendi hafta sonu gittiğiniz zaman adeta iğne atsanız yere düşmeyecek bir noktaya geliyor. Tabii bugün balık bendini görmüş olanlar için söylüyorum. 20 yıl geriye gittiğiniz zaman maalesef oralarda hiç hoş olmayan görüntüler mevcuttu. Fakat bugün adeta havzanın, bölgenin gözde noktalarından birini oluşturuyor. Tabii ki akarsuda su varsa ama kuraklık var, akarsuda su yok. Maalesef inci kefallerinde görmeniz, oradaki zıplayan balıkların heyecanına şahit olmanız mümkün değil. Bu yüzden WhatsApp gruplarında veyahut da dışarıdan gelecek olanlar hep arıyorlar. Hocam su nasıl, balıklar zıplıyor mu? Eğer akarsuda su varsa binlerce insan bu bölgeye akın ediyor. Tabii takdir edersiniz ki artık ekonomi ya da şehirlerin turizmden payına düşen geliri arttırmak için bütün değerlerini tanıtıyorlar. Çünkü dışarıdan gelen turist buradaki otelde kalıyor, sokakta dolaşıyor, alışveriş yapıyor, ister istemez bir canlılık meydana getiriyor. Bu işin ekoturizm boyutu. Ben müsaadeniz olursa meselenin biraz da farklı bir yönüne bir dikkat çekmek isterim Hande Hanım.
1: Buyurun lütfen.
0: Şimdi bizler Van'dayız. Ülkemizin en doğusunda İran sınırında bir ildeyiz. En batıdan İstanbul'dan Edirne'den Van dediğimiz zaman insanların aklına başka şeyler değil de zıplayan balıklar, köpük köpük akan suların gelmesi algı yönetimi açısından da çok büyük bir öneme haiz. Çünkü ülkemizde maalesef doğu dediğimiz zaman hele hele İran sınırında bir ilden bahsediyorum. Biraz çekinceler oluşabiliyor. Ama televizyonu açtığınız zaman zıplayan balıkları görüyorsunuz. Binlerce insanın bir alanda toplandığını, işte orada halaylar çektiğini, balığı izlediğini görüyorsunuz. Ve gelen kimi fotoğrafçıların fotoğrafları dünyanın ünlü dergilerine kapak oluyor. Dünyanın büyük medya organlarında yayınlanıyor. Sizlerin belki de çok büyük paralar harcayarak yapamayacağınız tanıtımı sadece tek bir balık, tek bir zıplamasıyla yapıyor. Dolayısıyla meselenin bu yönüne de dikkat çekmek istedim Hande Hanım.
1: Evet, tabii bunlar önemli konular. Bir taraftan da o doğal şartların korunması açısından çalışmalar yapılıyor. Hem bilimsel çalışmalar hem de biraz
0: Evet.
1: önce işte özellikle kolluk kuvvetlerimizin oradaki çalışmalarından bahsettiniz. Biraz belki toplum bilinçlendirmek açısından üniversitenin de kendine ait görevleri var. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
0: Öncelikle,

0: Hande Hanım, benim başkanlığımı yaptığım Doğa Gözcüleri Derneği diye bir derneğimiz var. Yani sivil toplum kuruluşu. Bizler yıllarca, belki 15-20 yıla yakın eğitimler verdik. Çünkü değişim doğası itibariyle çok zor bir olay ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir hadise. Yıllarca insanlar balık zamanına diyerekten hep borçlanmışlar. Yani balık dereye gelecek, onu avlayacağız, kızımızın düğününü yapacağız, oğlumuzun düğününü yapacağız, işte yakıt borcumuzu ödeyeceğiz diye. Sizin bunu değiştirmeniz oldukça zaman alıyor. Yıllarca köylerde, okullarda, kahvelerde, camilerde bununla ilgili eğitim seminerleri düzenledik. Yani kaçak avcılığın yoğun olduğu köyleri belirledik. İstanbul'dan sosyoloji alanında, psikoloji alanında hocalarımız ekibe dahil oldu. Çünkü değişimin anahtarını bulmamız lazım. Uzun yıllar sonucunda yapılan çalışmalar neticesinde kaçak avcılıkla uğraşan köylerin yaklaşık %90'lık kısmı kaçak avcılıktan vazgeçti. Fakat %10'luk bir kesimde halen bir direnç var. Çünkü değişim zaman alıyor. Yani insanlar bilinç belli bir yere kadar oluşuyor ve herkes de aynı hızda oluşmayan bir olgudan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: %10'luk ekibi değiştirmeniz için sanırım değiştirmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu noktada gençler çok umut verici. Çünkü çevre konuları, balık konusunda çok çok duyarlılar. Ve şunu görüyorsunuz, geçmişte sadece siz varken etraftan duyarlı insanların, duyarlı STK'ların çoğaldığını görüyorsunuz. Yani başka gruplarda eğitim vermeye başlıyor, balığa önem göstermeye başlıyor. Ve ben inanıyorum ki ilerleyen bir günde biz görürüz veya görmeyiz, balık koruma çalışmaları diye bir terimden, bir cümleden bahsetmeyeceğiz. Balığı korumak için dere kenarlarında jandarmanın 7-24 nöbet tuttuğunu görmeyeceğiz. İnsanlar o bilince gelecekler ve balığı adeta avlama gibi üreme döneminde bir düşünceleri olmayacak diye düşünüyorum Hande
1: Evet,
0: Hanım.
1: bu söylediğiniz de önemli tabii. Özellikle oradaki o ekoturizmin yaşaması, devam etmesi açısından bu söyledikleriniz büyük önem taşıyor. Biz size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Çok sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Hande Hanım.
1: Teşekkürler, hoşça kalın. Sevgili dinleyenlerimiz, bölgemizin haberler bölümümüzde Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Akkuş konuğumuzdu. Biliyorsunuz inci kefalinin her yıl mucizevi bir üreme göçü oluyor. Biz de özellikle bu göçte havzadaki kuraklığı, su yönetiminin risklerini, kaçak avcılıkla mücadeleyi ve türün bölgeye sağladığı ekoturizm potansiyelini konuştuk. Bu yönüyle değerlendirdik inci kefalinin göçünü sevgili dinleyenlerimiz. Programımız bölge gündemi sürüyor.
2: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi
3: nerede? TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
4: TRT Erzurum Radyosu'nda bölge gündemi devam ediyor.

0: Para piyasalarında son durum.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, haftanın ilk işlem gününde para piyasalarındaki son durumu Pusula Yatırım Danışmanlığı'ndan araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski'den öğreneceğiz. Sayın Eski, merhaba, hoş geldiniz.
2: Hande Hanım, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydın, teşekkür ediyoruz. Küresel piyasalarda geçici bir anlaşma coşkusu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran

0: arasındaki diplomatik atılım umudu petrol fiyatlarındaki düşüşü desteklerken hisse senedi endeksleri de yükseldi. Siz nasıl bir değerlendirme yapacaksınız?
1: Şöyle vurgulamak gerekirse Cuma günü konuştuğumuzda işte anlaşmanın haberleri çıkmaya başladı ama çift yönlü bir açıklama lazım vurgusu yapmıştık. Pazartesi geç saatlerde yani yeni güne başlarken hem ABD'den hem de İran'dan açıklama gelmesiyle birlikte riski vardır. Bu süreci artık oluyor algısıyla olumlu karşıladı. Özellikle riski var kadar hisse senetleri piyasasında küreselde de bizde de güçlü alımlar takip ediyoruz. Altın ve gümüşe bir miktar yansıması görüldü. Büyük ihtimalle 19 Haziran'ı bekliyor biraz daha altın gümüş tarafı ama hisse senetlerinin hızlı bir yansıma oldu diyebiliriz. Genel çerçevesiyle aslında takvimimiz çok yoğun bir haftaya başladık. Yani sadece işte bu İran-ABD anlaşması değil, takvim nezdinde işte faizleri konuşuyor olacağız küresel merkez bankaları nezdinde. Onlar acaba bir miktar önemi çeker, geri plan eder derken bütün verileri geri plana itip açıkçası tamamen anlaşmaya odaklanmış durumda diyebiliriz küresel piyasalar nezdinde.
0: Evet, tabii özellikle burada petrol fiyatları ile ilgili bir düşüşü ve altın fiyatlarında sert bir yükselişi de görüyoruz. Değerlendirmeniz ne olacak?
1: Tabii ki de şöyle aslında hisse senetlerine nazaran daha geride kaldı altın gümüş. Bunun da nedeni şu, az önce onu da vurguladım. 19 Haziran'ı bekleme yani Cuma günkü işte anlaşmayı resmen imzasına. Çünkü bugün mesela İsrail'den bir açıklama takip ettik. İşte biz Trump bizi ilgilendirmez, bizim açıklamalarımız farklıdır, bizim görüşlerimiz farklıdır gibisinden. Hani bu tip ihlal riskleri var olduğundan dolayı yatırımcı diyor ki tam olarak göreyim anlaşmayı. Yani ben birinci kısmını gördüm, en azından sözel manada anlaşıldı. Resmi manada da anlaşmayı göreyim, yukarı yönlü ivmelenmeyi arttıracaktır tabii ki de. Gümüş 70 dolar üstte kaldığı sürece, altın tarafında, ons tarafında 4.250'ler bandında üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü işler devam edecektir. Petrol nezdinde şunu söylemekte fayda var. Eskisi gibi 65 dolar bandını konuşmak kolay değil. Çünkü artık maliyetler belli ürünlerde işte plastikten, petrokimyada hakkınızda ne geliyorsa bütün ürünlerde girdiği için yani belli bir sınır oluşacaktır ama aşağı yönlü risk var mı? Elbette var. Çünkü niye? Biz bunun defektini hem enflasyonda hem faiz tarafında hem de diğer makro verilerde gördüğümüz için elbette bunun bir miktar düzeltmesi olacaktır. Ama ne kadar olacak? Tamamen şu anlaşma ve anlaşmanın ne miktara devam edeceğine bağlı diyebiliriz.
0: Evet, tabii burada özellikle savaşla ilgili olarak konuşurken küresel piyasaları etkilerken savaş bir taraftan da Lagarde'ın açıklamasını görüyoruz. İkinci dalga etkilerinin görülmeye başladığı ile ilgili olarak detaylı bilgi vermiş kendisi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı yüksek enerji fiyatlarının ekonominin diğer
1: Evet.
0: alanlarına da yansımaya başladığını söylemiş. Sizin değerlendirmeniz ne olacak?
1: Aynen öyle defektini işte görüyoruz artık. Yani şimdi her ne kadar bir miktar bekle gör politikası çizdik, bir miktar dedik ki enflasyonu görelim, yansımlarını görelim artık ikinci dalgaya kaydı. Çünkü az uz bir vakit değil. Mart'tan bugüne geldiğimiz vakit 3 ay 4 ayı geçmek üzere. Yani önemli ölçüde bir vakit oluşturdu. Ve insanlar mecburen işte üreticiler bir fiyata yansıtmak zorunda kaldı. Başta plastik, gübre, enerji, aklımıza ne geliyorsa insanlar için önemli olan ürünlere fiyat yansıması oldu. Bu da beraberinde önce üretici fiyat endeksine, sonrasında da tabii ki de enflasyona yansıdı. Enflasyona yansıdığı için de bütün makro dengeleri bozacağı için tabii ki de faizde hemen hızlıca anlaşma oldu. Hadi bakalım indirelim faiz demek mümkün değil. Aksine bir miktar daha alanın ilerlediği bir Eylül sonrasına bakmak gerektiği önem arz ediyor diyebilirim.
0: Evet, Hürmüz'le ilgili olarak da toparlanmanın birkaç ay süreceği söyleniyor. Siz ne dersiniz? Son olarak kısa.
1: Ben de o şekilde değerlendiriyorum. Hatta her gün takip ediyoruz. Mani trafikte bir miktar hareketlik var. Özellikle Keşme Adası tarafında biraz daha yumuşamış görünüyor hareketlilik. Yeşil ışıklar yanmaya başladı. Yani hareketlik başladı. Ama daha acele etmemekte fayda var. Yavaş yavaş toparlanacak diye bekliyoruz
0: Evet,
1: açıkçası.
0: çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça
1: Ben
0: kalın.
1: teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım Danışmanlığından araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski'den öğrendik ve programımızın böylece sonuna geldik. Cihat Kalpar hazırlamıştı programı. Arif Karaman teknik yönetimde sesimizi size ulaştıran isimdi. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir gün diliyoruz. Hayatın İçinden programıyla bölgesel yayınımızın devam edeceğini hatırlatarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Hayatın içinden program başladı. Huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. 2 saat boyunca TRT Erzurum Radyosu ekip olarak huzurlarınızda olacağız ve haftanın ilk gününde size programımız aracılığıyla sesleneceğiz. Programı bugün Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Birbirinden güzel şarkılar seçtik, türküler seçtik programımız içerisinde. Bugün sizin için sevgili dinleyenler, bir taraftan da tabii bölgemizde yaşanan gelişmeleri size aktarıyoruz. Konuklarımız oluyor, konularımız oluyor, şarkılarımız, türkülerimiz de eşlikçimiz oluyor programımız içerisinde. Hemen programın içeriğine dair size bilgi aktarmak istiyorum. Kimler var bugün, neler dinleyeceksiniz? Bununla ilgili hemen bilgi verelim size. İlerleyen dakikalarda takvim yaprağımızı buluşturacağız sizinle. Bugün takvim yaprağımıza 15 Haziran

Haziran'da düşen notlarımızı size aktarmaya çalışacağız. Hayatın İçinden programının konukları olacak. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Yılmaz'la İran-İsrail Savaşı'nda İran nereye kadar gidecek ve barış görüşmeleri nasıl sonuçlanacak sorusunun yanıtını alacağız. Tabii programımız içerisinde barış görüşmeleri ile ilgili olarak olumlu bir yanıt alındı bugün itibarıyla. Bunun da değerlendirmesini isteyeceğiz kendisinden. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Sinan Aktaş'la buzağı hastalıklarıyla mücadele üzerine konuşacağız. Buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi için pek çok çalışma yapılıyor. Kendisi de bu önemli konuyla ilgili olarak bize bilgi aktaracak sevgili dinleyenlerimiz. Şarkılar dedik, türküler dedik. Onlardan birini daha dinleyelim. Programımız başlarken arşivden seçmiştik şarkıyı. Harun Kolçak söyledi. Dualarım yoluna dedi sanatçı. Şimdi de Elif Buse Doğan seslendiriyor. Yaka yaka.

0: Takvim Yaprağı.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programındaki beraberliğimiz Takvim Yaprağı bölümüyle devam ediyor. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın önemli isimlerinden şair ve yazar Cenap Şahabettin'in sözüyle takvim yaprağımızı aralıyoruz. Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. Şimdi de bugünün tarihine kaydolmuş isimlere kısaca değinelim.

15 Haziran 1961 tarihinde yazı yaşamı boyunca gazetelerde çalışan, fıkra, öykü ve roman türünde çok sayıda eser veren, özellikle psikolojik romanlardaki başarısıyla adından söz ettiren Peyami Safa vefat etti. 1899 yılında İstanbul'da doğdu. Şair İsmail Safa'nın oğludur. Düzenli bir eğitim göremeyen Safa, kendini yetiştirerek öğretmenlik ve gazetecilik yaptı. Kendi çıkardığı 20. Asır gazetesinde imzasız hikayeler yayınlayarak sanat hayatına atıldı. Yazdığı eserlerde Server Bedi Takma adını kullandı. İçten, akıcı üslubu sayesinde Cumhuriyet döneminin usta yazarlarından biri oldu. Eserlerinden bazıları şunlardır: Sözde Kızlar, Şimşek, 9. Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Hikayeler, Millet ve İnsan, Peyami Safa'yı saygıyla anıyoruz. Haziran 1966'da bir başka yazarımız İzzet Melih Devrim vefat etti. 1887 yılında Kudüs'te doğdu. Galatasaray Sultanisi'nde okuduktan sonra İstanbul ve Paris hukuk fakültelerini bitirdi. Paris Edebiyat Fakültesi'nde Edebiyat Doktoru unvanı aldı. Paris Yazarlar Birliği'ne üye seçilen İzzet Melih, 1909'da Fecri Ati topluluğuna katıldı. 1940'tan sonra ise tercümeler yaptı. Leyla, Tezat, Sermet, Hüzün ve Tebessüm eserlerinden bazılarıdır. Yazar İzzet Melih Devrim'i saygıyla anıyoruz. Haziran 1999'da şair ve yazar Tahir Kutsi Makal vefat etti. 1937'de Denizli'ye bağlı Acıpayam'da doğdu. İstanbul Gazetecilik Okulu'nu bitirdi. Gazeteciliğe öğrencilik döneminde başladı. Bir süre Yelken dergisini yönetti. Edebiyata şiirle başlayan Tahir Kutsi, Son Havadis, Orta Doğu, Güneş gibi gazetelerde makaleler yazdı. Röportaj, inceleme ve gezi yazılarıyla ünlendi. Meydan Dayağı ve Kamyon adlı romanlarıyla iki kez Peyami Safa roman yarışmasında derece aldı. Anadolu'da Türk Mührü, Aşık Hasan Dede, Benim Gizli Yazılarım, Dadaloğlu, Halk Bilim ve Edebiyat, Karacaoğlan, Köroğlu diğer eserlerinden bazılarıdır. Şair ve yazar Tahir Kutsi Makal'ı saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, takvim yaprağımızı okuduk. Takvim yaprağımızın ardından Hicaz bir şarkı ile devam ediyoruz programa. Bir Alaaddin Yavaşça şarkısı, Turgay Kızıltuğ söylüyor. Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerle sürüyor programımız. Saatimiz 11.21'e ulaştı. Aysun Gültekin Kırşehir türküsü söylüyor. Kurusa fidanım, güllerim solsa.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu kez İlker Gökkaya alıyor sırayı. Kerkük türküsünde "Mektup yazdım yâri" almadı. Bir güzel bir türküdür. Hep birlikte kulak verelim.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. Hüzzam makamında bir şarkı, Kadri Şençalar şarkısı, Bahadır Özüşen yorumuyla dinliyoruz.

Ender Balkır'dan dinleyeceğimiz bir türkünün öncesinde Emel Sayın'ı dinliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. O da güzel bir şarkı söylüyor, güzel bir şarkı söylüyor. Ardından da Ender Balkır'la devam edeceğiz. Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın.

0: Yılmaz, hoş geldiniz yayına.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sayın Yılmaz, tabii İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran Savaşı ile ilgili olarak konuşacağız. İran nereye kadar gidecek? Barış görüşmeleri ile ilgili konuşacağız sizinle. Şimdi son müzakerelerle birlikte İran Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Evet, anlaşmaya vardık diye. Önce bu süreci değerlendirelim. Siz nasıl bir yaklaşım içerisindesiniz? Neler söylersiniz?
1: Evet, 100 günlük süren bir savaş. Tabii 40 günü çok şiddetli bir şekilde geçti. Biz de burada genelde her haftada bir hemen hemen İran üzerine programlar yaptık. Ve savaş gerçekliğinin İran'ın lehine olduğunu söylemiştik. Burada tabii bizi İran aslında hem dünyayı ilgilendiriyor hem de bizi ilgilendiriyor. Bizi hem maddi hem manevi açıdan ilgilendiriyor. Nedeni de şudur. Şu anki nüfus sayımına göre İran'da %54 oranında Türk nüfusu var. Bir cumhurbaşkanının çıkıp ben Türk'üm demesi ve diğer devlet kurumlarındaki Dışişleri Bakanı dahil, Genelkurmay Başkanı dahil bunların hep Türk kökenli olması bizi İran'a karşı daha şefkatli ve yani müşfik, daha onlardan biri olarak onları görmeye yol açtı. Bundan dolayı İran'a hep olumlu bir şekilde baktık. İşte Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın bu barış noktasına gelmesindeki rolleri büyük. İran ve Pakistan Türkiye'ye teşekkür ettiler. İkisi de aynı zamanda Amerika'nın da teşekkür ettiğini zannediyoruz. Bunu her ne kadar basında görmesek de burada söylememiz gereken en önemli konu şudur. Türk atasözüne atfen söylüyoruz. Zor oyunu bozar. Bu bizim tarihi bir atasözümüzdür. Hilelerle, yalanlarla emperyalist çevreler, Amerika ve İsrail İran'ı bölmek, parçalamak ve sömürmek istediler, yok etmek istediler. Ama bir zorla karşılaştılar ve bu zor onların oyununu bozdu.
0: Bir direnç gördü
1: Büyük bir
0: İran'dan.
1: direnç gördüler, evet. Ve İran'ın bu direncinin arkasında tabii ki Rusya ve Çin de var. Şimdi biz önceden burada bir program yapmıştık. Tek kutuplu dünya mı, çok kutuplu dünya mı diye. Bu savaş İsrail'in, özellikle İsrail'in ve Amerika'nın yenilgisiyle sonuçlandı ve çok kutupluluğu da hızlandırdı. Yani Amerika Birleşik Devletleri tek kutuplu bir dünya istiyordu ki bunu bir süre yürütmüştü. Ancak bu artık bize şunu gösteriyor ki tek kutupluluk bitti. Çok kutuplu bir dünyaya geldik. Bunu nerede gördük? Trump Çin'i ziyaret etti. Ettiğinde sıradan bir devlet başkanı gibi karşılandı. Putin Çin'i ziyaret etti, törenlerle karşılandı ve her ikisinin yaptığı ortak açıklama yani Çin Devlet Başkanı'nın ve Putin'in artık tek kutuplu bir dünya bitmiştir, çok kutuplu bir dünyaya doğru hareket ediyoruz dediler. Bu Türkiye'nin lehine olan
0: Şimdi Sayın
1: bir
0: Yılmaz, burada
1: gelişme
0: çok
1: olarak bakıyorum
0: kutupluluktan
1: buna.
0: kastımız başka ülkelerin de varlığı aslında. İşte
1: Yani
0: Rusya'dan
1: her
0: bahsettik,
1: ülkenin
0: Çin'den
1: dünyada,
0: bahsettik. Amerika süper güç ve artık
1: evet,
0: lider güç değil. Bu
1: şu
0: anlamda
1: anda tabii
0: konuşuyoruz, değil
1: maddi
0: mi?
1: olarak da Amerika'nın gücünün veya teknolojisinin artık eskide kaldığını, ülkelerin farklı teknoloji alanlarına girerek kendilerini daha iyi bir şekilde savunabileceklerini gösterdi. İşte Türkiye'nin de bu alandaki yaptığı çalışmalar aslında, mesela uçak mı, uçak gemisi mi, ama bir füze mi veya insansız hava aracı mı, SİHA mı? Türkiye de öne çıktı. İran öne çıktı bu bölgede. Füze üretiminde ve füzelerin geliştirilmesinde. Böyle gittikçe tabii ki bütün kaynaklar artık Amerika'ya akmayacak. İnşallah her ülkenin kaynağı önce kendi ülkesinin menfaatine akacak diye düşünüyoruz. Yani zor oyunu bozdu. Şimdi şunu söylememiz lazım. Amerika kendisini hep dev aynasında gördü ve gösterdi. İsrail dev aynasında gördü ve gösterdi. Aslında her ikisi de yanlıştı. İran onların bu gerçekçi olmayan aynalarını kırdı ve onların da sıradan bir güç olduğunu gösterdi. Bakın

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Yılmaz stüdyo konuğumuz. Sayın

0: şöyle son haftaya doğru bir gidelim bakalım. Bir hafta önce ne oldu ona bakalım. Mesela Lübnan'daki savaş kesilmediği için İran Lübnan'a karşı bir misilleme yaptı. Misilleme ne demek? Misilleme kelimesi aslında kontrollü bir atış yaptı. Yani bütün gücünü kullanmayarak ama istesem daha büyük güç kullanarak daha büyük zararlar veririm sana dedi. Ve artık İran'ın herhangi bir kendisine hücum edilmeden hareket edebileceğini, gücünü gösterebileceğini İran bütün dünyaya gösterdi. Aradan bir iki gün geçmeden Amerika Birleşik Devletleri bir helikopter bahanesiyle İran'a bir saldırı denemesinde bulundu. Ancak bu saldırıdan 15 dakika geçmeden İran, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. Hızlı bir şekilde vurdu. Amerika şunu gördü ki artık bu çatışmayla bir yere varamayacağım ve Orta Doğu'da müttefiklerimi de
1: Kaybedeceğim
0: kaybedeceğim diye
1: ben.
0: düşünmeye başladı. Yine geçmişe atfen biz söylüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı kendisi adına en yapacağı olumlu şey bu bölgeyi terk etmekti aslında. Ve artık bu anlaşmalar işte 19 Haziran'da imzalanacak olan İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış anlaşması İsviçre'de imzalanacak olan bu anlaşmada biz görüyoruz ki artık Amerika Birleşik Devletleri İran'ı kuşatmaktan vazgeçecek ve askeri güçlerini de
1: Geri
0: geri
1: çekecek.
0: çekecek.
1: Anlaşmayla ilgili olarak bu sonuçları nasıl öngörüyorsunuz? Neler söylüyorsunuz? Şimdi mesela Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da evet diğer gemilerin kullanımına açılacak belki ama aylar süreceği
0: Bir ay
1: söyleniyor.
0: süreceği tahmin ediliyor Hürmüz Boğazı'nın açılmasının.
1: Evet.
0: Ama aslında Hürmüz Boğazı kapalı değil. Savaş gemilerine kapalı. Ve Amerika Birleşik İran'da petrol tankerlerinden işte varil başına 1 dolar alıyor. Pek çok tanker sahibi, büyük şirketler biliyorsunuz ticaretin düşmanı dostu olmaz,
1: Evet.
0: ticaret devam eder. Onlar 1 dolar vererek geçtiler ama bu İran savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisini bozdu. Bize ne gösterdi? Amerika Birleşik Devletleri aslında Orta Doğu'yu sömürüyormuş. Mesela kendisi önce açıklama yaptı Trump. Dedi ki biz dedi etkilenmeyeceğiz, Avrupa etkilenecek dedi. Ama en çok etkilenen petrol
1: Kendileri oldu.
0: fiyatlarının yükseldiği ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri petrola dayalı. Evlerini işte şehir merkezlerinden uzakta olduğu, herkesin uzun yani kilometrelerce araç kullanmak zorunda olduğu
1: Bir yer.
0: bir yer. Önünde seçim var. Amerika Birleşik Devletleri sonuç itibarıyla buna mecbur kaldı. O diğer taraftan İsrail Amerika Birleşik mesela İsrail ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdığında bu son geçen haftaki saldırıda dedik hemen bir açıklama yaptı ki biz dedi bu saldırıda yokuz. Yani şunu demek istedi İsrail, bizi de içinde zannederek bize füze atma dedi yani. Artık bu korku İsrail'e yerleşti. Şu anda Güney Kıbrıs'a bakacak olursak, Güney Kıbrıs'ta yani 100 bine yakın İsrailli vatandaşların, kaçan vatandaşların olduğu söyleniyor. İşte yine İsrail basınından aldığımız haberlere göre artık İsrail'de yaşamanın daha güvenli olmayacağı, eski bir İsrail'in olmadığını söylüyorlar. Bu noktaya gelineceği kesindi. İsrail aslında kendisiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni de batırmak isteyen bir ülke ve bütün dünyada artık yani anti-Siyonizm büyümeye ve gelişmeye başladı ve bunu da daha çok üniversite gençliğinde görüyoruz. Yani Hristiyan olsun. Mesela benim bir hatıram var. Bir tane Hristiyan profesör var. Bu Nasıra şehrinde, yani İsrail'in diyelim şu anda. Mesela onun İsrail'e karşıttığı bir Müslüman da yoktur. Çünkü bunlar diyor ki bakın biz Müslüman Hristiyan bu bölgede birlikte yaşadık. Ama bunlar geldi hem sizin malınızı, mülkünüzü gasp ediyorlar hem de bizim malımızı, mülkümüzü gasp ediyorlar. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar arasında aslında bir birlik, beraberlik vardı o bölgede yine var ama Yahudilerdeki o üstün ırk ve vaat edilmiş topraklar

0: Hikayesiyle dünya bu savaşa geldi ve tabii ki İran'da büyük yıkım oldu. İran direndi, 95 milyonluk bir ülke ama büyük yıkım oldu. Bunları tabii bina, baraj, su, altyapı, üst yapı, bunların hepsinin tekrar onarılması lazım. İyi bir noktaya geldiğimizi zannediyoruz. Türkiye'nin rolünün bu noktada büyük olduğunu görüyoruz. Gerçekten Türkiye'yi de savaşın içine çekmek istediler. Azerbaycan'a da çekmek istediler. Türkiye hem Azerbaycan'a engel oldu hem de Türkiye'de sağduyunun, yani bir mezhep savaşının
1: Olamayacağı.
0: tarafında olmayacağını dünyaya gösterdi. Bunu da gerçekten Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli açık bir şekilde herkese duyurdular. İşte biz söyledik ki az önce Amerika Birleşik Devletleri kendisini dev aynasında gördü ama olmadığı ortaya çıktı. İsrail gördü ve şunu Türk halkına, Türk milletine, milletimize şu söylemek istiyoruz ki ne kendimizi ne de başkasını dev aynasında görelim. Diğer açıdan da Cemil Meriç'in dediği gibi diyor ki hayat boyu problemlerimi dev aynasında gördüm diyor ve onların çözülemeyeceğine inandım. Küçük problemlerimizi büyütmeyelim. Türkiye'nin elbette ki problemleri vardır ama Türkiye bir Yunanistan değildir bugün. Bugün Yunanistan habire işte Fransızlarla işbirliği yaparak, İsrail'le işbirliği yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama İran Savaşı'nın bitmesi sonucu Yunanistan'ın bu projelerinden vazgeçeceğini ve korkacağını düşünüyoruz. Çünkü Yunanistan'ın bu hareketleri artık Türkiye'nin doğuda bir arkasında tehdit yok. Böyle bir tehdit olmayınca, Suudi Arabistan ve Mısır'la ittifak kurmaya başlayınca Türkiye, Pakistan Orta Doğu'ya geri geldi ki Pakistan Gaznelilerin, şu andaki yönetim açık bir şekilde söyledi ki biz Gaznelilerin devamı, Gazneli Türklerin devamıyız diye. Türkiye gittikçe güçlenen bir ülke, kendi yağıyla kavrulan bir ülke. Biz hani içeriden görüyoruz ya ekonomimizde sıkıntı var ama Türkiye savunma sanayisine yatırımları devam ediyor. İç kalkınmayı hızlandırmaya ve sürdürmeye çalışan bir ülke. Bir Yunanistan gibi başkalarının yağıyla kavrulan bir ülke değil. Bundan dolayı ben Türkiye'nin önünün çok açık olacağına inanıyorum. Türk milleti kendisine güvensin ve çalışsın.
1: Evet.
0: Bir cümleyle
1: Buyurun bitirin.
0: konuşmayı bitireyim. İkinci Abdülhamit Han'a soruyorlar ki neden Batı ülkelerini sen hepsini gezdin, bütün başkentlerine gittin, onların mamur olduğunu yani şehirlerin güzel olduğunu, sistemlerin güzel olduğunu gördün de Osmanlı niye geri kaldı diye soruyorlar. İkinci Abdülhamit Han'ın cennet mekanının verdiği cevap şudur. Ne yazık ki diyor bazı nedenlerle bizim halkımız diyor atalete

Petrokimya ürünlerine yönelik tüm yaptırımları da askıya alınacak. Tahran yönetimine bu satışlardan elde edilen gelirler üzerine tam erişim sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ayrıca İran ekonomisinin yeniden inşası için en az 300 milyar dolar tutarında destek ve yatırım planı sunacak. Nükleer program konusundaysa 60 günlük yeni bir müzakere süreci planlanıyor. Görüşmeler yalnızca uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve yaptırımların kaldırılması konularına odaklanacak. İran'ın füze programıyla bölgedeki direniş gruplarına verdiği destek müzakere gündeminin dışında tutulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor.

diyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Erdoğan, Türkiye'nin barışın tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğinin de altını çizdi. Açıklamasında tarafları da uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaya taraf ve yardımcı olan ülkelere de teşekkür etti. Bölge için son derece önemli anlaşmanın gerçekleşmesinde Türkiye'nin tutumunu da vurgulayan Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz sözlerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacak sözleriyle değerlendirdi. Türkiye'nin barış çabalarını işaret eden Kurtulmuş, başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mutabakatın insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Diplomatik sürece katkı sunan ülkeleri de kutlayan Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde barışa, istikrara ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edecek dedi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin sürece büyük emek verdiğini belirterek Ankara'nın bölgede kalıcı barışın tesisine desteğinin süreceğini vurguladı Fidan. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da anlaşmanın kalıcı barışa katkı sağlamasını temenni ettiklerini söyledi. Burhanettin Duran, bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi, diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat uluslararası toplumda memnuniyetle karşılandı. Birçok ülke, başta Türkiye olmak üzere anlaşmaya katkı sağlayan arabulucu ülkelere teşekkür etti. Anlaşmanın arabulucularından Pakistan, mutabakatı güven verici olarak nitelendirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sürece büyük katkılarından dolayı Suudi Arabistan ve Türkiye'nin vizyoner liderliğine özel olarak teşekkür etmek istiyorum dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de müzakerelerde oynadığı yapıcı rolden dolayı Türkiye ile bölge ülkelerine teşekkür etti. Devletlerin ortak temennisi ise Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden açılması oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden ulaşıma açılması gerektiğinin altını çizdi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran Cuma günü imzalanacak olan barış anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Soykırımcı İsrail'le yakınlaşan Rum yönetiminin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını adada yakılmak istenen fitne ateşi olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Kabine toplantısında Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla yapılacaklar üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmalarla süreç konusunda atılması planlanan yasal adımların toplantıda ayrıntılı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında taziye dileklerini iletti. Şehit polis Tayfun Baş, kadın acil destek uygulaması KADES'e gelen ihbar üzerine çağrının geldiği adrese gitmiş, burada uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Tayfun Baş adlı polis tedavi altına alındığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Başkentte Etimesgut ilçesindeki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanacak havalimanının yeni adını Ankara olarak

açıkladı. Kapsamlı bir modernizasyondan geçen havalimanında geniş gövdeli uçakların güvenli iniş ve kalkış yapabilmesi amacıyla pist uzunluğu 3000 metreye, genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekare büyüklüğündeki apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip olan devlet konuk eviyle 310 araç kapasiteli açık otopark da kazandırıldı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi çerçevesinde dünya liderlerinin karşılanacağı Etimesgut Askeri Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları 8 ayda tamamlandı. Ekonomideki çarklar dönmeye devam ediyor. Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi Nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir seyir gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın dördüncü ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde imalat sanayindeki yükseliş Nisan ayında bir önceki aya göre %4,4 olarak kaydedildi. Aynı dönemde İmalat sanayindeki artış yıllık bazda da %6,8 olarak gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek teknoloji grubundaki yükselişe dikkat çekerek sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim AŞ yöneticisi Fatoş Ayık'ın savunmasıyla başladı. Geçen haftaki son oturumda savunması yarım kalan Ayık, Murat Ongun veya firari sanık Emrah Bağdatlı'dan hiçbir zaman talimat almadığını savundu. Fatoş Ayık, rüşvet, ihale, usulsüzlüğü ve örgüt üyeliğinden yargılanıyor. Davada Ekrem İmamoğlu da 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor.

0: Sınırın güçlenmesini Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ayrılmaz parçası olarak gördüklerini söyledi. Antalya'da açıklama yapan Göktaş, kadınların Türkiye yüzyılının kalkınma hikayesine yön verdiğini belirtti.
1: Başarısıyla ilham veren kadın girişimcilerimiz ve kadın liderlerimiz var. Bu kadınlar yalnızca kendi hikayelerini yazmıyor. Türkiye yüzyılının kalkınma hikayesine de yön veriyorlar. Bugün geldiğimiz noktada kadınların güçlenmesini yalnızca bir sosyal politika başta olarak değil, Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye yüzyılını inşa ederken kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz.
0: İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de kuvvetli yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de aniden bastıran yağış dolayısıyla yollar suyla doldu. Engelli aracıyla camiden çıkan bir kişi dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı. Karaman'da da bir mahalle sele teslim oldu. Sel yolu yerinden söktü. Osmaniye'nin Düzüçi ilçesinde ise şiddetli yağışın ardından Yeşildere köyü yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Güzergah ulaşıma kapandı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkisi azalıyor. Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Toroslar bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yerel sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı hafta ortasında 40 dereceye yaklaşacak. Yurdun güneybatı kıyılarında da artan sıcaklık nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Sanayi üretimi Nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda arttı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkisi azalıyor. Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlar ilk maçından 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar da şöyle: Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1, Almanya 7, Curaçao 1, Hollanda 2, Japonya 2, Belize Sahili 1, Ekvador 0 ve İsveç 5, Tunus 1. Amirli erkek voleybol takımı Milletler Ligi ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Filenin Efeleri organizasyondaki 4. maçında ev sahibi Kanada'yı 3-2 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain bu akşam saat 20'de serinin 2. maçında karşı karşıya gelecek. Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan önemli bir başarıya daha imza attı. 39 yaşındaki çalıştırıcı yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş ve Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, İstanbul ve Samsun 26, İzmir, Edirne, Manisa, Denizli ve Adıyaman 33, Bursa, Adana, Osmaniye, Düzce ve Mardin 30, Çanakkale, Eskişehir, Malatya, Elazığ ve Tunceli 29, Kırklareli, Muğla, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Kocaeli 31, Aydın 35, Antalya ve Sinop 28, Hatay, Konya, Bolu ve Tokat 27, Nevşehir ve Trabzon 23, Zonguldak ve Giresun 25, Rize 24, Kars 21, Erzurum ve Van 22, Şanlıurfa 34 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.

0: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşakları kesimi ilk 11 kilometresinde yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Dereli Şebinkarahisar yolunun 69 ile 73. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Reklam. TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bankam, bank, kartım hadi.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Mutlu günler, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT Radyo 1'desiniz, Ankara Radyosu'ndasınız. Başladık size seslenmeye. 15 Haziran Pazartesi bugün saat 13.21. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.57'de burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon konuğumuz olacak. İlki girişimci ve gıda üreticisi Esra Özcan olacak sevgili dinleyenler. Bağırsak sağlığı, sağlıklı beslenme, ürünlerin etiketlerinin okunması, artık bunların önemi daha da fazla arttı. Ve bu aşamalarda aslında sağlıklı ürünler son derece dikkat çekiyor. Ve biz de işte Esra Özcan'ın ürettiği kombuça içeceğinden ve girişimcilik hikayesinden bahsedeceğiz. Bu nasıl bir içecekmiş acaba, sağlığa faydaları nelermiş? Sonrasında girişimcilik hikayesi nasıl devam etmiş, hepsini Esra Özcan'la konuşacağız. Ardından programımızın ikinci kısmında çocuk kitaplarından bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Okumak biliyorsunuz ki bebeklik dönemiyle başlayıp devam eden yaşamın en önemli eylemlerinden biri. Kendini daha iyi ifade etmesi, empati yeteneğinin gelişmesi, dikkat düzeyinin artması, hayal gücünün zihinsel ve motor becerilerinin gelişmesini destekleyen okumak önemli. Ama acaba çocuk kitabı seçiminde nelere dikkat edilmeli, biz bunları konuşmaya çalışıyoruz programlarımızda. Çocuğa görelik acaba ne anlama geliyor? Her olay çocuk kitaplarında yer alabilir mi? Edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçatalıoğlu da programımızın ikinci kısmında bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Girişimci gıda üreticisi Esra Özcan telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhaba, kombuça içeceğinden bahsedeceğiz özellikle, ama tabii ki sizin girişimcilik hikayenizi de konuşacağız. Şimdi sağlıklı beslenme aslında artık çok daha fazla gündemde ve etiketleri okumaya başladık. Bazılarını anlıyoruz, bazılarını anlayamıyoruz. Bazen doğal, katkısız deniyor ama aslında hiç öyle değil. Bunları karıştırabiliyoruz. Yine bunları da konuşalım ama önce bir başlayalım kombuçayla. Kombuça nasıl bir içecek? Siz nasıl böyle bir girişimcilik hikayesine başladınız?
4: Kombuça aslında çayın fermente edilmesiyle oluşan bütün şu anda içtiğimiz konvansiyonel içeceklere alternatif fonksiyonel bir içecek. Fermente edildiği için de içerisinde yüksek probiyotik, prebiyotik ve organik asitler içeren, özellikle de bağırsak sağlığımız, dolayısıyla bağışıklığımız ve genel sağlığımıza katkı sağlayan fermente içecek. Aslında sadece kombuça değil, bizim için önemli olan şeylerin tamamı fermente içecek ve gıdalar. Kombuça da normalde içtiğimiz o aslında konvansiyonel ürünlere alternatif fonksiyonel bir içecek.
2: Çok
4: benim kombuça ile tanışma ve aslında bu girişimin başlangıcı çok da bilinçli olmadı. Yani bir iş yapma bilinciyle ya da hani Türkiye'de kombuça yokmuş, hadi buna yatırım yapalım gibi bir hikaye.
2: Evet.
4: Aslında ben 30'lu yaşlarımın başlarında spastik kolon rahatsızlıydım. Yani Türkçesi bağırsaklarım çalışmıyordu. Uzun süren bağırsak problemleriyle karşılaşmıştım. Bundan tabii ki 30 yaşlarında dediğine göre biz 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zaman bugünkü kadar bağırsak sağlığını çok fazla duymuyorduk. Beslenme konusunda bu kadar detaylı, bağırsak geçirgenliği gibi, işte gluten, şekerin zararları bu kadar gündemde değil,
2: evet,
4: ya da fermente gıdalar. Dolayısıyla ben uzunca bir süre bu rahatsızlıkla aslında yaşadım. Bundan yaklaşık 11-12 yıl önce kendim o zaman bağırsak sağlığının önemi, ikinci beyin olması, fermente gıdaların önemi konuşulmaya başlandığında dedim ki ben kendi kendime böyle bir dikkat etme dönemine gireyim. İşte evde sirke yapmaya başladım, kefir yapmaya başladım. Hı hı. Sadece tuzlu yapılan lakto fermente turşular yapmaya başladım ve o zaman sosyal medya aslında Instagram bu kadar yaygın değildi. Facebook vardı. Facebook'ta böyle sağlıklı beslenen insanların, grupların olduğu sohbetlere dahil oldum. Ve orada kombuça diye bir içecek duydum. O güne kadar da işin açıkçası hiç duymamıştım. Ve yurt dışından Scooby denilen, onun bir kendine ait bir mayası var. Onu getirttirdim ve YouTube'da açtım. Birçok tarif var zaten. Bugün de açsanız yüzlerce tarif bulabilirsiniz.
2: Evet.
4: Tariflerden bir tanesini seçtim ve ilk kombuçamı yaptım. İlk kombuçayı yaptığımda tabii ki bu bir süreç tutuyor. Yani 2-3 hafta süren bir süreç. Bu sürecin sonunda içtiğimde gerçekten içimi çok zor. Neredeyse sirkeye yakın bir içecek olmuştu ama hani şifa olacak diye dedim ki evde sirke yapıyorsun, onu içiyorsun, bunu da iç. Ancak zaman içerisinde işte o tarifleri deneye deneye aradan 4-5 ay geçti ve ben devamlı kombuça içer oldum ve gitgide de severek içmeye başladım, bir lezzete kavuştu. 4-5 ay sonunda şunu keşfettim, benim bütün bağırsak sistemim değişmişti. Benim günlük enerjim, sabah kalkma halim, dolayısıyla benim hayatıma giren kombuçaydı ve ondan sonra aslında yakın çevreme içirmeye başladım. Daha sonra evin içi kombuç olunca dedim ki bir iki kafeye götürsem belki alırlar mı? Çünkü o zaman kafelerde şimdiki gibi gittiğinizde bir güzel bazı işte sütler, şekersiz gıdalar. O zaman yoktu. Dolayısıyla ben de kafelere gittiğimde tek seçenek süt de içmediğim için ice americano olurdu. Hı-hı. Yanında da kendi kombuçamı götürür, işte buzlu bardak ister, içine koyar içerdim. Sonra dedim ki ben bunu böyle severek içtiğime göre benim gibi bunu tercih edecek insanlar olmalı. Öyle öyle bir iki kafeye götürdüm. Sonrasında hikaye küçük bir üretim yeri tuttum. İşte Tarım Bakanlığı'ndan izin aldım. Hı-hı. Hikaye böyle başladı. Aslında kendi sağlık problemimden ve kendime iyi gelen bir ürünü aslında ilk önce yakın sonra da diğer insanlarla paylaşma isteğiyle doğdu.
2: Evet, siz zaten birkaç röportajınıza da baktım. Ben girişimci olmak için başlamadım bu işe, evet. Ya da öyle bir hayalim yoktu. Öyle evet. Bir hikaye beklemeyin benden, çocukluğumdan beri girişimci olmak istiyordum. Yok. Gibi. Öyle demiştiniz.
4: Evet.
2: Tamamen sizin ihtiyacınızdan doğmuş ama aslında başkalarının da ihtiyacı olduğu için böyle evet. Yayılmış. Peki o evet. Süreçte bu kadar da düşünmezken işlerin bu kadar büyüyeceği aklınıza geldi mi? Büyürken birazcık tedirgin oldunuz mu?
4: Şöyle, ilk başlarken hani çok büyük olalım, büyüyelim gibi hı-hı. Hedeflerim yoktu aslında. Hikaye o birkaç tane kafeye vermekle, daha sonra işte biraz daha aslında hani bir hikaye vardır ya, kurbağayı suya koymuşlar, içinde ısına ısına kaynadığını fark etmemiş.
2: Evet.
4: İşte benim hikayem de aslında öyle
2: başladı. İyi yönden hani... evet olmuş sizinki ama.
4: Evet. İlk önce tek başımayken işte bir bakıyordum 50 litrelik kazanın yanına bir tane daha almışım. Ha bunu yapabiliyorum, devam ediyorum. İşte yanına bir 50 daha gelmiş. Sonra ben yapamamışım, işte evdeki kadından yardım istemişim, o gelmiş. Hikaye böyle başlayarak sonra bir gün bir bakıyorum mesela 6 tane kazan oldu. Ne zaman 6 tane kazan oldu? Hikaye aslında böyle çok da organik, kendi içerisinde istenen sayıya ulaşmak için bir çabayla ilerledi. Tabii ki bir müddet sonra ulusal market zincirlerine girmeye başladıktan sonra horeca dediğimiz otel, restoran ve kafelere girme aşamasına gelene kadar biraz daha böyle kendi içerisinde minik minik büyüyen bir girişim hikayesi oldu ve ben aslında bir girişim yaptığımın da farkında değildim. Sonradan girişim dedikleri şey bu. Yani ben aslında bir girişimci ruhuyla, belki o ruh var da onu çok bilinçli yapmış değilim. Hani evet. Bir girişime başlayayım hikaye öyle başlamadı.
2: Hı hı.
4: Ama tutkuyla sevdiğiniz, size iyi gelen ve etrafınızda paylaştığınızda da sizden aynı şekilde geri dönüşler aldığınız bir faydayı paylaşma arzusu bence bu kadın olmakla da çok alakalı.
2: Kesinlikle.
4: Anne olmakla da çok alakalı.
2: Kesinlikle.
4: Böyle başlayan bir hikaye. Tabii bugün 20 kişinin istihdam ettiği işte ulusal market zincirlerinde satılan, hedef kitlesi tarafından çok sevilen ve aslında ürün kategorisinde yine bu fermente, yani bağırsak sağlığına uygun, konvansiyonel olmayan, vücuda fonksiyon sağlayan laktofermente turşu, sirke gibi ürünlerle, kıvas gibi, pancar fermente edilmiş kıvas gibi ürünlerle zenginleştiren bir üretime dönüştü diyebilirim.
2: Hı hı. Şu an az önce programın başında da söylediğim gibi katkısız doğal ifadesine ne kadar inanacağız, ne kadar inanmayacağız, bunu da bir size soralım. Mesela sizinkinde zaten şöyle bir bakıyorum ben, şeker ilavesiz katkısız doğal bileşenler diyor. Hı hı. Mesela birinde hibiskus, nar, karadut var, birinde mandalina var, birinde Earl Grey yazıyor. Hı hı. Sizinkinde bunlar belirgin bir şekilde yazmış. Bu durumda burada zaten bir katkı maddesi ve

0: Çeker, beklemeyiz tabii ki. Her zaman bu böyle mi oluyor? Taci katkısız yazdıklarında hemen inanılmalı mı? Siz de bu işin içinde olarak size soralım bunu.
1: Aslında etiket yönetmeliği bu tür kandırmacalara müsaade etmemeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Ama yine de bazı kelimeler var ki karşılığında hani bizim beynimize alışı gelmiş anlamları var ve onlar hemen işte hani bizde sanki o ürünün katkısız, herhangi bir kimyasal içermeyen bir ürün olduğu anlamına geliyor. Burada tabii ki her zamanki gibi etiket okumak, ama etiket okuduğunuzda da gerçekten oradaki şeyleri anlayabilmek.
0: Evet.
1: Ama artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki elimizde artık hani bu cep telefonları olduğu sürece bence bu bilgilere ulaşmak da
0: Daha
1: hiç
0: kolay.
1: zor değil. Dolayısıyla burada en önemli şey seçici olmaya çalışmak. Sizin az önce söylediğiniz ürünler bizim çok yeni çıkan soğuk çaylarımız.
0: Evet.
1: Ve soğuk çaylarda biz hakikaten mesela Earl Grey dediğinizde şunu söyleyeyim. Bizim bütün ürünlerimiz şöyle, evde yapabilirsiniz tüm ürünlerimizi. Ve evde yaptığınız haliyle raftan alabilirsiniz. Bu benim için üreticiler için zor ama tüketiciler için büyük bir lüks olduğunu söylüyorum ben her zaman. Soğuk çaylarda da şu anda okuduğunuz soğuk çaylarda da biz gerçekten çayı demliyoruz. Earl Grey yoğuruna mesela aroma koymuyoruz. İçerisinde bergamot kabuklarını infüze edip bergamot suyuyla tatlandırıyoruz ki içerisinde aroma bile olmasın. Ve dolayısıyla aslında evde yapmış olduğunuz bir soğuk çayı raftan alabiliyorsunuz. Fermente
0: Evet.
1: içeceklerde de öyle. Bizde zaten koruyucu olamaz. Biz kombuçadaki iddiamız zaten benim değil aslında. Dünyada kombuçanın iddiası. İçerisinde probiyotiklerin olduğu, bakterilerin olduğu. Zaten korunmak için ayrı bir şeye ihtiyacı yok. Zaten fermentasyon o gıdayı saklama yönteminden bir tanesi.
0: Yani turşu
1: Dolayısıyla
0: yapıp
1: evet,
0: saklamışsınız gibi bir durum var.
1: aynen.
0: Evet.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla bizim ürünlerimizde zaten öyle bir katkı maddesine de ihtiyacımız yok.
0: Nasıl bir tadı var bu kombuçanın? Ben çok merak ettim. Şimdi ilk kez duyuyorum. Bir deneyeceğim mutlaka bu programdan sonra.
1: Evet.
0: Belli marketlerde de varmış sizin de söylediğiniz gibi. Nasıl bir tadı var? Biraz anlatmaya çalışsak
1: Tabii
0: dinleyicilerimize.
1: tadı anlatarak çok betimlemek zor olsa da asitli, ama bu asit fermentasyondan
0: Zararlı bir
1: kaynaklanan bir
0: asit
1: asit.
0: değil.
1: Hayır.
0: Evet.
1: Gazlı, yani kolalı içecekler gibi gazlı, ancak kolalı içeceklere karbondioksit dışarıdan basılır. Biz basmayız. İçerideki bakteriler fermentasyonu devam ettiği için karbondioksit çıkartırlar. Onlar dışarıda hapis olduğu için gazlanır. Asitli, gazlı, böyle aslında soğuk, biraz aromalı gazoza benzer bir tadı var diyebilirim.
0: Ve mide bağırsak için de iyi yani. Çünkü normalde
1: Evet.
0: asitli şeyler mideye zarar verir. Ya da sirke de mesela düşünüldüğünde direkt içildiğinde mideye zarar verebiliyor. Ama burada böyle bir durum yok sanırım.
1: Şöyle aslında bakın, sirkede, limonda, kombuçada asidik olmalarına rağmen vücuda girdiklerinde vücudu alkali yapan sıvılardır.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında sirke mideye zararlı. Şimdi kalkıp sirkenin asidesi çok düşük, yani 2,5'larda, siz onu direkt boş bir mideye yollarsanız ki
0: İçerseniz.
1: midenin zaten asidi çok daha yüksek, düşük
0: Tabii.
1: pH'lerde. Ama onu sulandırarak içmek daha iyi bir yol. Ama
0: Veya salata yerken üzerine döktüğünüzde
1: tabii ki
0: sirkeyi bir
1: aynen.
0: sıkıntı olmaz. Evet.
1: Yani ben bir sürü insan tanıyorum, kilo vermek için sek sirke içiyorum. Böyle
0: Evet.
1: bunlar yanlış yöntemler. İyi bir sirkeyi tabii ki beslenmenize dahil etmek, bağırsak sağlığınız ve genel sağlığınızın iyi bir şey. Ama bazen kullandığımız gıdaları da dengeli kullanmak ve yerinde kullanmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Kombuça mesela birçok gastroenterolog tarafından hastalara reçete ediliyor. Tabii
0: Aa,
1: ben
0: öyle
1: bunu
0: mi?
1: çok da evet çok da söylemek istemiyorum. Çünkü sanki kombuça bir sağlık için içilmesi gereken bir içecek haline dönüşüyor. Ama öyle değil. Kombuça aslında bugün içtiğimiz bütün o şekerli, gazlı, ölü içecek dediğimiz içeceklerin yerine koyabileceğiniz, sizi serinleten, size o fresh, o tazeliği veren bir içecek. Dolayısıyla kombuça hem

0: mide dahil, bağırsak sistemi dahil sindirim sistemine fayda sağlayan, aynı zamanda da bu fonksiyonu veren bir içecek.
1: Şu yaz günlerinde hem serineceğiz hem de sağlığımızla ilgili endişe
0: Evet.
1: etmeyeceğiz en azından bunu içerken. Bu bile bence müthiş bir ayrıntı ya da müthiş bir ayrıntıdan da ötesi oluyor hakikaten. Çünkü soğuk bir şeyler içmek istiyoruz ama zararını düşünüyoruz. Midemiz, bağırsağımız etkileniyor. Bu o açıdan güzel bir şey. Şimdi son olarak size şunu soracağım Esra Özcan. Girişimciliğe evet çok da böyle planlayarak girmemiştiniz ama sonuç olarak içinde buldunuz kendinizi.
0: Evet.
1: Belki şu an planlayanlar da vardır ya da belki bu programı dinledikten sonra planlayacak olanlar vardır. Çünkü kadınlar gerçekten kendi hayatlarını güzelleştirecek şeyleri bize de yansıttıklarında tüm dünyamız güzelleşiyor ve birçok alanda aslında güzel işler yapabiliyorlar. Sadece biraz cesarete ihtiyaç duyabiliyorlar. Onlara ne söylersiniz kadın girişimci olmak isteyenlere?
0: Benim en baştaki tavsiyem asla vazgeçmemeleri ve yola çıkmaları. Yani bir fikir varsa, bir niyet varsa onun en iyi halini, en iyi zamanını, en iyi şartlarını hiç beklememek. Yola çıkmak her zaman size diğer yolları açacaktır. Harekete geçmek. Benim için en önemli şeyden bir tanesi. Yani benim tavsiye edebileceğim en önemli şey, bir fikirleri varsa hemen bir tarafından başlasınlar. Çünkü hikaye yolda yazılıyor zaten.
1: Evet.
0: Belki hedefinize gitmiyorsunuz. Size yepyeni kapılar açılıyor ve inanın ki yola çıktığınızda ummadığınız kapılar, ummadığınız insanlar hayatınıza dahil oluyor. Bir de vazgeçmemek, gerçekten vazgeçmemek en önemli tavsiyelerimden birisi olacak. Mesela kombuça gibi yepyeni bir içeceği insanlara anlatmak, onu insanlara tanıtmak için kapılarını çalmaktan vazgeçmemek, üretirken çıkacak sorunlardan asla vazgeçmemek, tutkuyla bağlı kalmak. Bence benim acizane kendi deneyimlerimden kadınlara ve girişimcilere, kadın erkek insanlara, herkese en böyle başta hani tavsiye verecek haddim değil ama biz yaşadıklarımdan onlara verebileceğim örneklerdir diyebilirim.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Esra Özcan.
0: Ne demek, ben çok teşekkür ediyorum.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Hoşça
0: Kolay
1: kalın.
0: Gelsin. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Girişimci gıda üreticisi Esra Özcan bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor. Ailece devam ediyor. Saat 13.39 sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'desiniz. Ailece devam ediyor. Programımızın ikinci kısmında edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş buldum Feyza Hanım.
1: Çocuk kitaplarından bahsediyoruz programımızda elimizden geldiğince. Çocuk kitapları çok önemli onların gelişimi için, öğrenmeleri için, empati yetenekleri için. Bazen kitap seçerken de aileler zorlanabiliyor ya da kitaplar nasıl olmalı diye düşünebiliyorlar. Şimdi çocuğa görelik diye bir kavram düşünürsek ne demek olur bu çocuk edebiyatında, çocuk edebiyatı ürünlerinin seçiminde?
2: Ya şimdi şuradan başlamak gerekirse, yayının başında siz söylemiştiniz çocuk edebiyatının her konu işlenebilir mi diye.
1: Evet.
2: Söz ettiniz. Evet. Benim şahsi görüşüm çocuk edebiyatında her konu işlenebilir. Bu zaten bizim sıklıkla tartıştığımız bir konudur aslında edebiyat dünyası içerisinde. Fakat her konu işlenebilir ama ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığı da önemli.
1: Evet.
2: Bunu atlamamamız gerekiyor. Çocuk edebiyatı nedir? Bilimsel temelden yaklaşalım. Mustafa Ruhi Şirin hocamın Edebiyat ve Çocuk, Çocuk Edebiyatı, Edebiyatın Amacı ve İşlevi başlıklı bir makalesinden alıntılayarak tanımını yapmak isterim. Çocuk edebiyatı, temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun, çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan, ölçüde, dilde, düşüncede ve tiplerde çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırması yanında edebiyat, sanat ve estetik yönünden gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatıdır. Bu şekilde tanımlıyor hocamız. Ben de bu tanıma katılıyorum. Ayrıca şunu da eklemiş aynı makalede.

0: çocuk ve ilk değişik edebiyatı çerçevesinde belirtilen örneklerin pedagojik, görsel ve estetik kabul ölçülerine göre yazılması ve değerlendirilmesi gerekir. Pedagoji burada çok önemli aslında. Tabii ki biz şunu da bunu söylerken şunu da söylemiyoruz. Yani pedagoglar çocuk kitaplarını değerlendirsinler, denetlesinler. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama çocuğun gelişim düzeyine uygun bir şekilde bunların hazırlanması, yazılması gerekiyor. Çocuğa görelik nedir?
1: Evet.
0: Çocuğun düşlem gücüne seslenen, onun rahatça ve tat alarak okuyup anlayabileceği dili ve anlatımı içinde barındıran, ilgi duyabileceği konuları işleyen, onu duygu ve düşünce yönünden besleyen, kurgusu ve olay örgüsü karmaşık olmayıp onun kavrayabileceği bir düzeyde olan, dikkat dağıtıcı ayrıntılardan arındırılmış olan demektir. Yani çocuğa görelik, çocuğun yaşına uygun, gelişim düzeyine uygun olması demektir aslında en basit tanımıyla. Tabi bu çocuğa görelik ilkesinin bir de alt değişkenleri var. Çocuk gerçekliği bunlardan birisidir. Bunu gözetmek gerekir. Çocuk gerçekliği kavramını da açıklamak gerekirse, çocuğun yaş düzeyine ilişkin gelişimsel alanları ve özellikleri işaret eder. Yani çocuk edebiyatı alanında her konuyu işleyebiliriz. Evet, ama çocuğun gelişim düzeyini, onun dünyasını atlamamak gerekiyor. Bunu unutmamak gerekiyor.
1: Mesela yas gibi, ölüm gibi konular vesaire bile çok küçük yaşlarda işlenebiliyor kitaplarda, ama işte onların düzeyine göre anlayabileceği şekilde, duygusal dünyalarına zarar vermeyecek şekilde işleniyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani işlenmeli zaten. Ama bazı konular var ki işte bir kırmızı çizgi dediğimiz, yani çocuğun gelişim düzeyine uygun değil. O yaştaki çocuğun bilmemesi gereken.
1: Evet.
0: Şimdi bazı bizim kendi aramızdaki tartışmalarda da geçiyor. Yani bu alanda ebeveyn rehberliğinde işlenebilir deniyor. Ebeveyn rehberliğinde de işlenemez açıkçası. Bazı temalar işlenemez. Tabii ki çocuk bu dünyada yaşıyor bizimle beraber. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok, ama bazı şeyleri de hani örtmek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Fazıl Üstün Dağlarca çocuk edebiyatında tema, konu, içerik yanında biçim ve biçimi belirleyen 3 temel kavram olan çocuk bakışı, çocuğa görelik ve çocuk gerçekliğini, çocuğun baktığı yerden bakmak ve gördüğünü görmek. Biz çocuklara her şeyi göstermiyoruz bugün baktığımız zaman. Yaşamda var. Çocuk hissedebiliyor ama her şeyi görmüyor. Dolayısıyla bunları kitaplar hazırlarken de bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çocuk gerçekliği, çocuk evrenine özgü konu, davranış ve duyarlılıkları içine alması gerekiyor.
1: Özellikle hangi unsurlar kesinlikle bulunmalı çocuk kitaplarında?
0: Hangi unsurlar?
1: Hangi unsurlar, hangi belki konular, hangi özellikleri olmalı iyi bir çocuk kitabının?
0: Yani özellikle hani şu konular olmalı diye bir şey yok. Yaşama dair ne varsa var, ama şimdi nasıl ifade edeyim? Yani bir çocuğun bilmemesi gereken bazı konular var. Yani o yaş dönemine uygun olarak.
1: Onlar öyle, haricinde diğerlerine
0: onlar haricinde yaşama dair ne varsa. Yani evet, yas dediğiniz gibi, evet, ölüm, kavga, sevinç, mutluluk, heyecan ya da işte daha genel kavramlar, demokrasi,
1: arkadaşlık, barış, ilişkileri,
0: kardeşlik, özgürlük, arkadaşlık ilişkileri. Hani bunlar işlenebilir, işleniyor da zaten. Önemli olan bunu çocuğun anlayabileceği dilde işleyebilmek. Yani şunu farkında olmayız aslında. Biz yetişkinler büyümüş birer çocuk değiliz. Ya da çocuklar büyümemiş birer yetişkin değil.
1: Evet.
0: Her iki kesimde kendisinin ve dünyayı birbirinden çok farklı algılayan insanlar. Onların kendine özgü bir dünyaları var. Bizim kendimize özgü bir dünyamız var. Evet, biz de bir zamanlar çocuktuk. Ama şu an değiliz. Çocuklar da sonrasında yetişkin olacaklar. Ama şu anda yetişkin değiller. Örnek vereyim. Yani bu felsefe kitapları var. İşte birisi Güneş'i kitaplarını çıtır çıtır felsefe kitapları. Orada her konu işlendi. Fransız bir yazarın dizisiydi. Her konu, ama çocuğa görelik, yani bahsettiğimiz şey çocuğun gelişim düzeyine uygun bir şekilde işlendi. Dolayısıyla çocuğa görelik, çocuk gerçekliği önemli.
1: Evet. Abi,
0: bu konuya neden değindik? Yakın bir zamanda biz bu edebiyat dünyasında, işte bir insan ayı içerisindeydi. Bir kitapta kullanılması yasaklı maddelerden söz ediliyordu. Aslında çok da güzel, çok da nitelikli bir kitap. Orada ön yargıları kırmaya yönelik bir kitaptı. Ama orada işte kullanılması yasaklı olan maddeler kitabın içerisinde çok olağan bir şeymiş gibi geçtiği için bu tartışma yeniden alevlendi aslında.
1: Evet.
0: Ben de bugün özellikle bu konuya değinmek
1: istiyorum. Bunların olmaması lazım.

0: lazım. Yani böyle şeylere tabii ki değinilmemesi lazım. O yaş grubu
1: Olanlar,
0: için
1: evet,
0: uygun değil.
1: olağanlaştırmamak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Aslında bunlar hem kitaplarda hem de işte filmlerde vesaire çocuklar için yapılan bütün bu tarz durumlarda olmaması gerekiyor. Dediğiniz gibi zaten ilerleyen dönemde ister istemez artık bizim de kontrol edemediğimiz durumlarda görüyorlar. Mutlaka bununla karşılaşıyorlar ama belli bir yaşa kadar görmemeleri tabii ki hepsi için son derece elzem.
1: Evet, görmemeleri bunu da çocuk kitabını sunmamamız gerekiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Mehmet
1: Ben teşekkür
0: Özçatalıoğlu.
1: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Hoşça kalın. Edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçatalıoğlu bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımıza Müge Tüzüngerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Berkay Bilgeç'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Aile konutu. Eşlerin evlilik birliğinde yaşamlarının merkezi haline getirdikleri ve birlikte yaşadıkları konuta denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi. Evet, medeni kanunumuza göre bir kimse vefat ettiğinde miras olarak aile konutu kalmış olabilir. Başkaca mal varlıkları da olabilir. Şimdi burada bu aile konutu kimin olacak sorusunun cevaplanması gerekiyor. Evet, aile konutu sağ kalan eşin düzeninin bozulmaması adına kanun tarafından bazı koşulların gerçekleşmesi halinde sağ kalan eşe özgülenmektedir, ona verilmektedir. Evet, şimdi kanun ne diyor? Evlilik sırasında edinilmiş bir taşınmaz aile konutu olabilir ya da evlilik öncesi edinilmiş ve sadece eşlerden birine ait bir taşınmazda aile birliğinin ortak yaşam alanı olarak kullanılması durumunda aile konutu olarak kabul edilebilir. Aile konutu nedir? Aile konutu söz konusu ailenin yaşam merkezi haline getirdiği ve ikamet ettiği, konut olarak kullandığı yer demektir. Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi bir kişinin eşinin ölümü durumunda ölen eşin adına kayıtlı olan ve eşlerin birlikte yaşadıkları konutun hayatta kalan eşe tahsis edilmesi, onun kullanımına verilmesi ve mülkiyetin de ona bırakılmasını ifade eder. Sağ kalan eşin aile konutunun kendisine özgülenmesi talebi iki farklı hukuki gerekçeye dayanır. Birincisi, Medeni Kanun 240. maddesinde düzenlenen edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı alacağı mahsube aile konutunun sağ kalan eşe tahsis

talebidir. Eğer yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa ya da oturma hakkı tanınmasını da isteyebilir. Mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler de elbette olabilir. Sakalan eş aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde de kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde de sağ kalan eş ya da ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa ve oturma hakkı yerine konut üzerinde mülkiyet hakkı da tanınabilir. Sağ kalan eş miras bırakanın bir meslek ya da sanat icra ettiği ve alt soyundan birinin de aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları elbette kullanamayacaktır. Evet, demek ki kanunumuzun 240. maddesi sağ kalan eşe aile konutunun kendisine özgülenmesi için bir yol göstermiştir. Evet, burada kanun kısaca şunu söylemektedir. Şimdi edinilmiş mallara katılma rejiminde her bir eşin diğerinin mal varlığında %50 oranında katılma alacağı hakkı vardır. Eş, ben bu alacağı istemiyorum, onun yerine bana aile konutunun mülkiyetini verin diyebilir. Alacağı azsa, evin değeri yüksekse o zaman kalan bedeli kendisi tamamlayabilir. Ya da mülkiyet devredilmiyorsa kendisine intifa ya da oturma hakkı verilmesini isteyebilir. Birinci yol budur. İkinci yol ise Medeni Kanun'un 652. maddesinde miras payı alacağına masuben aile konutunun kendisine özgülenmesidir. Haklı sebeplerin varlığı halinde sağ kalan eş veya miras bırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine mülkiyet yerine intifa ya da oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir. Burada da kanun açıkça şunu söylüyor. Diyor ki bir ölüm hadisesi gerçekleştiğinde geride sağ kalan eş miras hakkından bir anlamda vazgeçip onun yerine aile konutunun kendisine verilmesini isteyebilir. Bu da pekala mümkündür. Sağ kalan eşin aile konutu ve ev eşyalarına ilişkin olarak talepte bulunabilmesi için evlilik birliğinin ölüm, gayiplik ya da ölüm karinesi ile sona ermiş olması gerekir. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarında bu hakların kullanılması mümkün değildir. Tabii ki sağ kalan eşin mirastan yoksun kalması, mirastan çıkarılması ya da mirası kendisinin reddetmesi ya da mirastan feragat etmesi gibi durumlarda tabii ki mirasçılık sıfatı kalmayacağı için aile konutunun kendisine verilmesini de isteyemeyecektir. Aile konutunun değerinin miras payı ve katılma alacağından fazla olması durumunda da az önce belirttiğimiz üzere aradaki değer farkı özgüleme talebinde bulunan sağ kalan eş tarafından denkleştirme bedeli olarak ödenmesi gerekmektedir. Miras bırakanın aile konutuna ilişkin olarak bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmuş olması durumunda, örneğin vasiyetname düzenlemiş ve evi farklı şekillerde tasarruf etmişse böyle bir durumda sağ kalan eş evin kendisine verilmesini elbette isteyemeyecektir. Yargıtay kararları uyarınca aile konutunun değeri ölen eş ile sağ kalan eşin mirasçılarının aynı olup olmadığı, sağ kalan eşin yaşı, mali gücü, konutun ve ev eşyasının değerini karşılayıp karşılamadığı, adına kayıtlı taşınmaz olup olmadığı, sağ kalan eşin alt soyunun olup olmadığı gibi haklı sebeplerin var olması durumunda da farklı şekillerde değerlendirilebilecektir. Evet, aile konutunun eşe özgülenmesine ilişkin olarak ise miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine gidilmesi ve müracaat edilmesi gerekir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sağ kalan eşe aile konutunun verilmesi, özgülenmesi konusu üzerinde durduk ve sağ kalan eşin ölen eşin mal varlığından olan katılma alacağı, yani mal rejimine göre olan %50'lik katılma alacağına masuben aile konutunun kendisine verilmesini ya da intifa ve oturma hakkı tanınmasını isteyebileceğini

0: ev eşyalarının da kendisine özgülenmesini isteyebileceğini söyledik. Ya da miras payına mahsuben aile konutunun kendisine verilmesini talep edebileceğini söyledik. Bunun için de ölenin son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine müracaat etmesi gerektiğini de belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: sağlığa, afiyet de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Reklamlar.

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada, yeni bir yayında tekrar sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi, program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor Atıf Akgün hocamla beraberiz. Kendisiyle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Felaket günlerinin edebiyatı, Balkanlar ve muhacirler, özellikle Balkanlar ve göç edebiyatı üzerine çok fazla yayını ve çalışması var hocamızın. Dolayısıyla bu konu üzerinde konuşacağız.

0: konuşmak istedik. Fakat öncelikle tüm konuklarımıza yönelttiğimiz o bizim programımızın tabiri caizse beylik sorusunu size de yöneltmek istiyorum hocam. Sizin için hayatınıza rehberlik eden, yön veren çeşitli kavramlar vardır şüphesiz. Bunları üçe indirgeyerek cevaplarsanız hangi kavramlar sizin düşün dünyanıza yön veriyor ve referanslarını nereden alıyor bu kavramlar?
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Öncelikle bu değerli konuya yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Felaket günlerinin edebiyatı, Balkan Türkleri, muhaceret, bu kavramlara, bu düşünce dünyamızda, tarihimizde, kültür tarihimizde önemli yeri olan bu konuya yer verdiğiniz için hasreten teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz soruyla ilgili daha önceki program tecrübelerinizden de istifadeyle cevap düşündüğümde benim genellikle derslerimde de öğrencilerimle teatide bulunduğum üç kavramla söze başlamak isterim doğrusu. Yani bunların tabii kavramsal altyapısını doldurmak saatler sürer bu kavramların ama ben bir düstur olarak genelde öğrencilerime ve işimiz gereği akademik platformda da olduğumuz için bu temsilde düşünerek genelde öğrencilerime edebiyatla da iştigal ettiğimiz için biraz kafiyeli

0: dünya siyaseti, kültür politikaları vesaire, bir entelektüel olarak yetişmelerinde bir sözlerinin olması kasıt karar. Bir karar olmamaları
1: Evet,
0: kısacası.
1: amaçsal bir kararlılık.
0: Amaçsal.
1: Evet.
0: Burada ben hocaları olarak herhangi bir yönlendirmede hiç de bulunmadan, ama ilkesel olarak dünyada, yani bu birikim anlamında beslendikleri bir yerin olması, bir sözü olması karar. Ama bu kararı taçlandıran vakarlı bir duruş. Vakardan murat burada ağırbaşlılık ve herhangi sapmalara, popüler, gündelik siyaset vesairede savrulmamaları, kastedilen biraz da vakarla aradığım duruş açıkçası bu. Bir münevver duruşu bu aynı zamanda.
1: Evet.
0: Bizim medeniyetimizin de istediği, arzu ettiği bir duruşu vakar. Fakat bütün bunları taçlandıracak şey, güzel bir birikimle donattığı kararı ve bunu sergilediği vakarı, ancak bunu sergilerken istikrarlı olması. Buradan murad edilen aslında sabır. Yani bu yolun yolcusu olması. Bizler üniversite camiası, tabii akademik bir platform. Sabır anahtar kavramlardan birisi ve bu da tabii istikrarla ilişkili. Yani muvaffakiyet kısacası karar, vakar ve istikrarla gelecektir
1: Bunlardan biri
0: kanaatindeyim.
1: eksik olursa başarı da ortaya çıkmıyor diyorsunuz.
0: Yani sekteye uğratacağını düşünüyorum. Mevcut örnekler böyledir. Yani bizim talebemiz bu yola baş koyduğunda, talep ettiğinde, lisansüstü, illa bizim alandan da olması gerekmiyor. Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü, biz Balkan Türkleri Edebiyatı, muhacire çalışıyoruz. Ama bu alanda değil, ilim yolcusunun
1: Evet.
0: kısacası
1: Genel ilke.
0: genel ilke itibariyle vakarlı duruşundan saptığında ve istikrarı yitirdiğinde savrulacağını düşünüyorum ve bunun örnekleriyle dolu. Bunu zaten öğrenci arkadaşlarımız da bu yola çıktıklarında yanlarından elenenleri bir bir gördüklerinde yıllar içerisinde, onların genellikle bu üçlemeden yoksun olduklarını, herhangi birinden, onlar da müşahede ediyorlar zaten. Biz aslında malumu onlara iletmiş oluyoruz. Genel olarak vermeye çalıştığım düsturun bu olduğunu
1: Evet.
0: söyleyebilirim Mehmet
1: Ya
0: Hocam.
1: sadece bilim yolculuğunda, ilim hayatında değil, söylediğiniz kavramlar hangi mesleği yaparsak yaparım yaşadığımız hayatın her alanında aslında ilke edinmemiz gereken paradigmatik bir bakış açısı ortaya koydunuz.
0: Kesinlikle bunu ben sosyal hayatlarına genişleterek
1: Hı
0: ifade
1: hı.
0: ediyorum. Onu da söyleyelim. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu sadece akademik üretkenlikleri, ham bilimsel yolculuklarında verdiğim bir düstur değil.
1: Evet.
0: Bu hayatlarını kuşatması gereken bir üçleme. Onu
1: Evet.
0: söyleyeyim yani. Tavsiyem bu. Yapmaya çalıştığımızda bu tabii ki.
1: Evet.
0: Yani benim kendi hayatımda da uygulamaya çalıştığımda bu olduğu için öğrencilerimize genel olarak söylediğimde, tatbik ettiğimde kendi hayatımda böyle bir üçlemeden bahsedebilirim.
1: Evet. Bir taraftan bu dengeyi tutturmak da her zaman kolay değil. İnsan olmak demek bir taraftan inişli çıkışlı, hayatın her türlü hali var. Ama bu denge belli bir dozda tutulduğunda herhalde hayatta amaçladığınız şeylerle ilgili de bir netice elde etmeye başlıyorsunuz, değil mi?
0: Kesinlikle çok hak veriyorum ve şöyle de ilave etmek isterim bir şey. Bunu modern tabirle açıklayacak olursak, bu bahsettiğimiz karar, vagar ve bunun peşi sıra istikrar dediğimiz üçlemenin handikapı, modern topluma bugün artık zerk olan şey konfor
1: Evet.
0: hastalığı, konfor bağımlılığı diyebiliriz
1: Evet.
0: buna. Hayatımızı kuşatan bu konformizm. Bunun panzehiri de bu üçleme diye düşünüyorum ben. Ya muvaffakiyet istiyorsak biraz konforumuzdan taviz vereceğiz. Verdiğimiz ölçüde de aslında başarıya yaklaşacağız.
1: Evet, peki çok teşekkür ediyorum bu samimi cevaptan dolayı hocam. Şimdi konumuz çok derin bir konu. Böyle özet bir konuşma yapacağız sizinle. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Göç kavramı, göç edebiyatı, göç olgusu üzerinde çok fazla çalıştığınız, belki de akademik ilginizin merkezinde yer alıyor. Neden bu konuyu çalışmayı seçtiniz? Neden? Bunu seçişinizde özel bir sebep var mıydı, yoksa bir şekilde akademik hikayeniz sizi buraya getirdi mi?
0: Çok teşekkür ederim. Her ikisi de diyebilirim
1: Hı.
0: öncelikle. Biraz hikayenin gelişimi bizi buraya sevk etti diyebilirim. Çünkü ben bizim alanımızda dış Türkler çalıştığımızda hususen Balkan Türklüğüne teksif etmiştim mesaimi. Ve Balkan Türklüğü çalıştığınızda şunu görüyorsunuz. Türkiye'de Balkan Türklüğü çalışmak demek muhakkak surette muhacirete, hicrete temas etmek demek oluyor.

0: Evet.
1: Benim doktora tezim Balkanlarda çağdaş Türk edebiyatıydı. Balkanlardaki hali hazırda mevcut Türk, bugün itibariyle azınlık durumuna düşmüş Türk topluluklarının edebiyatlarını etüt ederken, bu edebiyatların Türkiye'de de neşet ettiğini, muhacirler, göçmen, şair ve yazarlar vesilesiyle gözlemliyorsunuz ister istemez. Benim ilk bu alana yönelişim biraz bu işin tabiatı gereği oldu diyebilirim. Alanım itibariyle Balkan Türklüğüne yönelen muhakkak surette onların göç hikayesiyle de tanış olur Mehmet Hocam. Bizimkisi de o şekilde oldu. Alana yönelmemde temel belirleyici Balkanlardaki bugünkü Türk çağdaş edebiyatlarını etüt ederken onların göçle yoğrulan kaderleriyle tanış oluyorsunuz
0: Evet.
1: ister istemez.
0: Bu edebiyatı okurken tabii sadece kurgusal bir edebiyat okumuyorsunuz. Orada yaşanılan, tecrübe edilen, içselleştirilen çok büyük hikayeler var. Onların edebiyatıyla karşılaşıyorsunuz. Balkanların hikayesi bizde büyük bir acıdır, büyük bir dramdır. Ve fakat ben bir taraftan da şunu görüyorum. Biz Filistin'i, Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı, doğuda olup bitenlerle ilgili merakımız çok daha fazla, gündemimiz çok daha fazla. Ama bilmiyorum, benim kendi yorumum. Balkanlarda olup bitenleri daha az konuşuyoruz, sanki daha az biliyoruz gibi. Acaba bizim Balkanlara olan ilgimizin geri kalmasındaki sebepler sizce ne olabilir? Oysa Balkanlar dediğimiz yer bizim Mekke'den, Medine'den, Bilad-ı Şam'dan, o bölgedeki pek çok yerden daha erken yurt edindiğimiz yerler, daha çok bize ait yerler, daha çok iz bıraktığımız yerler. Ne düşünüyorsunuz?
1: Kıymetli hocam, Balkanlar bizim kaybedilmiş, yitirilmiş, yitik vatanımız aslında. Fakat bahsettiğiniz Gazze, Filistin, bu coğrafyalar veya Doğu Türkistan, bugün güncel yaraların kanamaya devam ettiği
0: Evet.
1: yerler haliyle evet dikkatimiz orada. Ancak Balkan faciası olarak geçer literatürde.
0: Evet.
1: Balkan faciası kelimesi ifadesini kullanacağım ben de. Balkan faciasının üzerinden 100 seneden fazla geçti. Dolayısıyla bir defa tarihin bu tarafı ne yazık ki çok acımasız, unutmak, unutturulması belki de biraz da. O nedenle bugün itibariyle biz dünyaya Balkanlardaki Müslümanlığın Balkan Yarımadası'ndan, bunu tırnak içinde söylüyorum tabii, söküp atılmak istenmesi ve bu noktada 1800'lerin sonu ve 1900'lerde yaşanan hadiseyi daha dünyaya da kendimize de anlatabilmiş ve anlayabilmiş değiliz bu noktada, kesinlikle katılıyorum. Önce bu tespitte
0: Evet.
1: bulunmamız lazım. Bu dünyanın en büyük göç hareketlerinden biriydi çünkü. Bir
0: Evet.
1: Balkan Yarımadası düşünün ki Viyana'da en son durmuşuz. Viyana'ya kadar Budini, Peşte'yi, Saraybosna'yı, Üsküp'ü, Filibe'yi, Selanik'i bir Müslüman beldesi haline getirmişsiniz. Mücehhez, şehirlere ruh vermişsiniz. Şehirlerin mimarisi bile Mehmet Hocam, bugün başkent olanlar da dahil, İslam mimarisine göre mesela
0: Evet.
1: tezyin
0: Evet,
1: edilmiştir.
0: Türk evleri özellikle
1: Türk
0: gittiğimizde
1: evleri ve
0: karşımıza
1: şehirlerin
0: çıkar.
1: eski planına bakıyorsunuz. Şehirlerin merkezi size ibadethaneye, yani camiye
0: Evet.
1: götürüyor o yuvarlak mimari. Fakat emperyalizm, İşte büyük güçler, dünya siyaseti vesaire, bu hazin hikayeyi yaşadık. Bu dünyanın en büyük göç hareketiydi aslına bakarsanız. Ama bunu sunamadık, anlatamadık. Kendimiz de ne kadar anladık, bu da
0: Evet.
1: şüpheli. Belki işte göç edebiyatı, göçmen edebiyatı 100 sene sonra bunu hatırlayan bir edebiyat diyebiliriz. Çünkü biz bu hadiseyi imparatorluk refleksiyle hareket ettik Sayın Hocam. Hadise vuku bulduğunda anamadık, konuşamadık, yazamadık, çizemedik, söyleyemedik. Çünkü Anadolu adeta Kafkas, Kırım, Orta Doğu, Balkanlardan sökün edip geliniyordu. Yani
0: Evet.
1: İslam'ın kalbiydi ve bütün göçler bu bölgede toplandı ve hazin hikayeydi. Biz hangi birine edebiyat yapalım da o dönemi
0: Evet.
1: düşündüğünüzde, Kırım'ın sürgünü mü anlatalım? Fakat oradaki ulus devletler için farklı tabii cereyan etti. Onlar kendi hikayelerini yazıyorlardı ve dolayısıyla göç ve bu karşılıklı nüfus değişimleri onlarda o yüzyıllardan itibaren bir edebiyat teşekkül ettirdi. Söz gelimi mesela Yunanistan'da andalayı kelimesi mübadele demektir ve andalayı edebiyatı yüzyıllık bir edebiyat. Anadolu'dan giden göçerler bunu o yüzyıllardan itibaren konuştular. Fakat biz o yüzyıllarda bunu konuşamadık zaten. Bir
0: Evet.
1: milli mücadele akabinde verildi vesaire. Peki
0: Geç
1: biz
0: başladık diyorsunuz.
1: evet
0: Evet.
1: nasıl hatırladık? Bunu mesela 100. yılda sıklaştı bu. Nasıl sıklaştı? Türkiye'de mübadele romanları üzerine bir kitap çalışmam olmuştu benim. Bibliyografyasına baktığınızda mübadele ve göç romanlarının, Balkan Türkleri üzerinde söylüyorum, 2010 ve

0: sonrası, %70 2010 ve sonrası. Şimdi bu tam Balkan Savaşları'nın 100. yılına denk geliyor. Bu bir hafıza ile hatırlama ile ilgili bir şey aslında. Ve biz
1: Evet.
0: anmaya başlıyoruz. Evet, biz buraları terk ettik. Buralarda hazin hikayelerimiz vardı. Ve bunun edebiyatını yapmaya biz geç başladık diyebilirim. Ha, peki o yüzyıllarda bunu anan yok muydu? Bunu zikreden yok muydu? Elbette edebiyata sirayet etmişti. Bu 1800'lerden itibaren Osmanlı-Rus Harbi, 93 Harbi malumunuz ismiyle bilinir. Rusya'nın Balkanlara inmesiyle bizim hazin hikayemiz orada başladı ilk
1: Evet.
0: aslına bakarsanız ve Balkan bozgunu adı verildi buna. Toprağın o bozgun bağ bozumu gibi. O yüzyıllarda mesela bir örnek dinleyicilerimize zikretmek isterim. İstifade edenler de kolay ulaşılabilir bir kaynaktır. Eski Zara Müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin Hicretname adlı bir eseri olmuştu mesela. 1800'lerin sonu bir hicretname şiir beyitlerle mesela orada o uzun eserinde şöyle der başlarındaki bir beyitte: Hicret-ü gurbet değil ağır ümmete, hicret anın sünnetidir millete der. Şimdi bu çok çarpıcı bir
1: Evet.
0: beyittir. Benim dikkatimi çekmiştir bu işin edebiyata evrilmesine. Çünkü bunu edebiyat zemininde Hüseyin Raci Efendi dini medeniyet o birikimiyle birleştirerek göç mecburiyetinde kalan ahaliye dini bir satha çekiyor konuyu. Ve hicret ağanın sünnetidir millete diyor. Hicret-i gurbet değil ağır ümmete, hicret ağanın sünnetidir millete. Bu bir aslında dirençti, bir teselliydi bu metinler. Ve
1: Evet.
0: tabi orada uzun uzadıya Rus harbini anlatıyor, kıyımları anlatıyor, nasıl İstanbul'a intikal ettiklerini, göç yollarını anlatıyor. Bunu yaparken de bize aslında edebiyattaki ilk numunelerden birini veriyor. Göçün edebiyatı kaynaklık eden yönünü veriyor. Tabi ondan sonra olmadı mı? Oldu. Bazı tefrika romanlarda vardı o dönemin süreli yayınlarında. Muhacir Mehmetoğlu gibi mesela Sofya'da yayınlanmıştı. Fakat tabi imparatorluk refleksi büyük bir gövde ve diğer dertleri de var. Balkanlardan sökün edip gelenlerin bu şekilde inlemeleri diyelim
1: Evet.
0: tabiri
1: Tabii
0: caizse
1: zor
0: edebiyatta
1: yıllar
0: karşılığını
1: bahsettiğiniz
0: buldu.
1: gibi. Son zamanlarda sosyal medyada McCarthy'nin bir konuşması dolaşıyor. Belki denk gelmişsinizdir. Amerikalı tarihçi. Balkanlardaki bu mübadele ve göç sırasında, özellikle Rus harbinden sonrasında ve orada yaşanan çatışmalarda, işte isyanlar Osmanlı'nın son yıllarında, bağımsızlık mücadeleleri, Arnavutlar, Bulgarlar, Yunanlar ve bunların Türklere karşı kıyımından söz ediyor. Milyonlara varan rakamlardan söz ediyor. Bilmiyorum, rakamlar çok mu abartılı. Ve fakat söylediği en önemli şey şu: İlginç bir şekilde bunun tarihi hak ettiği değeri bulmadı. Dile getirilmedi. Şimdi biz uzun yıllar tarihi bir filtrenin üzerinden okuduk. Yani doğuyu da okurken, doğuda olanları okurken, kuzeyde olanları okurken, Balkanlarda olanları hep bir filtreli olarak okuduk. Yavaş yavaş bazı şeyleri öğrenmeye, işte sizin çalışmalarınız, başka çalışmalar, orada olup bitenleri yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Balkanlarda olup bitenlerde bu bahsedildiği kadar büyük göçler esnasında hayatlarını kaybedenler var, savaşlarda ciddi katliamlar var. Var mı bu rakamlara erişen insan kıyımı?
0: Evet hocam, Justin McCarthy çok iyi, güzel bir örnek
1: Evet.
0: bunda. Onun Ölüm ve Sürgün eseri bu alandaki en insaflı ve tarafsız bir de batılı bir kaynak olması
1: Evet.
0: bakımından bizim için kıymetli. Ve tek değil, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Bizim bu vicdan sahibi, insaflı, bilim insanı, mesai arkadaşlarımız var mı? Var. Bunlar bugün artık bunu dile getiriyorlar aslına bakarsanız. Bu tarihin en büyük göçlerinden ve soykırımlarından biriydi derken bunun içini rahatlıkla biz doldurabiliriz ve şöyle bir örnek vereyim ben size. İşte 17. 18. kısmen hadi 16. yüzyıla dahil edebiliriz. Yani Viyana'da durduğumuz ve 1900'lerin başında geri çekilmeye mecbur edildiğimiz o döneme kadar baktığımızda bu dönemde Rusların Balkanlara inmesi ve İngiliz
1: Siyaseti.
0: siyasetinin bölgeyi
1: Evet.
0: karıştırmasına kadar baktığımızda bu dönemi birçok kaynak, şu anahtar kelime çok önemli, kendileri zikrediyorlar. Pax Ottomana olarak zikrederler. Şimdi
1: Evet.
0: Pax Ottomana onların adlandırması. Bir Osmanlı barışı söz konusu ki herkesin bu hakkı teslim ettiği bir husustur bu. Bugün birbirine Bu kadar yakın coğrafyada bu kadar çok milletin olduğu birkaç coğrafya var dünyada.

0: da Kafkasya örnek verilir bu konuda, Balkanlar örnek için. Şimdi peki bu 600 yıl bu huzur nasıl tesis edildi? Şimdi Pax Ottomana buna işaret ediyor ve vicdan sahibi Balkanlardaki gayri Türk mesai arkadaşlarımız, meslektaşlarımız akademisyen olarak bunu ifade ediyorlar. Sıkıntı nerede çıktı? Sıkıntı ulus devletler çağında aslına bakarsanız hikayenin en acı tarafı o. Balkan Türklüğü taraf olmadı burada. Kıymetli hocam, yani Balkan Türklüğünün hikayesi yazılırken en hazin şey bulundukları ata vatanlarında, yani dedelerinin, nenelerinin mezarlarının da olduğu bu vatanlarda onlar taraf olmadan sürgün edildiler. Şöyle denildi: yıllarca kardeş olarak yaşadıkları, komşusu oldukları halklarla Yunan, Makedon, Bulgar, Sırp, Hırvat bir garip denklemin içerisinde ve bu ulus devletler küçük küçük kuruldu ve bunlara bir tarih biçildi, bir rol biçildi. Bu hikayede onlar kendileri istemeden taraf oldular ve en acı tarafı bir güç değildiler, bir silahlı taraf değildiler ve her kurulan devlet nüfus ve göç demografilerini Türk karşıtlığı ve Türk nüfusun gönderilmesi üzerine kuruldu. Şimdi nasıl biz bu coğrafyada göçü konuşmayalım haliyle böyle olunca? Şimdi 1800'lerin başındaki Bulgaristan'daki nüfus sayımlarına bakıyorsunuz, o ülkelerin kaynaklarına. Yarıdan fazlası Müslüman ahali olduğunu görüyorsunuz. Batı Trakya keza öyle, Kosova öyle. Yani bugün Müslüman çoğunluğun fazla olduğu Bosna, Arnavutluk gibi bölgeler keza.
1: Ana unsuruz yani, değil mi?
0: Ana unsur kesinlikle ve bu oyun öyle oynandı ki ne yazık ki tek kurşun atmadan, herhangi bir şeye müdahale etmeden Balkanların asli unsurlarından olan, bakın o da çok önemli. Yani bunların tamamı oradaydı. Sonradan gelindi işte Osmanlı dönemi vesaire gibi bir literatür de var bizde. O da bir yanılsamadır. Aslına bakarsanız Balkanlarda birçok millet yokken Türkler vardı etnisite olarak. Ve Anadolu'ya sürgün edilmek zorunda bırakıldılar. Ve bu zorunlu göç denilir. Hatta zorla göç de denilebilir. Bu zorla göçle yapıldı. Dolayısıyla şimdi sizin sorunuza gelecek olursak çok değerli bir şeye hizmet ediyor cevabı onun. Bu aslında tarihin bildiği bir husus. Yani Türklerin herhangi bir dahili olmadan bu coğrafyada ne yazık ki sökün edip Anadolu'ya gelmeleri. Hatta şunu da ifade etmek gerekiyor. Neden o sıralarda edebiyatını yapamadık? Neden bunu o dönem anlatamadık? Çünkü bu o kadar garip bir durumdu ki oradaki ahali için birçoğu hemen döneceklerini zannetmişlerdi.
1: Evet, kabul edilmedi değil mi?
0: Tabii ki. Ya mesela ilk kuşak göçmen sözlü tarih çalışmalarında bu hep tespit edilir. Giden Anadolu'ya kısa süre sonra döneceğini düşünüyordu.
1: Evet.
0: Ya o kadar bir garip bir şey yaşandı o dönemde. Evet. Tarih çok hızlı aktı ve eşini, evini, çoluğunu, çocuğunu emanet edip geldiler bazıları. Bazıları topraklarını bıraktı. Hatta ana evin anahtarları Yunan komşuya bırakıldı. Ne yazık ki işte bu emperyalizmin arkasından başlayan uluslar çağı, toplum mühendisliği, bu bölgenin karıştırılması bugüne de tevarüs eden ne yazık ki sorunları bakın getirdi.
1: Evet.
0: Hatta Balkanlar öyle ki işte Bosna Savaşı'nın yaşandığı yüzyıl, Yugoslavya dönemi, arkasından bugün yaşanan arayış hala bir birleştirici unsur arayışı mesela.
1: Evet.
0: Onu da yaşıyoruz. Evet.
1: Peki. Son birkaç dakikamız kaldı hocam. Böyle kısaca bir cevap rica edeceğim. Çok büyük dramlar yaşandı. Biraz bahsettiniz siz. Edebiyatımıza nasıl yansıdı? Romana, şiire, hikayelere böyle birkaç tane örnek verebilirseniz aklınıza ilk gelenlerden. Dinleyicilerimize tavsiye mahiyetinde yani. Oradaki yaşanan hikayeyi okumak isteyenler nerelere baksınlar?
0: Çok teşekkür ederim. Bizim özellikle popüler edebiyat olarak adlandırılan, yani ana Türk edebiyatı çizgisinin dışında görülen isimlerdir bunlar ama yakın dönemde çok fazla bu alanda eser verildi. Bunu nitelikli edebiyat eserlerinden okumak istediğinde mesela Emine Işınsu'nun Azap Toprakları, Çiçekler Büyür romanları, Necati Cumalı'nın Viran Dağlar, Yılmaz Karakoyunlu'nun işte Elveda Rumeli serileri, Sami Ayverdi'nin Mesih Paşa İmamı'nda yine geçer. Genç yazarlardan özellikle Dilek Nalbantların oldu, Kritumu oldu mesela veyahut da işte Girit sürgünü Mübadele ayrı başlık altında aldılar. Ah Bire Sevda, Ah Bire Vatan şeklinde bir adını kredebileceğim bir roman oldu. Girit Mübadele anlatan Ramiz Çınar genç yazarlarımızdan onun Elveda Rumeli serisi yine yayınlandı. Bunlar aslında 3. 4. kuşak da muhacir torunları bu yazarlar. Bunlar bir tür aile tarihleri şeklinde.
1: Evet.

0: Mesela Samsun'da Akın Üner, Çalı Harmanı romanını yayınlamıştı. Özellikle Samsun bölgesindeki mübadillerin romanları, Yunanistan'a giden oradaki karşılıklı hikayeleri anlattığı. Yakın dönemde popüler edebiyatta çok fazla roman örneği verildi. Özellikle Balkan Savaşları'nın 100. yılında bu zirve yaptı diyebilirim. Şiir örneği olarak baktığımızda ise bu noktada ne yazık ki daha zayıfız. Çünkü bu edebiyatlar, yani muhacir edebiyatları Türkiye'de kendi muhitleri içinde sınırlı kaldılar. Ne yazık ki genel Türk okuyucusuna taşamadı, hitap edemedi. İstanbul'da mesela Tuna dergisi çıkarıldı. Orada çok ciddi bir şiir birikimi oldu Tuna dergisinde. Bunu ifade edebilirim. Meseleye göç penceresinden baktığımızda Türk edebiyatının zirve şahsiyetidir Yahya Kemal ve Üsküplüdür. 5 yaşında gelmiştir ve o Balkanlı havasını hiçbir zaman unutmamıştır. Şiirlerinde bunu hep işlemiştir. Balkanları görmek için bir de Yahya Kemal'i de hususen zikretmek isterim. Ben Balkan havası almak istiyorum. O coğrafyayı, Balkan Türklüğünü, evladı Fatih Han ruhunu biraz terennüm etmek istiyorum diyen için de Yahya Kemal Beyatlı'yı da özellikle önermek isterim. Bir çırpıda aklımıza gelivelenler bunlar oluyor.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok önemli bilgiler aktardınız. Kısa sürede İzmir Radyosu'ndan yayın yapıyoruz. İzmir'de bir muhacir kent malumunuz. Dolayısıyla biraz belki İzmir'deki dinleyicilerimize de kendi atalarının, dedelerinin hikayelerine dair birkaç kelam etmiş olduk. Çok teşekkürler tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programının sonuna geldik. Bugün Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Atıf Akgün bizlerle beraber oldu. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Ses kayıtta Haldun Göktaş bizlerle beraberdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında Ahmet Kurt bizlerle beraber oldu. Haftaya yeni programda birlikte olmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.
2: Aklın Gözü.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Gerçeğe yakınlık hala dram sanatının temeli sayılır. Ya dram sanatının mahiyetinin bu gerçeklikle uyuşamayacağı ispat edilirse ne olur? Bir manzume veya roman okurken bazen asıl gerçeği unutarak eserde işlenen olayları gerçek sanırız. Bir kaside veya mersiye okurken şairin kendi duygularını olduğu gibi ifade ettiğine belki inanabiliriz. Fakat ikiye bölünmüş ve bir tarafı seyircilerle dolmuş bir binada kendi kendimizi aldatabilir miyiz? Eğer gerçeğe yakınlık mevkiye, zamanın kıyafetine ve diğer hususiyetlerine uymaksa en büyük dram sanatkarlarının bu kaidelere uymadıklarını görüyoruz. Shakespeare'de Roma liktorları Londra aldermanlarının adetlerini benimserler. Calderon'da ise Coriolanus eldivenini atarak konsülü düelloya davet eder. Racine'de yarı İskit Hippolyte genç ve terbiyeli bir Markin'in dilini kullanır. Corneille'in Clytemnestra'sının mahiyetinde bir İsviçre muhafız kıtası bulunur. Onun Romalıları İspanyol şövalyelerini değilse de en azından Gaskonya baronlarını andırır. Bununla beraber Calderon, Shakespeare, Racine erişilmez yüksekliktedirler. Onların eserlerini biz daima hayranlıkla inceleriz. Dram yazarından ne gibi bir gerçeklik isteyebiliriz? Dram, halkı eğlendirmek için meydanda doğmuştur. Halk hareket ister, merakını kamçılayacak şeyler ister. Onun için dram olağanüstü bir hadisedir, bir hakikattir. Kuvvetli intibalar isteyen halk için idam sehpası da bir temaşadır. Trajediler ona en başta ağır cinayetleri, müthiş acıları, hatta beden acılarını gösteriyordu. Mesela Filoktetes, Ödip, Lear. Fakat alışkanlık duyguları körleştirir. Hayal gücü katil ve idamlara alışır, onları soğukkanlılıkla seyreder. Fakat insan ruhunun ve ihtiraslarının tasviri onun için daima yenidir, büyüktür, ibret vericidir, onu

0: daima ilgilendirir. Artık bir an geliyor, dram insan ruhunu ve ihtiraslarını yöneltmeye başlıyor. Gülme, acıma, dehşet duyma, hayalimizin dram büyüsüyle harekete getirilen üç telidir. İhtirasların gerçekliği, tasavvur edilen durumda duyguların gerçeğe benzerliği. İşte aklımızın dram yazarından beklediği budur. Aklımda kalan bu satırlar Puşkin'in seçme yazılarından. Orhan Şamhal'ın çevirisiyle Milli Eğitim Basım Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklamlar.

0: Hayatın içinde sanat.
1: İyi haftalar sevgili dinleyiciler. Her pazartesi olduğu gibi Hayatın İçinde Sanat'ta yeniden birlikteyiz. TRT Radyo 1'de hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Efendim yeni bir programla, yeni bir sanatçıyla sizleri tanıştıracağız. Fakat bu hafta maalesef Türk sanatının çok özgün isimlerinden birisi, geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Mustafa Horasan'ı konuşalım istedik.
2: Evet.
1: Çünkü Mustafa gerçekten de Türk sanatında yeri doldurulamayacak isimlerden birisi. O sadece resim yapmadı, aslında hayatıyla da bir duruş sergilemiş oldu. Hı-hı. Bakışı, onun sanata dair getirmiş olduğu yenilikler, figüre dair yapmak istediği o deformasyonlar, grafik eğitimiyle buluşturmuş olduğu, evet, o pentür anlatımları. Gerçekten özel bir sanatçı olduğunu bize her daim gösterdi.
2: Çağdaş Türk resim sanatının en özgün, bak bu özgünlük çok önemli.
1: Tabii.
2: Figüratif sanatçılar, figüratif ama ben şeyi de biliyorum, yani soyutlamalar yaptığını da biliyorum. Figüratif sanatçılarından biri olarak kabul ediyoruz. 1965 yılında Aydın Karacasu ilçesinde doğuyor. İlk orta öğrenimi İzmir'de yapmış. Hı hı. Daha sonra 86 yılında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oluyor. Grafik, evet, mezunu. Benim de çok

0: eski 50 yıllık arkadaşım. Hep Horasan'ın şöyle bir tarafını bilirim. Yani iyi ki grafikten mezun oldu. Kendisi de öyle söylerdi. Ki o resmin o baskılayıcı, çevreleyici, böyle resim olmalı dediği şeyin dışına çıkmış. Özgür bir şekilde çıkmış. Ve yaptığı resim bence gerçekten o yüzden. Zaten kişiliği de öyleydi. Yenilikçi. Çok, mesela hayatı boyunca şöyle bir şey söylenirdi. Bu da mı Horasan denirdi. Çok çeşitli şeyler yaptı. Ve her yaptığı da Horasan'dı gerçekten. Kariyeri boyunca Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, birçok yer. Hatta galiba yakınlarda Bulgaristan'da bir sergi olacak, değil mi?
1: Olacak. Evet, olacak.
0: Biz onunla sürekli neredeyse her ay bir kere, iki kere buluşuruz. Atölyelerimize yakın. Sen de öylesin Erkan. Çok yakın dostumuzdu ve çok erken kaybettik
1: Evet,
0: kendini.
1: maalesef çok
0: Çok genç
1: erken.
0: yaşta öldü.
1: Evet.
0: Ama o ölmedi bence.
1: Evet.
0: Resimleri yaşayacak
1: Evet.
0: çok fazla resim
1: Çok
0: var, değil mi?
1: fazla üretti, çok
0: Evet.
1: fazla üretti. Biraz önce senin söylediğin gibi yani özgün olmak hakikaten özel bir durum. Yani
0: Çok evet.
1: özellikle bu sanatta özgün bir sanatçıydı cümlesini pek çok kişi için kullanmayız. Ama Mustafa'nın özellikle bu figür resmine, çağdaş resme getirmiş olduğu özgün dil onu diğer sanatçılardan ayıran bir önemli bir unsur. Son dönem özellikle çalışmalarında bu figürü sabit bir kimlik olmaktan çıkarmıştı. Artık o bizim aramızda dolaşan veya onun günlük hayatta karşılaşmış olduğu işte bir müzik dinlemiş olduğu etkilendiği bir müzik. Çünkü müzikle de çok ilgiliydi.
0: Tabii.
1: Sinema aslında o sinematografik bir şeyi vardı, dünyası vardı onun. Sinema ya da okuduğu bir kitap, bunların hepsinden yola çıkarak yapmış olduğu çalışmalar onun işte bu sürekli değişim ve dönüşümünün yansıması olarak o yüzeylerde karşılık buluyordu ve izleyiciyle oluşuyordu. Onun ürettiği yüzeyler yalnızca bir beden olmak ya da fiziksel bir form olmaktan öte aslında zihinsel gerilimlerin, kırılmaların ve Mustafa'nın kendisinde yaratmış olduğu o içsel çatışmaların bir karşılığı, bir görünür yansıması olarak temsile dönüşüyordu. Yani zaten onun resmine baktığınızda hani buradan dinleyicilerimize Mustafa Horasan diye bir arama yaptıklarında veya bilenler, tanıyanlar onun resimlerini tekrar incelediğinde aslında her bir renk tuşesinin, her bir o yüzeyin köşesinin ve oradaki o kompozisyonda anlatmaya çalıştığı bütünün bu gerilimlerden ortaya çıkan Mustafa'nın belki kendisini görebilecekler. Hatta geçenlerde ben bir yerde bir resmini gördüm. Çok fark edilmemiş bir otoportresi orada gizlice yerleştirdiği.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Kendi portresini
1: Evet,
0: yapmış.
1: bir otoportresi vardı
0: Tabii.
1: orada. Hatta söyleyince de ben şeye o koleksiyonere şaşırdı. Aa dedi ben de yeni fark ettim falan. Yani Mustafa böyle aslında zengin kompozisyonlar kuruyordu. O açıdan da yani hem çok erken bir kayıp.
0: Maalesef. İnsan, bir insan figürünün alışılmışın dışında bir kere o çok önemli. Deforme etme gibi böyle bir biçimlere ulaştırırdı o resimlerini. Güçlü bir deseni vardı bir kere. Şimdi böyle her gittiği yerde bir şey çizerdi. O desen anlayışı. En son bir çalıştayda mesela resimlerini gördüm. Böyle kendine özgü bir çizgi anlayışıyla portreler yapmıştı. Tabii bunun içerisinde mizah var. Ama bir yandan da psikoloji var, karanlık bir psikoloji var. Böyle bir atmosfer kurardı ve böyle bir kompozisyon içerisinde popüler kültür öğelerini dışa vurumcu bir şekilde yorumlardı. O da çok önemli bir şey. Yalnızca figür resmi olarak değil, modern insanın yalnızlığı, iş çatışmaları ve görsel hikayeler şekline dönüşürdü resmi. O bakımdan
1: Ya şimdi Mahir
0: çok
1: biliyorsun yakın
0: değerli.
1: tarihte biz onunla bir sergi yaptık. Ben küratörlüğünü yaptım Antalya'da. Bu 18 Nisan'da açmıştık sergiyi. Hatta bu Haziran'ın sonuna kadar devam etti Antalya'da o sergi. Biz beraber gittik. 3 gün kaldık hatta orada Antalya'da. Şimdi sabah bir sabah baktım sabah böyle 8 gibi telefonum çalıyor. Açtım. Mustafa uyuyamadın mı dedim. Geç de yatmıştık yani. Çünkü gezdik tozduk falan. Ya dedi sabah dedi erken uyandım. 6:30 mu 7 mi yanlış hatırlamıyorsam. Erken uyandım. Hayrola dedim. İyi misin? İyiyim iyiyim şiir yazdım dedi sabah. Hı. Mustafa entelektüel doygunluğu tabii, da olan bir adamdı. Yani ne şey güzel. Sadece resim yapan değil.
0: Şiiri okudu mu sana?
1: Tamamlamadım dedi. Hı-hı. Ben sordum hatta yani hı-hı, hazırsa bir bakalım falan diye. Yok hı-hı, tamamlamadım dedi. Hı-hı. Tamamlayınca okuruz dedi. Notlar aldım dedi. Çünkü Antalya'da böyle dağlara bakan, o toroslara bakan hı-hı, bir manzaramız vardı otelde. Evet. O manzaraya bakıp bayağı bir duygulanmış ve hı-hı, sabah erken kalkmış. Kendisine bir kahve hazırlamış hı-hı, ve o manzaranın karşısında oturmuş. Hı-hı. Birkaç sayfa not ve şiir yazmış.
0: Evet.
1: Şeyi yani hayattan keyif alan, gastronomik bir keyif alan.
0: Bir yandan doğru.
1: Evet. İşte estetik keyif alan, müzikal keyif alan bir tabii, adamdı. Yani böyle bir komplike bir sanat yönü vardı aslında. Tabii, tabii. Yani müzik pek çok alet çalıyordu tabii, biliyorsun işte baterisi vardı atölyesinde.
0: Bateri zaten hep ortada evet, dururdu. Evet. Bir piyano vardı.
1: Piyanosu vardı. Şimdi en bağlaması
0: son,
1: vardı.
0: En son gittiğimde klarnet. Evet. Klarnete başlamış ve evet, bayağı da çaldı. Ya dedim Orasan ne yapıyorsun sen nasıl evet, becerdin bu evet, işi? Her gün çalışıyorum dedi ve gerçekten çok iyi çaldı.
1: Evet.
0: Bizi şaşırtırdı. Müziğe evet, çok yatkındı. Müzikle yakın olanları da müzik aletlerini alıp atölyeye giderdi. Ben de gitarımı alıp gitmiştim mesela. Hı hı hı. Selahattin Yıldırım işte bas gitar çaldı, ben evet, gitar çaldım. Bir davulcumuz vardı falan. Keşke hepsini videoya alsaydık. Yaz bugün bende bir ufak video var.
1: Evet. Onun bir sürpriz sesinden onun sesinden yaparız, bir türküyle veda evet, ederiz. Ama Mustafa hakikaten yani buradan onu sevenlere de bir evet, duyurumuz olsun bu. Mustafa gerçekten unutulacak bir sanatçı değil. Onu her daim anmak lazım. Onu hatırlatmak lazım.
0: Bir müze
1: hatta
0: açılsın isterim
1: genç
0: ya.
1: Genç sanatçılara bir evet, çünkü genç sanatçılara çok önem veriyordu biliyorsun. Tabii onlarla ortak projeler
0: herkese
1: yapmak.
0: Herkese dokunmuştu.
1: Evet. Onlarla ortak projeler tabii, yapmak. Onlara evet, tecrübesini, hı-hı, bilgisini paylaşmak.
0: Ya bize de söylerdi. Evet. Bana en son gittiğimde bir süngerler vardı böyle. Bak dedim ay bunlarla bu boyayı ez. Çok güzel oluyor. İki tane de bana verdi. Yani ben o Mustafa'nın diye öyle koymuştum bir hı-hı, kenara. Nasıl olsa hı-hı, yaparım diye. Evet. Yani herkese böyle bir yardımcıydı. Bir evet, bilgisini evet, aktarırdı. Evet. Üniversitelerde ders verdi biliyorsun uzun evet, yıllar. Evet.
1: Devam ediyordu hala Marmara Üniversitesi'nde. Evet. Grafik
0: bir ara
1: Yeditepe'de
0: verdi. Yeditepe'de
1: verdi.
0: Bilgisini
1: evet,
0: paylaşan böyle herkese yüreğini açmış son derece değerli bir sanatçıydı. Gerçekten o kadar üzüldüm ki onun ölüşü evet, böyle bir dönemi kapattı gibi geliyor ama işte neyse ki çok resim yapmış. Onlarla bir müze açılsın isterim.
1: Ya umarım yani yapalım inşallah bir öyle bir şey yapılır. Evet. Biz de yani o konuda evet, bir gayret gösteririz her zaman.
0: Evet, evet.
1: Fakat işte burada hani bir Mustafa'yı anarken sadece bir sanatçıyı bir insanı anmıyoruz aslında.
0: Evet.
1: Buradan Mustafa'nın göstermiş olduğu yaşamla birlikte bir rol model olmasını evet, bir örnek olmasını anlatıyoruz evet, aslında. Mustafa iyi bir insandı.
0: Çok.
1: Evet, evet. Çünkü bu hani ölümünden sonra da zaten onu gösterdi. Paylaşılanlar, evet, yazılanlar, ardından yazılıp çizilenler. İyi bir dosttu, iyi bir arkadaştı, evet, iyi bir sanatçıydı. Böyle hep iyiliklerle anabileceğimiz evet, bir isim oldu. Bu açıdan da bu çünkü pek çok kişiye baktığın zaman bilgisini, tecrübesini bırak hı, malzemesini, evet, bilgisini, tecrübesini yani, bile paylaşmaktan imtina evet, ediyor. Kendisine özel bir şey gibi, bir sır hı, gibi saklıyor ve bazen egolarımıza yenik düşüyoruz.
0: Evet.
1: Ve o genç sanatçılarla hiçbir ilişki kurulmuyor ve bu eklektik olan bir hı, işleyiş, ilerleyiş hı, devam etmiyor. Bir yerde kopuyor. Yani bazı zanaatlar da böyledir biliyorsun. Hı. Yani hani o usta çırağına
0: el
1: vermezse.
0: Verme evet, şey diyorsun.
1: Çünkü bir, çok güzel bir söz vardır. Bir hı, usta ne zaman usta olur? Çırağı olduğu zaman.
0: Tabii.
1: Çok doğru aslında. Şimdi evet, Mustafa'nın çok fazla da çırağı vardı. Çok fazla bence genç de, sanatçı evet, vardı yanında. Onlara bilgisini, fikrini paylaştı. Biz en son onunla Fethiye'ye gitmiştik. Orada da yani yaklaşık hı, bir 15-16 sanatçı vardı. Onların hepsine abilik, önderlik yaptı. O işi sahiplendi, yüklendi. Hı hı. ve kimin ne yapacağını, nasıl yapacağını malzemesinden orada

0: Buradaki acemiliği ne kadar
1: Tabii.
0: hepsini yönetebilme becerisini, abiliğini
1: Evet,
0: gösterdi.
1: bir
0: Bu
1: yandan evet, sempatik bir insan olduğu için
0: evet.
1: herkes de ona çok rahat yanaşıyordu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biraz bir soğuk değildi. Çok böyle bir insancıl tarafı olduğu için mesela bir teknik öğretmiş bir genç ressama. Ben dedim bunu nereden öğrendin? Ya Mustafa Orasan söyledi dedi. Ve onu kullanıyorum hocam dedi. Çok güzel. Ben dedim ver bakayım ya ben de bir yapayım falan. Böyle, yani Orasan gerçekten bilgisini herkesle paylaşır. Çok sıcakkanlı bir insandı.
0: Evet.
1: Resimlerine de hani bakınca o mizah tarafı olan mesela özel bir paleti vardı. Bugün baktığımda bir Horasan yeşili düşünüyorum.
0: Değil mi?
1: Horasan
0: Daha
1: bunu renklerinde çok resimlerinde kullanır diyebiliyorum.
0: evet.
1: Kırmızısı, laciverti. Ben de yıllar yıllar önce para biriktirip Horasan'dan bir resim almıştım.
0: Öyle mi?
1: Sonra dedi ki almak üzere gittim. Dedi ki ya hadi gel değiştirelim falan gibi. Hani barter yapar ya
0: Evet.
1: sanatçı.
0: Evet.
1: Yani koleksiyonumun en iyi parçalarından bir. Mesela malzeme kullanmıştı. Bir pil vardı o zamanlar böyle ufak piller.
0: Evet.
1: Onunla kabloyu koymuş işte o portrenin burnunun ucunda bir pil ve tabii o anlatıyordu. Bu işte yavaş yavaş elektroniğin hayatımıza girişiyle işte aynılaşan
0: Evet.
1: insan portresi gibi.
0: Evet.
1: Çevresindeki kişileri yapardı. Mesela bir sanat galericisine birazcık içerlemişti öyle zannediyorum. Onu öyle bir portresini yaptı ki
0: Evet.
1: ya
0: Aslında
1: demiştim.
0: gerçeğini yapıyor
1: Tabii.
0: biliyorsun. Yani çünkü Horasan'ın karakterleri aslında hepimizin tanıdığı ama
1: Evet.
0: aynı ölçüde o karakter
1: Tabii.
0: yabancı bir atmosferde var olan bir ruh gibi, değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Yani
1: Gerçeği o çünkü aslında.
0: evet. Çünkü biz o maskelerle hani bu yüzden
1: Evet,
0: aslında yani
1: maske doğru
0: evet
1: söz.
0: bu
1: Evet.
0: yüzden hani Mustafa'nın bu
1: Evet.
0: kadar sevilmesi,
1: Hı.
0: konuşmamız,
1: Tabii.
0: Mustafa için böyle içimizin parçalanmasının nedeni
1: Maalesef,
0: bu.
1: evet.
0: Çünkü çok fazla maskesi olan insan var
1: Evet, evet,
0: etrafımızda. Mustafa maskesiz
1: evet.
0: olanlardandı. Olduğu gibiydi
1: Evet.
0: yani. Bunu zaten resimlerinden de
1: Hı.
0: anlıyoruz. Ve resimlerinde de bu işte bizim sokakta gördüğümüz ya
1: Evet.
0: da onun da tanıdığı, bizlerin
1: Evet.
0: de tanıdığı
1: Evet.
0: insanları orada o maskesiz haliyle
1: Evet.
0: nasıl bir değişim, nasıl bir dönüşüm yaşıyorsa o haliyle o geçişin tam ortasında
1: Evet.
0: tanımlanamaz
1: Evet.
0: durumuyla görünür hale
1: Evet.
0: getiriyordu.
1: Bizim söyleyemediğimizi o
0: Evet,
1: resmediyordu, değil mi?
0: resmediyordu.
1: O
0: Bazıları
1: çok büyük bir
0: öyledir biliyorsun
1: cesaret
0: yani.
1: aslında
0: Evet,
1: bu.
0: tabii bir cesaret
1: Ve
0: kesinlikle.
1: de
0: Evet.
1: özgün
0: Evet.
1: bir durum.
0: Bazı
1: Evet.
0: edebiyatçılar bunu yazar,
1: Evet.
0: bazıları resmeder, bazıları da işte
1: Evet.
0: bunu ya müziğiyle ya filmiyle böyle örnekler de vardır.
1: Evet.
0: Mustafa da bunun
1: Evet.
0: bizim Türk resmindeki karşılığıydı. Yani izleyiciyle yalnızca bir görüntüyü değil, aynı zamanda o kendi psikolojik alanına
1: Hı.
0: çekmiş olduğu kompozisyonlarla ilişkilendiriyordu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mustafa Horasan dedik. Mustafa Horasan'ın hani bir program daha yapsan onun müzikal tarafından bahsedeceğiz. Bir program yaptım. Mesela heykelleri de çok
0: Heykelleri
1: enteresandı.
0: var.
1: Üç
0: Evet.
1: boyutlu
0: Evet.
1: yapı
0: Evet.
1: vardı ve yani
0: Evet.
1: Mustafa üzerine
0: Grafik işleri var biliyorsun. Çok dergi yaptı
1: tabii
0: Mustafa. Yani zaman işte bu
1: sergimizin bütün afişlerini her
0: evet.
1: şeyini o tasarlar
0: Afişler,
1: ve
0: kitaplar,
1: mükemmel yapar kitaplar.
0: dergiler hazırladı. Pek çok sanatçı kitabını yaptı. Grafik alanda da çalışmalar
1: Evet.
0: oldu. Yani çok üzücü hani söylenecek pek bir şey
1: Evet.
0: yok. Bu gerçekten büyük bir kayıp.
1: Yani yeni nesle Mustafa Orasan mutlaka öğretilmeli.
0: Evet.
1: Kitaplarda yeri olmalı ki herkes özgünlük ve işte yaşadığı dünyayı
0: Evet.
1: nasıl bir başka gözle algılanmış ve biz de şimdi ne yapalım? Çünkü bir sorumluluk yükler
0: Tabii.
1: bu genç sanatçıya.
0: Tabii,
1: Yani bu
0: kesinlikle.
1: demek ki doğru yol buymuş dedirtiyor.
0: Evet.
1: Neyse ki çok fazla resim yapmış. Onun için Mustafa Horasan'la ilgili biz burada 5 program yapsak
0: Tabii
1: yeridir.
0: tabii
1: Daha
0: onun
1: fazla da
0: bütün
1: yapalım.
0: dönemlerini
1: Tabii.
0: falan konuşsak aslında tamamlayamayacağımız bir şey. Horasan'ın sanat serüveni var. Bazen
1: Pardon.
0: bazı sanatçıların geride kalan hatırası kendisi kadar önemli
1: Evet.
0: oluyor. Ve o kadar bir önem arz ediyor.
1: Hı
0: Yani
1: hı.
0: şimdi Mustafa'nın da

0: ardında bıraktı. Hani sen şey dedin ya, çok yoğun çalıştı ve atölyesinde çok sayıda eseri var. Çok koleksiyonlarda, müzelerde. Şimdi bunun iyi yönetilmesi bu sürecin
1: Mutlaka.
0: ve dediğin gibi bunun genç sanatçılara mutlaka ulaşması, onlara bir Mustafa Horasan'ın nasıl bir sanatçı olduğunu, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlatmak lazım. Bunun için çalışmalar elbette yapılır. Sanatçı dostları,
1: Yapılırsa.
0: ailesi, biz de elimizden gelen katkıyı, desteği sunarız.
1: Tabii seve seve. Bir de ben şeyi de hatırlatmak isterim. Ben TRT2 televizyonunda bir resim bir hikaye programında Mustafa Horasan'la çok güzel bir program yapmışım. Francis Bacon'ı konuşmuştum. Eğer dinleyicilerimiz
0: YouTube üzerinden
1: YouTube
0: galiba ya da
1: üzerinde de var.
0: TRT izleninde
1: Tabii
0: şeyinde
1: de var,
0: kayıtlarına var.
1: YouTube'da da
0: Evet,
1: var.
0: evet.
1: İzlerlerse orada çok güzel içtenlikle anlatmıştı zaten. Hayatını anlattı, resim anlayışını anlattı. İyi ki o programı yapmışım diyorum. İşte
0: Evet,
1: o
0: ne
1: da bir
0: güzel.
1: belge.
0: Evet, tabii. Evet, evet,
1: Şimdi ne
0: evet.
1: yapalım
0: Şimdi
1: Erkancığım?
0: valla bir sürpriz dinleyicilerimize Mustafa Orasan'ın o müzisyen yönünü de anlatmak için senin yine sağ ol kayıtlarında
1: Bu kaydım da
0: zamanda bir
1: var. Evet.
0: şey kaydetmişsin. Onun sesiyle veda edelim.
1: Veda edelim. Sonra da o hani çünkü tamamını kaydetmemiştim.
0: Evet,
1: Bir de o
0: bir bölümünü
1: türkü.
0: Mustafa'dan dinleriz. Bir bölümünü o türkünün orijinal haliyle dinler. Dinleyicilerimize veda ederiz. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler'di. Yapımcımız Ayda Çınar. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
1: Ben Mahir Güven.
0: Hoşça kalın, sanatla kalın.

0: Hayatın içinde sanat.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın en telaşlı, en aceleci ve maalesef bazen de en hırçın olduğumuz bir alanına, yollara ve trafiğe konuk olacağız. Yaya hakkından bahsedeceğiz. Önceliği gönülle vermek başlığı altında bir yayanın karşıdan karşıya geçişine izin vermenin bir kural değil aslında. Bir yaşam hakkı ve hürmeti olduğu üzerine, yüksek bir insani olgunluk olduğu üzerinde konuşacağız. Yol bir yerden bir yere gitmek için kullandığımız bir asfalt yığını gibi gözükse de sevgili dinleyenler, yol aslında bir paylaşım alanıdır. Direksiyon başında kendimizi korunaklı ve güçlü hissederken o yolda savunmasızca yürüyen bir yayayı fark etmek medeniyetimizin en zarif sınavlarındandır. Bir yaya geçidinde durmak, bir yaşlıya veya çocuğa yol vermek sadece frene basmak değil, bir insanın hayatına, vaktine duyduğumuz o sessiz saygıyı gösterebilmektir. Sosyolog Erving Goffman, kamusal alanlardaki etkileşimlerimizi sivil dikkatsizlik olarak tanımlarken insanların birbirinin varlığını onaylamasının önemine değinir. Goffman'ın penceresinden bakınca trafikte bir yayayı görmezden gelmek veya üzerine sürmek o kişinin insan olma onuruna yapılmış kaba bir müdahaledir. Hassas bir sürücü, Goffman'ın işaret ettiği o toplumsal huzuru korumak adına yaya ile kurduğu o bir saniyelik göz temasında öncelik senin, ben seni görüyorum mesajını veren kişidir. İşte bu küçücük onay büyük bir toplumsal barışın temeli olabilir. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bizi hızın getirdiği körlükten de kurtarmaya çalışır. Sayar'a göre trafikteki bitmek bilmeyen acelecilik vicdanın sesini kısar. Bir yaya geçidinde durup yol vermek Kemal Sayar'ın vurguladığı o merhametli farkındalık halidir. Benim acelem senin güvenliğinden daha mühim değil diyebilmek modern insanın hırslarını terbiye etmesidir. Direksiyonun gücü zayıf olanı ezmek için değil, onu korumak, ona yol açmak için kullanıldığında bir kıymet ifade eder. Medeniyet tasavvuruyla açıklamalarından çokça bahsettiğimiz Saadettin Ökten hocamız, bir şehirli insan profilini anlatırken vakar ve diğergamlılık üzerinden bazı kavramların altını çizer. Ökten hocanın penceresinden bakmayı başarınca trafik adabını, o medeniyetin estetik nizamının sokaktaki yansıması olduğunu hemen anlarız. Yayaya yol vermeyen bir şehir, ruhunu kaybetmiş bir bina yığınıdır. İnce bir ruh, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o şehir ahlakıyla hareket ederek yaya geçidini bir hürmet makamı olarak görür. Durmak bazen gitmekten çok daha asil bir eylemdir. Joan Hari, Çalınan Dikkat kitabında bizi çevreye duyarsızlaştıran o mekanik hızdan bahsediyordu. Hari'ye göre etrafımızdaki canları fark etmemek, insani derinliğimizi yitirdiğimizin bir işaretidir. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen fark etmektir. Hari'nin bahsettiği o dikkati sadece yolda değil, o yolun kenarındaki insana da yöneltmek, bizi o mekanik süreçten kurtarıp gerçek bir yolcu yapar. Yayaya yol vermek, o hızı bir anlığına durdurup bir insana selam vermektir. Fransız düşünür Bergson zamanın bir akış olduğunu savunuyor. Trafikteki o kaba sabırsızlık Bergsoncu bir bakışla o toplumsal akışın ritmini bozan birer gürültüdür. Bir yayaya yol verdiğimizde aslında o akışa bir zarafet katmış oluruz. Kendi süremizi başkasının güvenliğiyle dengelemek hayatın o en doğal ritmine uyum sağlamaktır. Kıymetli dinleyiciler, aracımızın markası, modeli ne olursa olsun aslında bizim yol verme nezaketimiz asıl kalitemizi gösterir. Unutmayalım ki o yaya geçidindeki kişi annemiz, evladımız veya sevdiğimiz bir başkası da olabilirdi. Durmak bize sadece birkaç saniye kaybettirebilir belki ama bir insana duyduğumuz o saygı ömür boyu sürecek bir karakter kazandırır. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım. Acele etmek pişmanlıktır. Sabretmek ise selamettir. Yayaya yol verin ki gönül yollarımız daima açık olsun. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, sabrın selamete, dikkatin zarafete dönüştüğü huzurlu yolculuklar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1. Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı, bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la mutabakatın tamamlandığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmadan açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını belirtti. İran da anlaşmayı doğruladı. Anlaşmanın imzaları 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok nokta hedef alındı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran Cuma günü imzalanacak olan barış anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru veya kura şartı aranmıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anonim Şirket Medya Anonim Şirketi yöneticisi Fatoş Ayık'ın savunmasıyla başladı. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 32. duruşma başladı. Davada sanıkların son savunmaları alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı. Bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum, dedi.

Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine yönelik temaslar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'le Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan'ın Dilijan kentinde

0: tekrar için atılacak adımlar ele alınacak. İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de kuvvetli yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de de engelli aracıyla suya düşen bir kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkisi azalıyor. Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da artarak mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı hafta ortasında 40 dereceye ulaşacak. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Muğla Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak Bartın İl sınırı Bartın Kurucaşile yolunun 27 ile 29. kilometreleri arasında Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklamlar.

Genç Yaşam. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, gençlerin, genç kalanlarımızın programı Genç Yaşam başladı. Programı sizin için yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bugün de bir saat boyunca programımızı canlı olarak sunacağız. TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunacağız. Yine birbirinden güzel şarkılar seçtik programımızda ve yine konuklarımız olacak. Ama önce başlayalım, bir şarkıyla başlayalım. Daha sonra da konuklarımızla ilgili olarak size bilgi vermek isteriz. Burak Kut söylüyor Sezen Aksu'nun şarkısını, Tahtalara Vur.

Sevgili dinleyenlerimiz, program içeriğimize dair bilgi verme zamanı geldi. Telefon bağlantımız olacak bugün programımız içerisinde. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı BİDEP'ten başkanlığı tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine araştırma ve proje yönetimi deneyimi kazandırmak amacıyla yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2025 yılı çağrısı kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nın altı projesi kabul edildi. Bu başarılı projeleri konuşacağız biz de. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Kurum Koordinatörü, İSG Anabilim Dalı Başkanı, Doçent Doktor Pınar Baykan ve öğrencileri Zeynep Durak, Rojin Kilvan, Berfin Atsız, Samet İlhan ve Seda Nur Yaramışlı bizim konuğumuz olacaklar. Bu önemli projeyi, süreci konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz telefon bağlantısı. Her zaman olduğu gibi konuklarımıza şarkılarımız eşlik edecek. Zeynep Bastık söylüyor, Cefalar.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine araştırma ve proje yönetimi deneyimi kazandırmak amacıyla pek çok proje yürütülüyor. Biz de bu projenin kapsamını, destekleme programını konuşacağız. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Kurum Koordinatörü, İSG Anabilim Dalı Başkanı, Doçent Doktor Sayın Pınar Baykan telefonu diğer ucunda. Sayın Baykan, merhaba, hoş geldiniz programa.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı adına iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Tabii programla ilgili olarak çok kısa bir

0: bilgi alalım sizden. Çünkü bu 2025 yılı çağrısı kapsamında sizin içinde bulunduğunuz bu 6 projeyi de konuşmak istiyoruz. Neler söylersiniz?
1: Evet.
0: Özellikle tabii öğrenci teşviki açısından önemli söyleyecekleriniz.
1: Tabii ki. Öncelikle öğrencilerimizin bu bilimsel araştırma yolculuğunda elde ettiği önemli bir başarıyı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fırsatı sunduğunuz için TRT Erzurum Radyosu ekibine de teşekkür ediyorum. Bölümümüzün kıymetli hocalarımızdan Doçent Doktor Ebru Senem Taşünal, Doktor Öğretim Üyesi Gülbey Karataş, Doktor Öğretim Üyesi Siler Albayrak hocalarımızın ve benim danışmanlığımızda TÜBİTAK 2209'a üniversite öğrencileri araştırma projeleri kapsamında öğrencilerimizin hazırladığı toplam 6 proje destek almaya hak kazandı. Bu bizler için gerçekten bir gurur kaynağı. Şuradan yola çıkıyoruz biz aslında. Üniversitelerde sadece bilgi aktaran kurumlar olmadığını ve öğrencilerimizde araştıran, sorgulayan, işte çözüm üreten ya da topluma katkı sunan sunacak yetkinliklerini de geliştiren kurumlarız. Dolayısıyla öğrencilerimizin henüz ön lisans eğitimleri sırasında bu projeleri geliştirmeleri, bu deneyimi yaşamaları, işte bilimsel araştırma süreçlerine katılmaları ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeleri de bizim için oldukça kıymetli. Dolayısıyla biz geleceğin araştırmacılarını ve meslek profesyonelleri olma yolunda da önemli bir adım atmış oluyoruz öğrencilerimizle birlikte.
0: Evet.
1: Tabii bölüm olarak amacımız öğrencilerimizde sadece mesleki bilgiyi kazandırmak değil, yani proje kültürünü geliştirmek, öğrencilerimizde bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ya da yenilikçi bakış açısıyla donatmaktır. İş sağlığı ve güvenliği bölümü de bu anlamda biraz daha farklılık gösterebiliyor diğer bölümlerden. Çünkü sahada çalışırken iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptıklarında hem bir araştırmacı hem bilimsel düşünme becerilerini geliştirmiş, o yetkinliğini kullanabilecek bir alanda çalışacaklar. Dolayısıyla danışmanlarımızın rehberliği, öğrencilerimizin azmiyle böyle bir başarıyı elde etmiş olduk.
0: Evet, özellikle tabii genç yaşta arkadaşlarımızın bu başarıyı kazanması oldukça önemli konulardan biri. Şimdi
1: Evet.
0: 2209A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programından biraz bahsedelim.
1: Hı.
0: Çağrı 2025 yılında yapıldı ve süreci de biraz dinleyicilerimize anlatarak devam edebilir misiniz?
1: Hı. Tabii TÜBİTAK 2209'a tamamen üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı. BİDEP tarafından çağrıya çıkılan bir program. Ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsıyor. Tamamen ön lisans ve lisans öğrencilerinin o öğrenme sürecinde araştırma ve proje yönetimi deneyimini kazandırmak amacıyla geliştirilmiş bir program. 2025 yılı çağrısı kapsamında da başvurular tamamen bilimsel bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Biz başvurularımızı yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayı gibi yaptık. Değerlendirme süreci de oldukça kapsamlı. Ne zaman açıklandı? Yaklaşık bir ay önce falan bir değerlendirme süreci tamamlanıp şartlı kabul alan başvurular belirlendi. Dolayısıyla desteklemeye hak kazanma durumunda da kesinleşmesi durumunda da projelerimizi öğrencilerimiz yürütüyor.
0: Evet.
1: Burada dediğim gibi tamamen temel amaç öğrencilerde o bilimsel araştırma becerilerini geliştirmek.
0: Şimdi bir de 6 projeyle başvurulmuş. Yani 6
1: Evet.
0: proje kabul edilmiş. Bu projelerin içeriklerinden kısa olarak bahsedebilir misiniz? Biraz
1: Tabii.
0: arkadaşlarımızla detaylı konuşacağız ama kısa
1: Evet.
0: bir bilgi alalım sizden.
1: Evet, öğrencilerimiz tabii sizlere detaylı bilgi
0: Evet,
1: verecekler.
0: elbette.
1: Ama şöyle söyleyeyim, bölümümüzde az önce de kıymetli hocalarımızın isimlerini saydık.
0: Evet.
1: Onların rehberliğinde öğrencilerimiz tamamen almış oldukları derslerin onlara kazandırdıkları farkındalıkla bu farkındalığı da artık hem kendi çevrelerine, ailelerine, diğer akranlarına yayabilecek bir farkındalık projelerini imza attılar. Öyle söyleyebilirim hemen hemen hepsinde. Çünkü öğrendiklerini aktarmak istediler. Problem durumları tamamen buradan yola çıkarak başladı. Öğrendiklerini tamamen bir bilimsel araştırma sürecine dönüştürerek projelerine destek almaya kazandılar.
0: Evet, bu anlamıyla söyledikleriniz önemli. Peki siz öğrencilerimizi teşvik ederken özellikle hangi gelecekte hangi unsurlarla ilgili olarak onlara bilgi veriyorsunuz? Çünkü bu yaşlardan başlayarak bu tür
1: Evet.
0: projelere katılmak ülkemizin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.
1: Çok güzel söylediniz. Gerçekten çok kıymetli. Yani bizim İş Sağlığı ve Güvenliği programının temel felsefesi

0: Bu şu zaten sağlık ve güvenlik farkındalığını kazandırmak. Yani 7'den 70'e güvenlik kültürünü geliştirecek projelere imza atmak. Temel hedefimiz bu. Bölümümüzdeki öğrencilerimize de beklediğimiz temel yetkinliklerden birisi de bu farkındalıkla donatılmış olup bunu da çevrelerine aynı şekilde aktarabilmeleri. Sağlık ve güvenlik kültürü 7'den 70'e sağladığımızda ki öğrencilerimizden birazdan dinleyeceksiniz.
1: Evet.
0: İlkokul, ortaokul işte ya da meslek okulu öğrencileri tamamen böyle daha genç yaştaki hedef kitleye ulaşabilmek için yapılmış projeler. Özellikle mesela birinde mesleki eğitim diyebilirim. Yani tamamen sağlık ve güvenlik kültürünü daha genç yaşlarda geleceğin çalışanları için kazandırmayı hedeflediklerini söyleyebilirim.
1: Evet, bu anlamda da önemli. Peki şunu da sormak istiyorum. Belki bu tür projelere girmek için destek arayan ya da cesaret edemeyen genç arkadaşlarımıza neler söylersiniz? Çünkü TÜBİTAK genel anlamda bu tür projeleri yaparak genç nesli bu işin içerisine alıyor zaten.
0: Evet. Yani aslında genç arkadaşlara şunu söyleyebilirim ki öğrencilerimize de böyle yola çıktık. 22.09 toplantıları yaptık öyle söyleyeyim. Hani proje deyince öğrencilerin aklına genelde hani bir böyle ürün elde etmeleri gerektiği gibi, ürün üretmek gerektiği gibi düşünebiliyorlar. Biz bunu aslında onlarda onun farkındalığını kazandırdık danışmanlarımızın da rehberliğiyle birlikte. Yani bir proje demek, bir problemi bir çözüm aramak.

0: Öyle düşünürlerse projelerinin geçeceğine dair inançları artacaktır. Çünkü öğrenci de proje dediğin an ne yapabilirim? İşte şunu tasarlayayım, şunu yapayım gibi düşünebiliyorlar. Ama biz tamamen mesela eğitim odaklı, farkındalık odaklı gittik ve 6 projemiz de destek almaya hak kazandı. Dolayısıyla yeni başvuracak arkadaşlara korkmadan, çekinmeden, zaten ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik olduğu için
1: Evet.
0: TÜBİTAK o minvalde değerlendiriyor. Yani hepsi, bütün rakipler aynı seviyede dolayısıyla. Öyle olduğu için korkmadan başvurularını yapabilirler. Bu bizim tabii dediğimiz gibi geçmişte de sağlığı ve güvenliği programı olarak TÜBİTAK 2209 projelerimiz, bitirdiğimiz projelerimiz de mevcut.
1: Evet, bu anlamda da oldukça önemli. Çok teşekkür ediyoruz size. Genç arkadaşlarımızla da bağlantılarımız devam
0: Evet.
1: edecek. Size şimdilik veda edelim. Onlarla da konuşmaya devam edeceğiz
0: Tabii.
1: projeyi. Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Çok
0: Ben
1: sağ
0: çok
1: olun.
0: teşekkür ediyorum. Özellikle projelerle bu başarıya katkı sağlayan tüm öğrencilerimi ve danışman akademisyenlerimizi de gönülden kutluyor ve bilim üretmeye devam edeceğimize inancımı söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Evet, size değerli öğrencilerimize bırakıyorum ben de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Kurum Koordinatörü, İSG Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Pınar Baykan konuğumuzdu. Kendisiyle TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine araştırma ve proje yönetimi deneyimi kazandırmak için yapılan 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ile ilgili sorularımızı yönelttik. Bu destekleme programını genel hatlarıyla dinledik. Birazdan genç arkadaşlarımızla konuşmaya başlayacağız. Onların projeye katkılarını konuşmaya başlayacağız. Bir müzik arası verelim. Tarkan söylüyor şarkıyı, Her Neredeysen.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Genç Yaşam devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nın 6 projesi kabul edildi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'ndan destek aldılar. Onlar projeleriyle ilgili olarak konuşacağız. Doçent Doktor Sayın Pınar Baykan'la konuştuk. Şimdi de öğrencileriyle konuşalım. Zeynep Durak, merhaba.
3: Merhabalar.
2: Sizi dinlemek isteriz. Kendinizi bize anlatır mısınız? Biraz tabii kendinizle ilgili bilgi verin lütfen.
3: Tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür
3: ben Zeynep
2: ederiz.
3: Durak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kulüp Başkanıyım.
2: Evet. Kaçıncı sınıftasınız? Nerelisiniz? Bunları da söyleyin lütfen.
3: Tabii. Birinci sınıf, Ağrılıyım.
2: Ağrılısınız. Ne kadar güzel. Zeynep Durak, peki siz hangi projeyle katıldınız? Proje içerisindeki katkınız ne oldu? Biraz bahsedelim mi dinleyicilerimize?
3: Tabii ki. Biz bu kapsamda meslek lisesi öğrencilerinde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmaya amaçlıyoruz. Bizim projemiz meslek lisesi öğrencilerine dair. Projemizde öğrencilerin dikkat, refleks ve koordinasyon becerilerini geliştirmeye yönelik projeler yapıyoruz. Projemiz teorik eğitimlerin yanında oyun temelli ve uygulamalı öğrenmeye yöntemleri kullanıyoruz. Böylece öğrenciler bilgiyi sadece öğrenmekle kalmayıp deneyimleyerek işselleştiriyorlar. Bizim projemizde diğer projelerden ayıran şey bu. Biz ağaç yaşken eğilir temalı gidiyoruz.
2: Evet. Tabii burada özellikle projenin içeriğini konuşurken sizin projeye katkınızı da dinlemek isteriz. Bir öğrenci olarak neler yaptınız? Bu süreçteki heyecanınızı biraz dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
3: Tabii ki. Her zaman bizi yönlendiren Pınar hocamızdı. Biz bu projeyi 3 kişi yazdık.
2: Evet.
3: Beraber yazdık. Hatta biz bunu vize haftamızda yazdık. Yapamayız dedik. Ündes projemiz gibi olmaz dedik. Hani bu projenin kabul olması bizim için çok büyük bir motivasyon oldu. Projeyi hep beraber yazdık. O yüzden güzel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz.
2: Evet. Şimdi tabii projenin yazılma süreci de ayrı bir süreç. Burada hocanızdan destek aldınız, bundan bahsettiniz ama bir proje yazmanın ve özellikle bu projenin kabul süreciyle alakalı olarak detayları da dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
3: Tabii ki. Projeyi yazarken aslında çok zorlandık. Çünkü birçok yerde terimle bilmiyorduk, açıklamasını bilmiyorduk. Bunun için Pınar hocamıza çok danıştık. Hatta onu bunalttık diyebiliriz çoğu zaman. Ama iyi ki yapmışız. Bu projenin kabul olacağını aslında inanmıyorduk. Çünkü bizim ilk defa TÜBİTAK projesi yazıyoruz. Geldiğine de çok şaşırdık. Hani bizim için gerçekten çok güzel bir deneyim oldu.
2: Evet.
3: Başlamak için de çok heyecanlıyız.
2: Çok heyecanlısınız. Proje. Ne zaman başlayacaksınız projeye uygulamaya?
3: İkinci dönem.
2: İkinci dönem başlayacaksınız.
3: İkinci sınıfta.
2: Evet, ikinci sınıfta devam edecek. Tabii şu an okullarda bitmek üzere, tatil olmak üzereseniz. Vizeleriniz bitti, finalleriniz bitti. Bütünlemeleriniz mi başlayacak? Nasıl bir sistem var şu
3: evet.
2: an bilemiyorum ama. Size evet. de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İkinci sınıfta başarılar bu projeyle ilgili olarak.
3: Teşekkür.
2: Zeynep Durak'la konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Rojin Kilvan da şimdi telefon diğer ucunda. Rojin Kilvan, merhaba.
4: Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Sizi de tanımak isteriz. Kendinizden biraz bahseder misiniz?
4: Tabii, ben Ağrı İbrahim Çiçen Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisi Rojin Kilvan.
2: Evet. Siz de mi birinci sınıftasınız?
4: Evet, ben de birinci sınıfım.
2: Birinci sınıftasınız. Ağrılı mısınız?
4: Yok, hayır, Siirtliyim.
2: Siirtlisiniz siz de, ne kadar
4: evet.
2: güzel. Bölgenizde bulunan bir üniversitedesiniz şu anda, bir projeyle ilgileniyorsunuz. Sizin
4: evet.
2: projenizin detaylarını dinlemek isteriz, neler söylersiniz?
4: Tabii, bizim

0: projemiz afetlere hazırlıklı engelleri kaldıralım. Zihinsel özel gereksinimli ilköğretim öğrencilere yönelik bir proje hazırladık biz.
1: Evet.
0: Projeye danışman hocamız Ebru Senem Taş Ünal'dır. Proje arkadaşım Berfin Aslı'yla birlikte yürüttük bir projeyi. Yani yürüteceğiz inşallah.
1: Evet.
0: Projemizin temel amacı özel gereksinimli çocuklarda afet bilinci oluşturarak onların afet öncesinde, sırasında veya sonrasında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmelerini sağlamaktır. Afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmek, olası riskleri azaltmak için bu projeyi yazmayı düşündük ve onaylandı. Çok da mutluyuz.
1: Evet. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu fikirler ortaya konulurken, projeler ortaya konulurken toplumun da bir faydası gözetiliyor elbette.
0: Evet.
1: Sizin özellikle bu konuyu seçme sebebiniz neydi?
0: Biz daha doğrusu şöyle söyleyelim. Zaten bizim bir derslerimizde bunları görüyorduk. Acil durum ve afet derslerimiz vardı. Bunun yanı sıra 6 Şubat depremini bizzat yaşayanlardan biriyim ve etrafımda özel gereksinimli çocuklar görüyordum. Ve çocukların daha çok etkilendiğini gördük. Hani daha çok telaşlandığını, daha çok üzüldüğünü, daha çok ne yaptıklarını, ne olduğunu, ne olacağını bilmediklerini gördük. Ve bunun üzerine yazmayı düşündük projemizi.
1: Evet, bununla ilgili olarak çalışmalar yaptınız. Sahadaki
0: Evet.
1: çalışmadan da biraz bahseder misiniz? Siz de ikinci sınıfta başlayacaksınız, değil mi çalışmaya?
0: Evet, çalışmamız ikinci sınıf başlayacağız. Çok geç açıklandığından dolayı. Çalışmamızda bizim afetleri özel gereksinimli çocuklara anlatmak amacıyla biz bu projeyi zaten yazdık.
1: Evet.
0: Biz arkadaşım Berfin Atsız'la belli bir hafif düzeydeki öğrencilere yönelik biz eğitimler veriyoruz. Ve afet üzerinde oyunlar, kartlar şeklinde bunları çocuklara anlatmaya çalışacağız. Tabii hani karşımızdaki çocuklar özel gereksinimli ve özel insanlar oldukları için daha hassas, daha oyunlaştırıcı, daha güzel bir şekilde karşı tarafa hem bilgi içerikli hem eğitimli hem de oyun içerikli bir şekilde karşı tarafına aktarmaya çalışacağız.
1: Evet. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Program içerisinde, proje içerisinde başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Çok
1: Diğer
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşlarımızla da konuşacağız ama önce bir müzik arası vereceğiz. Hoşça kalın.
0: Tabii.
1: Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz biz de size. Sevgili dinleyenlerimiz, Zeynep Durak'la konuştuk. Ardından da Rojin Kilvan'la konuştuk. Onlar projelerinin detaylarını bize anlattılar. Öğrenci arkadaşlarımıza bağlanacağız, konuşmaya devam edeceğiz ama yine bir şarkı dinletmek istiyoruz size. Simge söylüyor, misafir.

0: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı trthumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Genç Yaşam devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nın 6 projesinin kabul edildiğini söylemiştik. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından kabul edildi bu projeler. 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Biz de öğrenci arkadaşlarımızla konuşmaya da devam ediyoruz. Berfin Atsız'la konuşacağız şimdi. Berfin Atsız merhaba, hoş geldiniz programa.
3: Merhaba, hoş buldum.
2: Sizi de kısa olarak tanıyalım mı lütfen?
3: Tabii ki. Ben İş Sağlığı Güvenliği Programı'ndan birinci sınıf öğrencisi Berfin Atsız.
2: Evet.
3: Az önce arkadaşımız projeyi kimle konuştunuz? Aynı projeyi beraber yürütüyoruz. Biz.
2: Berfin Atsız, sesinizi çok sağlıklı alamıyorum. Biraz bulunduğunuz yeri değiştirebilirsiniz. Belki sabit
3: tabii
2: kalabilirsiniz.
3: Şu
2: an yine bir kesinti oluyor. Şimdi şöyle tabii siz biraz önce biz Rojin Kilvan'la konuştuk. Özel gereksinimli çocuklarda afet bilinci oluşturmak için bir proje hazırlamışsınız.
3: Evet.
2: Sizin katkınız ne oldu projeye? Ondan bahsedelim mi biraz?
3: Biz bu projeyi zaten beraber yürüttük. Zaten hepimizin bu fikrin ortaya çıkış noktası zaten aslında çok basit. Yani çok önemli bir ihtiyaç olduğunu biz göz önünde bulundurmuştuk. Rojin Kilvan arkadaşımız da zaten deprem bölgesinde bir faaliyet yaşadığı için biz böyle bir projeyi öne sürmeye çalıştık. Ama zaten biz AFT'ye herkesi etkilediği için özel gereksinimli çocukların da burada bir kendini koruyabilmesi için biz de bir düşünce fikir ortaya atmak istedik. Özel gereksinimli çocuklara her çocuk ulaşmalı ve hiçbir çocuk bu konuda geride kalmaması gerektiğini düşünerekten böyle bir projeyi yürütmeye çalışmaya çalıştık. Böyle bir projenin kabul edileceğinden zaten emindik çünkü hepimiz bir bilince sahibiz. Zaten bir yerden sonra ne yapacağımızı bilebiliyoruz ama özel gereksinimli çocuklar bazen durulmaması gereken yerde durup durulması gereken yerde durmayabiliyor. Biz de bunun farkındalığını oluşturmak istedik. Bu nedenle TÜBİTAK projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik afet bilinci oluşturmayı hedefledik.
2: Berfin Atsız, şunu da sorayım tabii, projenin içeriğine biraz değinmiş olacağız bu vesileyle. Neler
3: tabii
2: yapılması gerekiyor? Yani özellikle sizin dikkat çektiğiniz konular, noktalar neler oldu proje içerisinde? Özel gereksinimli çocuklarla ilgili tespitleriniz nelerdi?
3: Şimdi biz özel gereksinimli çocuklarda daha çok böyle hafif düzeyli çocukları almayı deneyimliyoruz. Çünkü belli bir otorite kurmak istiyoruz onlar üzerinde. O yüzden biz afete karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmek, olası riskleri azaltmak ve çocukların kendilerini daha böyle güvenli hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Bununla katkıda bulunmak istiyoruz. Bu bizim dikkatimizi daha çok çekti. Benim dikkatimi bu yönden çekti. Onlara yapması gerekenleri bir oyunla aktarırsak çok daha kalıcı olacağını düşündüğümüz için zararlı olan her şey ya da deprem, afet, sel gibi her şey bunları oyunlaştırarak öğretmek istiyoruz. Bu benim çok dikkatimi çekti. İşe yarayacağından da çok eminiz. Yani aynı zamanda afet eğitimlerinin herkes için erişebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden onların da erişebileceği bir seviyede yapmaya çalıştık. Yapmaya çalışacağız inşallah devreye başladığımız zaman.
2: Evet.
3: Bunu hedefledik.
2: Şimdi tabii bir heyecanlısınızdır. İkinci sınıfa başladığınız zaman bu projeyi hayata geçireceksiniz. Bir projeyi alana yansıtmanın zorlukları var mı ya da bunu nasıl yapacaksınız?
3: Tabii ki bir proje alana yansıtırken özellikle özel gereksinimli çocuklara yansıtırken ister istemez sorun yaşayacağız. Bize alışma süreçleri olacak. Bundan da eminiz. Ama biz daha önce de okulumuzda projeler yaptık. Belli başlı çocuklara kendi bölümümüzü anlatabildik. Bunları yapabildik. Özel gereksinimli çocuklara sadece yaklaşılması gerektiğini, nasıl, nerede ne yapacağımızı öğrendiğimiz sürece onların da bizi isteyeceğinden eminiz. O yüzden böyle yavaş yavaş ilerleyip yavaş yavaş onların suyuna giderek projemizi öyle büyütmeye çalışıyoruz. Umarım onlardan da ters tepki almazsa güzel bir sonuçta karşılaşacağımıza eminiz.
2: Evet. Tabii Samet İlhan'la da konuşalım biz. Çok teşekkür ediyoruz size. Telefonu ona
3: Rica
2: verebilir
3: ederim.
2: misiniz? Çok
3: Tabii
2: sağ
3: ki.
2: olun.
3: Rica ederim.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine araştırma ve proje yönetimi deneyimi kazandırmak amacıyla bir proje yürütülüyor. 2209A üniversite öğrencileri araştırma projeleri. Biz de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin öğrencileri bu konuda 6 proje yapmışlar ve bu projeler kabul edilmiş. Öğrenci arkadaşlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Samet İlhan, merhaba.
4: Merhabalar.
2: Sizi de tanımak isteriz. Kendinizle ilgili biraz bilgi verir misiniz?
4: Tabii ki. Merhaba, ben Samet İnan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisiyim. Birinci sınıf öğrencisiyim.
2: Evet. Siz nerelisiniz?
4: Ben Ağrı Doğu Beyazıt'ım.
2: Ağrı Doğu Beyazıtlısınız.
4: Evet.
2: Bölgenizde eğitim almaya devam ediyorsunuz. Samet İlhan,
4: Doğrudur.
2: sizin hayata geçirdiğiniz ve kabul edilen projeniz hangisi?
4: Ben size şöyle kısacası projemin amacından bahsetmek
2: Buyurun.
4: istiyorum. Projemizin ama temel amacı öğretim elemanlarının ofis ortamlarında çalışırken maruz kaldıkları ergonomik riskleri belirlemek ve bu riskleri azaltma yönelik öneriler geliştirmektir.
2: Evet. Şimdi tabii ofis ortamında sürekli olarak bilgisayara bakmak, oturarak çalışmak pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Burada
4: Doğrudur.
2: projenin desteklenmesinin sebebi sizce neydi? Bunlar çok ciddi problemler mi? Biraz bu alana yönelmenizin
4: Öğretim
2: sebebini konuşalım.
4: elemanların Evet, öğretim elemanlarımızın da ciddi problemleri olduğu için bizleri bir proje kapsamında bulunmak istedik.
2: Evet.
4: Projemizde nasıl başladık size ondan bahsetmek istedim.
2: Evet. Buyurun bahsedin lütfen.
4: Bu proje yönelmemde en büyük etken danışman hocam Profesör Doktor İbrahim Han olmuştur. Kendisi bilimsel araştırmaları destekleyen ve öğrencilerin araştırmayı teşvik eden bir akademisyendir. Hocamın yönlendirmeleri sayesinde ergonomi alanında hem bilimsel hem de toplumsal açıdan faydalı olabilecek bir konu üzerinde çalışmaya karar verdik. Yani bizi destekleyen kişi İbrahim Han oldu, benim hocam, danışman hocam.
2: Evet.
4: Profesör Doktor İbrahim Han olmuştur. Böyle projemizin öneminden de bahsetmemi ister misiniz?
2: Elbette öneminden de bahsedelim.
4: İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde çoğu zaman sanayi ve üretim alanları akla gelmektedir. Ancak masa başı çalışanlar da önemli sağlık risklerine karşı karşıya kalabilmektedir. Bu çalışma akademik personelin çalışma koşullarını değerlendirmesi açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda ergonomi konusunda farkındalığın arttırılması ve çalışan sağlığının korunmasına katkı sağlayacaktır.
2: Evet. Bu anlamda önemli tabii. Siz de ikinci sınıfta zannediyorum ki projeyi
4: Yok, ben
2: sahada.
4: birinci sınıfım. Yalnız projeye biz yazın başlamayı düşündük. Fakat akademisyenler bekler mi onu bilmiyoruz.
2: Tabii
4: Yani
2: şimdi
4: büyük
2: şunu
4: ihtimalle
2: sormaya
4: birinci ve
2: çalıştım
4: ikinci
2: aslında.
4: sınıfa
2: Diğer
4: atlayacak
2: arkadaşlarımız gibi ikinci sınıfta mı başlayacaksınız? Siz de projeyi
4: da.
2: sahada
4: Evet.
2: çalışmaya. Şunun için soruyorum. Akademisyenlerin özellikle sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri ve ergonomik bir ortamda çalışabilmeleri açısından projeniz önem taşıyor. Bu anlamda da sahadaki çalışmalarınızdan biraz bahsedin lütfen.
4: Sahadaki çalışmalarımız işte akademisyenleri gidip izleyeceğiz. İzinleri dahilinde fotoğraf videolarını alacağız. Reba ve Rulo yöntemleriyle puanlama sistemlerimiz olacak. Bu
2: Evet.
4: şekilde projemizi hayata geçireceğiz. Biz İbrahim hocamızla ikinci sınıfa bırakmamak istiyoruz. Fakat bakalım yetiştirebilirsek yapacağız. Yetiştiremezsek bizimki de ikinci sınıfa kalacak. Yani biz bırakmamak istiyoruz.
2: Evet, tabii siz acele ediyorsunuz. Bir an önce sahada çalışmalarınızı yapmak istiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Samet İlhan
4: Rica
2: programımıza
4: ederim. Ben
2: katıldığınız
4: teşekkür
2: için.
4: ederim.
2: Hemen Seda Nur Yarımışlı ile de konuşalım biz. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız Genç Yaşam devam
4: Çağırıyorum.
2: ederken Seda Nur Yarımışlı'yı da telefona alalım.

0: Onunla da görüşelim. Seda Nur Yaramışlı, beni duyabiliyor musunuz?
1: Merhabalar efendim, iyi
0: Merhaba.
1: yayınlar.
0: Hoş geldiniz programa. Sizi
1: Hoş
0: de dinlemek
1: buldum.
0: isteriz. Kendinizi tanıtır mısınız bize?
1: Tabii, ben Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nda öğrenim görüyorum. Seda Nur Yaramışlı adım, birinci sınıf öğrencisiyim.
0: Evet. Siz kendi projenizin içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz bize?
1: Tabii efendim. Benim projemin temel amacı iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek. Okulun belirli noktalarına yerleştirecek kare kodlu panolar sayesinde öğrenciler telefonlarıyla kısa videoları ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilecek. Böylece iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini daha erişilebilir ve daha etkili hale getirmeyi hedefliyoruz.
0: Evet. Şimdi bir okul içerisinde bu tür şeyleri yapmak taki maksadınız nedir? Yani okula dair bir güvenlik tedbiri mi bu? Genel hatlarıyla mı? Genel
1: Genel
0: hatlarıyla mı
1: şu
0: olacak?
1: şekilde
0: Evet.
1: efendim. Aslında ben bu bölüme başlamadan önce İSİ ile ilgili çok farkındalığım yoktu. Çok bir
0: Evet.
1: bilgim yoktu. Bu bölüme geldikten sonra farkındalık oluştu bende. Ve bunu çevreme, akranlarıma, okuluma da yansıtmak istedim. O yüzden panolarımıza daha çok şimdiki akranlarım olsun şey olarak teknolojiye eğilimli oldukları için kare kod oluşturduk. Kare kodlardan onlara erişebilecekler. Videolarla, görsellerle bilgilendirici içeriklere ulaşabilecekler. Yani o şekilde.
0: Şimdi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin tamamında da zannediyorum ki bu çalışma yapılabilir. Başka bölümlerde okuyan öğrenci arkadaşlarımız içerisinde de bu bilgilerden faydalanmak isteyenler mutlaka olacaktır. Siz ne düşünürsünüz?
1: Şu şekilde efendim, QR kodlarımızı zaten MEO Meslek Yüksek Okulu'nun panolarını asacağız ama bunu birçok yerde paylaşacağız bu içerikleri. Gruplar olsun, WhatsApp'lardan, diğer sosyal medyalardan birçok yerden paylaşacağız. O şekilde erişime sağlanacak.
0: Herkes erişime ulaşmış olacak bu
1: Evet.
0: sayede. Peki şimdi sahada çalışmanın bu projeler açısından ne tür bir faydası olacak size? Öğrencilik hayatınız açısından soruyorum bunu.
1: Şöyle, içerikler videolarda sahayla ilgili kazalar olsun, İSG ile ilgili birçok kurallar olsun, onlar olacak. Yani bunları sahada kullanabilecekler.
0: Evet. Şimdi iş sağlığı ve güvenliğinin öneminden bahsediyoruz ya. Sizce niye bu kadar önemli? Bir öğrenci olarak daha çok neyi anladınız, neyi öğrendiniz?
1: Şu şekilde iş sağlığı ve güvenliği önemli. Çünkü birçok yerde bunların farkındalığı yok. Birçok ekipman kullanılmıyor. Birçok güvenlik alanlarına uyulmuyor. Ama biz bunları öğrendikten sonra bunların önemini öğrendik. Ekipman kullanmanın, tehlikeyi azaltmanın, riskleri ortadan kaldırmanın, bunları ortadan kaldırmayı öğrendik yani.
0: Evet. Bu anlamda da okulun size desteği çok büyük. Biz projelerinizde başarılar diliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kolaylıklar dileriz. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
0: İyi
1: Hoşça
0: günler,
1: kalın.
0: sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımız içerisinde önemli projeleri konuştuk. Bizim arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız programımıza katıldılar. Zeynep Durak, Rojin Kilvan, Berfin Atsız, Samet İlhan ve Seda Nur Yaramışlı, kendileri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği programında okuyan öğrencilerdi. Birinci sınıftaydılar. Onlara tabii öncülük eden de bir hocaları vardı. Kurum koordinatörü, İSG Ana Bilim Dal Başkanı, Doçent Doktor Pınar Baykan. O da genel anlamda bize proje ile ilgili olarak bilgi vermişti. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine araştırma ve proje yönetimi deneyimi kazandırmak amacıyla yürütülen 2209A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı 2025 yılı çağrısı kapsamında biz de konuyu değerlendirdik. Kendilerinden detayları aldık. Bugün de genç yaşamın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'dı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu vardı. Mikrofon başında ben Hande Zeynep Şengül. Biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Genç Yaşam programını sizin için hazırlayıp sunacağız. Son şarkıyı Zinet Salih söylüyor. Hava hoş, hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveyi oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin için, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan Barış Anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la mutabakatın tamamlandığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmadan açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını belirtti. İran da anlaşmayı doğruladı. Anlaşmanın imzaları 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh ve sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok nokta hedef alındı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru veya kura şartı aranmıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Bugünkü oturum, tutuklu sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi yöneticisi Fatoş Ayık'ın savunmasıyla başladı. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 32. duruşma başladı. Davada sanıkların son savunmaları alınıyor. İzmir'de belediye çalışanları hak talepleri için bir kez daha iş bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa, İzsu ve İzulaş'ta çalışan 4100 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı paylaştı. Bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine yönelik temaslar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Ermenistan'ın Dilijan kentinde görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güven artırıcı önlemler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'yı ziyaret edecek. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilecek ziyaret kapsamında.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Reklamlar. Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Hafize Okan. Mutlu ve huzurlu bir gün diliyoruz. Ormanlar yalnızca doğal yaşamın değil, insanlığın geleceğinin de en önemli güvenceleri arasında yer alıyor. İklim değişikliği, kuraklık ve çevresel tehditlerin arttığı günümüzde ormanların korunması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren sivil toplum örgütleri, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması amacıyla faaliyet gösteriyor. Ağaçlandırma projelerinden çevre eğitimlerine kadar birçok alanda toplumla birlikte hareket eden dernekler, sürdürülebilir çevre anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal değerine dikkat çeken çalışmalar, geniş kesimlerden destek görüyor. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak da derneklerin öncelikleri arasında bulunuyor. Yerel yönetimler, gönüllüler ve çeşitli paydaşlarla yürütülen işbirlikleri sayesinde önemli projeler hayata geçiriliyor. Her fidanın geleceğe atılan bir adım olduğu anlayışıyla hareket eden sivil toplum örgütleri, yeşil alanların artırılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Çevreye duyarlı bireylerin sayısını artırmayı amaçlayan faaliyetler, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Doğayı koruma sorumluluğunu ortak bir değer olarak gören dernekler, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şimdi spiker arkadaşımız Mustafa Yalın'ın Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ile yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
8: Kıymetli dinleyiciler, Çölleşmeden Konuşalım programının bu bölümünde Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Sayın Ahmet Hüsrev Özkara'yı misafir ediyoruz. Sayın Özkara, merhaba, programa hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk efendim.
8: Bundan tam 102 yıl önce bir dernek kuruldu. Bu derneğin amacını, çalışmalarını, hayata geçirdiği projeleri ve Türkiye'nin orman varlığına katkılarını konuşacağız. Sizin de Türkiye Ormancılar Derneği, kastettiğimiz dernek, sizin de başkanlığını şu anda yürütmekte olduğunuz bu kıymetli dernek, Türkiye'nin bildiğim kadarıyla kurulan en eski sivil toplum kuruluşlarından biri.
9: Evet, 1924 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin o günkü temel sorunlardan birinin

0: ormancılık olduğunun bilincinde ve bu doğrultuda da talimat veriyor. Kızılay gibi, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi ilk kurulan dernekler arasında, yani o günkü tarihlerde ben baktım, 12 civarında dernek kurulmuş. Onlardan bir tanesi de Türk Ormancılar Derneği. Ve kurucuları da üst düzey, içinde Asaf Irmak gibi profesör, doktor, çok iyi eğitimli Tevfik Bey. Yani 3 kurucumuz var, önemli kurucumuz. Bu arkadaşlarımızın o günkü kurdukları dernek gerçekten çok önemli görevler üstlenmiş. 1937 yılında 3116 sayılı kanun, bizim ilk orman kanunumuzdur. Yurt dışından özellikle bu konuda tecrübeli insanlar da çağrılarak ülkemizin içinde bulunduğu şartlara uygun bir yasa çıkarılması istemiş. Dolayısıyla da korumacı bir kanun. Arkasından 1956 yılında 6831 sayılı yasanın çıkarılması noktasında da yine derneğimizin önemli bir başat rolü var. Bu çalışmaların yanı sıra 1960'larda Ankara'da, o günün koşullarında biliyorsunuz burası step, bozkır ekosistemi, doğal olarak hızlı bir şekilde bir yeşil alan kazanmamız, hem Hatip Çayı taşkınlarının hem toz ve toz bulutunun özellikle Ankara'da çok güçlü olduğu dönemler, hızlı bir ağaçlandırmaya ihtiyaç duyuluyor. Bugün ODTÜ Ormanı denilen, asıl adı Atatürk Ormanı, Atatürk Ormanı olan sahada Türkiye Ormancılar Derneği'nin öncülüğünde 1957 yılında alınan kararla başlatılan bir çalışma. ODTÜ sağ olsun o günkü şeyde bu işin birlikte çalışması için kararlar veriliyor. İlk 18 hektarda başlıyor bu çalışma.
1: Yani hızlı bir... aslında bugün ODTÜ Ormanı olarak bildiğimiz o Atatürk Ormanı bize Türkiye Ormancılar Derneği'nin de bir armağanı.
0: Kesinlikle. Ya bunu söylerken böyle içimde belli bir coşkuyla söylüyorum, anlaşılması için. Bu böyle bir önemli misyonu yerine getirmiştir. Bugün çok saha olarak biliyorsunuz ta orana kadar uzanan ODTÜ'den Eymir Gölü'nün etrafı bütün o sahalar dahil 4000 küsur hektar saha ODTÜ Ormanı olarak bugün anılmaktadır.
1: Şunu sorayım, şimdi dernek kurulurken ilk olarak bir mezun derneği olarak kuruluyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Kuruluş amacıyla mevcut isim altında yürüttüğü faaliyetlerinin amacı bir mi?
0: Bir. Neden bir? Şimdi biz ormancılar, ben İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunuyum. Zaten o zamanki tarihlerdeki uzun yıllar tek üniversite. İstanbul Üniversitesi tek fakülte Orman Fakültesi. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi ikinci olarak kuruluyor. Ve uzun yıllar böyle devam ediyor. Dolayısıyla bizim okulun özelliği, çok iyi eğitim görmüş hocalarımız vardı. Bizleri çok iyi yetiştirdiler ve önemli bir misyon bize anlatmaya çalıştılar. Siz iki şeyden yana taraf olacaksınız. Bir, ormanlar, iki, meslektaşlarınız. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman işte asıl olan ülkeye hizmetiniz burada ortaya çıkacak. Bu ülkenin orman varlığına, ormanlarına ihtiyacı var. Her birinizin bu bilinçle hareket etmeniz lazım. Dolayısıyla biz o aldığımız, o söylediğimiz üç kurucumuzun önemli çalışması, başlattığı çalışmayı bugün çok önemli noktalara taşıdığımızı düşünüyorum. Orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir hizmetimiz var. Bu orman varlığının devamlılığı yönünde çıkarılacak olan yasalar, hukuksal mücadelemiz var, kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Çocukların eğitimi konusunda geçen sene 30 bin çocuğun eğitimini gerçekleştirdik. Öyle G diyerek değil, hem döküman olarak destekliyoruz hem de gidip bizzat okullarda onlara orman varlığı nedir, çevre nedir, doğa nedir, bizden

0: bilgilerden hareketle gördüğüm kadarıyla şöyle bir gerçek de var ki sadece çocuklara değil yetişkinlere yönelik de ekoturizme yönelik de
1: Evet.
0: bazı faaliyetleriniz var mı
1: Tabii şöyle
0: diyorsun?
1: söyleyeyim. Bir grubumuz var, TODEK diye. Türkiye çapında bu faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bir kazanç amacı gütmüyoruz, kar amaçlı değil. Tamamen eğitim amaçlı, tamamen insanlara ormanları sevdirmek, doğayı sevdirmek. Birçok düzenlediğimiz gezimiz var, halkla ilişkilerimiz var. Çünkü en önemli konu doğru bilgilendirmekten geçiyor. İnsanlara iyi şeyler, doğru şeyler anlatabilirseniz onlar da size bunun karşılığını veriyor. O nedenle diğer önemli bir başlık, ben hep olayı şu üç eksenle görürüm. Hava, su, toprak. Eğer orman varsa hem hava, hem su, hem de toprak pozitif etkileniyor. Neden? Orman varlığı havanın sigortası. Ne demek havanın sigortası? Bugün iklim değişikliğinden bahsediyoruz, karbon yutaklarından bahsediyoruz. Birinci derecede en önemli yutaklardan birisi ormanlar. Bu görevini yerine getirebilmesi için mutlaka gelişmiş meşçere, yani ağaçların gövdesinin, dal, kök sisteminin büyümüş olması lazım ki daha etkin hale getirsin. Bunu şöyle açıklayalım. 5 yaşındaki bir karaçam fidanının yıllık karbon tutma kapasitesi 2,2 kilogram. 100 yaşındaki bir karaçamın karbon tutma kapasitesi 17 katı, yaklaşık 40 kilogram. Dolayısıyla biz hani kesiyoruz ama dikiyoruz demek çok anlamlı değil. Öncelikle var olanı korumak
0: Korumak
1: zorundayız.
0: gerekiyor.
1: Evet, ihtiyaçlarımız mutlaka olacak. Zaten biz ormanlarımızı 3 ana başlıkta değerlendiriyoruz. Ekonomik amaçlı yaklaşık 9,5 milyon hektar. Ekolojik amaçlı yaklaşık 12 milyon hektar. Sosyo-kültürel amaçlı yaklaşık 2 milyon hektar. Toplamda 23,4 milyon hektar yaklaşık ülke yüz ölçümünün %30'u orman alanlarıyla kaplı.
0: Şimdi Türkiye'nin yüz ölçümü göz önünde bulundurulduğunda tabii bulunduğu coğrafya ve iklim koşulları da elbette %30'unun orman alanı olması, orman varlığı olması yeterli bir oran mıdır yoksa bu artırılmalı mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında yani iyi bir oran. Ama sorun şurada. %30'un %40-45'i orman vasfını yitirmiş. Doğal olarak o biraz önce söylediğim karbon yutakları görevini yerine getiremiyor. Yüzeysel akışı engelleyemiyor. Su kaynaklarının, yeraltı su kaynaklarının oluşumuna katkı sağlayamıyor. Çünkü az sayıda ağacın bulunduğu alan da orman. Siz oraya orman alanı demekle orası işlevsel hale gelmiyor. Fonksiyonlarını yerine getiremiyor. O anlamda önemli. Dolayısıyla biz öncelikle bu %30 az bir rakam değil. Gerçekten o %30'u fonksiyonlarını yerine getirebilen, yani biraz önce söyledim, karbon yutaklı görevini yerine getirebiliyor mu? Bir. İki, su kaynakları açısından bakın ülkemiz 500 milyar metreküp yıllık yağış alıyor. Biz bunun 112 milyar metreküpünü kullanabiliyoruz. 500 milyar. O 112 milyar metreküpün oluşmasında, bize hizmet etmesinde en önemli başrol ormanlarda. Niye? O suyun topraktan yüzeysel akışta gitmesini engelliyor, absorbe ediyor, kökleri aracılığıyla sisteme dağıtıyor ve doğal olarak bizim kullanabileceğimiz suya dönüştürüyor. Yoksa dikkat ederseniz 500'de 112 milyon metreküp ne demek? Yani %20 civarında. Dolayısıyla ormanlar burada çok önemli bir işleve sahip. Aynı şekilde su, hava, toprak konusuna geldiğimizde bakın yılda ülkemizin coğrafyası zor bir coğrafya. Anadolu zor, coğrafyası zor bir coğrafya. Ne demek zor coğrafya? Kırıklı arazi, karstik yapılar, anlatabildim mi? Meyil koşulları çok yüksek. Doğal olarak da bir yağış hızlı bir şekilde eğer alanda o bekçi görevini gören ormanlar yoksa yüzeysel akışla birlikte müthiş bir toprak taşınması oluyor. Her yıl denize 140 milyon metreküp toprak akıyor.
0: Müthiş
1: 140
0: bir rakam.
1: milyon metreküp. Şimdi 642 milyon metreküp de yer değiştiriyor.
0: Bu şu demek aynı zamanda verimli toprak tabakasının kaybı demek.
1: Çünkü tarımın sigortası aynı zamanda. Bakın dikkat edin. Havanın sigortası, suyun sigortası, tarımın sigortası. Çünkü niye? Toprağı tutmak, o toprağın verimli hale dönüşmesi. Siz üst havzada eğer orman varlığınızı kaybederseniz ovalardaki toprak da söylemiş olduğumuz nedenlerle taşınıyor. Ama üst havzadaki yağışın şiddetini azaltırsa bir de iklim kriziyle dikkatinizi çekmek isterim. Büyük seller ortaya çıkıyor. Neden? Ülkemizin yıllık yağış ortalaması 626 kilogram metrekare başına. Şimdi siz yıllık bakın yıllık 626. Bir an için 3 saatte 150 kilogramı yağdığını düşünün. Ya baş etme şansınız var mı?
0: Yok.
1: Doğal olarak Kastamonu'da yaşanan sel felaketindeki mal ve can kaybı bundan gerçekleşiyor. Semirkent'te yaşanan bundan gerçekleşiyor. Yani anormal bir yağış zamansız düzensiz ortaya çıkınca, onu engelleyecek bir doğal sistem de olmayınca minimum

0: minimize edemeyince zararlarını, yükünü, doğal olarak bu sonuçlar ortaya çıkıyor.
1: Şimdi orman varlığı ile ilgili merak ettiğim bir başka soru da şu. %30 dediniz, ülkemizin yüz ölçümünün %30'u yaklaşık orman varlığı kabul edilebilir ama bunun %45'i orman vasfını yitirmiş dediniz. Peki dağılımı ne durumda? Şimdi İç Anadolu bölgesine baktığımızda İç Anadolu bölgesinde öyle sık gür orman vasfına sahip
0: bizim ormanlarımız genelde şöyle söyleyelim. Karadeniz kıyılarıyla Akdeniz kıyılarında ağırlık. Biz ülkemizi 3 ana biyojeografik bölgeye ayırıyoruz. 1. Sibirya'dan Kafkas sistem ekosisteminin etkisindeki alan, Eurosibirya dediğimiz. 1. Akdeniz ekosisteminin kıyılardaki söylediğim alan. 1. de İran'ı Turan dediğimiz step ekosistemi. Yani dikkat ederseniz Ankara'yı düşünün, Konya'yı düşünün, Uşak'a kadar falan o ta uç kesimlere kadar gider. Aynı şey kuzeye de gider. Gümüşhane, Bayburt falan düşünün. Aynı şey Konya, Karaman falan olarak düşünün. Yani o en büyük alanı da maalesef İran'ın Turan bölgesi oluşturuyor. Yani step ekosistemi. Buralardaki ağaç yok genel olarak. Ancak zonlarda var. O giriş zonların.
1: Peki ağaçlandırılamayacağı anlamına mı geliyor bu ekosistem? Yoksa bu sisteme uygun ağaçlarla bir orman varlığı kazandırılabilir mi?
0: Yok. Şimdi şöyle düşünelim. Biz hep şunu söylüyoruz. Her ekosistemin bir kendi bitki yapısı var. Siz bugün eğer step ekosistemini sanki bir Karadeniz, bir Akdeniz ekosistemi gibi ağaçlandırmaya çalışırsanız, ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum, daha iyi anlaşılacak o zaman. Ankara'daki 80-90 yaşındaki karaçam ağaçlandırmalarını gördüyseniz, ağaçların 5-6 metre boyunda olduğunu göreceksiniz. Neden? Yeteri kadar toprak büyümüyor. Ya toprak fırsat vermiyor, verimli değil. Doğal olarak da bizim ne yapıp yapıp bu alanları bu anlamda özellikle bu şekilde düzenlememiz doğru değil. Biraz önce söylediğim yeşil kuşak ağaçlandırmasıyla yapmış olduğumuz faaliyet Ankara için bir pozitif etki. Yani tamamen bir step ekosisteminin etkisinden bir an için görselle sıyrılıyorsunuz. Buna imkan veriyor. Ama bu tür şartları zorlarsanız, ben yakın zamanda ODTÜ ormanını gezdim, ciddi kurumalar var. Neden? Ankara'da yaşanan yaz kuraklığı bu bitkilerin yaşamasını engelliyor.
1: Yani aslında orman varlığı açısından çok da böyle rentable bir durum
0: çok
1: değil.
0: Güzel. Evet.
1: Ama yani görsel olarak da
0: ihtiyacımız var.
1: Olarak da ihtiyacımız var.
0: Yani
1: var
0: en azından ya biz de bir hafta sonu işte bir oturma, gezme, dinlenme amaçlı. Boyu küçük de olsa, yeteri kadar büyümese de bizim için bir önemli obje oluyor. Oradan bakalım. Onun için bu tür alanları ağaçlandırmaktan ziyade asıl kapasitesine inandığımız, gerçekten orman olarak önem arz eden sahalardaki bu bozuk yapılanmaları düzeltmemiz lazım.
1: Şimdi çok önemli noktalara temas ediyoruz ama ben bir başka çehreden duruma bakmak da isterim müsaadeniz olursa Sayın Özkara. Siz derneğinizin faaliyetlerini anlatıyorsunuz. Bu anlamda kamu üzerine düşen sorumlulukları ne derece yerine getiriyor, getirmiyor, neler yapılmalı? Genelde biz bu taraftan konuştuk biraz daha. Vatandaş boyutuna bakacak olursak 85-90 milyonluk bir ülkeyiz ve ormanları koruyabilmek için de her birimizin katkısına ihtiyacımız olsa gerek diye düşünüyorum. Hal böyle olunca yeterince bilince sahip miyiz biz orman varlığının ne olduğuna dair, ormanları nasıl korumamız gerektiğine dair, ağaçlandırma çalışmalarının ne tür çalışmalar olduğuna dair? Ben çocukluğumdan hatırlarım. Ben de bir dağ köyünde çocukluğunun bir bölümünü geçirmiş bir bireyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Orman muhafaza memurları işbirliği yapılacak bir kamu çalışanı değil, genellikle çatışılacak, mümkünse işbirliği yaparak denetim zincirinin kırılması gerektiği, otoriteyi temsil eden bireyler olarak görünürdü. Dağ köylümüz ormandan dilediğince faydalanamamasının müsebbibi olarak da ormancıları, tırnak içinde söylüyorum, orman muhafaza memurlarını görürdü. Böyle bir algı vardı yıllar boyu. Bu değişti mi? Ormanları kaybedersek biz neyi kaybederiz? Bunun farkına varabildik mi?
0: Tabii şimdi çok kritik bir soru. Nedeni şu: bir şeyi koruyabilmeniz için kuralları işletebilmeniz lazım. Şimdi bu kuralları koyan tabii insan psikolojisini, insan beklentilerini çok detaylandıramaz. Ve doğal olarak da bu görevi vermiş olduğunuz insanların bu konularda çok iyi eğitimden geçmiş olması ve devletin de oradaki yaşayan insanların beklentilerini sübvanse edebilmesi lazım. Yani sadece ormanı koru, ormanı sev demek yetmiyor. Biliyorsunuz siz de orman köylüsüyüm diyorsunuz, orada yaşadım. Orman köylü arazileri verimli değildir. Tarım yapamaz, hayvancılık yapamaz. Yani sizin bir ineğe bakabilmeniz için iki dönüm araziye ihtiyacınız var. Oranın istediğiniz anlamda bir mera olması lazım. Bunlar zor koşullar. Devlet mümkün

0: olduğu kadar bu insanların koşullarını iyileştirmek, başka yönlerden destek vererek ormandaki beklentisini kırması gerekir. Yoksa oradaki çalışan çok doğal olarak biraz önce söylediğim gibi karşı karşıya gelecek. Bizim muhafaza memurlarımız geçmişten beri özellikle orman köylülerinden, oradaki yaşayan insanlardan seçiliyordu. Bunun nedeni de işte o ekonomik destekti. Yani hiç olmazsa oradaki çalışan insanlar kendilerine hayvancılık yaparak, tarımsal faaliyetleri sürdürerek zorlamıyorlar. Ben o nedenle olayı daha bir bütüncül açıdan bakmak gerektiğini, bunun sağlanabilmesinin bir de şu koşullarda biraz kolaylaştı. Kente kırsaldan büyük göç oldu. Eskiden %40'lara varan kırsal kesim nüfusu şimdi %10'ların altında.
1: Orman koruyucularını da bir noktada böylelikle kaybetmiş olmadı mı?
0: Şimdi orman koruyucularının görevleri değişti.
1: Ha, şu anlamda yani her bir vatandaşı bir koruyucu olarak değerlendirecek olursak bugün yangınlarda görüyoruz.
0: Bu kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Oradaki sıkıntı da şu. Daha önce orman köylüsü 2018 yılına kadar mükellef sistemiyle. Ne demek mükellef sistemi? O köyde mülki sınırlar içerisinde 18 yaşla 50 yaş arasındakiler bir yangın çıkarsa o mülki sınırlarda gidip müdahale etmek zorundaydı. 2018'de bu kalktı. Onun yerine gönüllülük geldi. Ama bu sefer işin ehlini bir kenara bırakmış oldun. Kentlerdeki insanlara yönelmeye çalıştın. Kentteki insan kırsaldaki insanın görevini yapamaz. Çünkü kırsaldaki insan orada yaşamış.
1: O coğrafyayı
0: çobanlık yapmış, değil. O çevreyi biliyor, doğayı biliyor. Senin 10 dakikada gideceğin yere o 2 dakikada gidiyor. Yani ulaşımı kolay, çevreyi tanıyor. Çok doğru bir tespit o. Yani bu değişimleri işte biz o göç süreçlerini de çok iyi gözetemediğimizi düşünüyorum. O değişimi farkına varıp o doğabilecek boşluğu aslında giderebilirdik.
1: Var mı bunlara yönelik hayata geçirdiğimiz projeler? Çok kısa şöyle.
0: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biz Türk Ormancılar Derneği

0: bir proje. Yani yangın alanını terk etmeden orman yangınlarına korunabilmek için ara kesit noktalarının boşaltılması, basınçlı sistemlerinin kurulması, tahliye sistemlerinin oluşturulması, o konudaki orman köylerinin evlerinin yangına dayanıklı, dirençli hale getir. Yani nasıl depremle mücadele ediyorsan yangınla mücadelede böyle bir yol izlemen lazım.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz konuk
0: teşekkür
1: olduğunuz için
0: ediyorum. Sağ
1: Sayın
0: olun efendim.
1: Özkar'a. Kolaylıklar diliyoruz size
0: Teşekkür ederim
1: çalışmalarınızda.
0: ben de davetiniz için. Sağ olun.
1: Çölleşmeden Konuşalım programının bu bölümünde konuğumuz Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Sayın Ahmet Hüsrev Özkaray'dı.
2: Spiker arkadaşımız Mustafa Yalın'a ve Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkaray'a çok teşekkür ediyoruz. Günümüzde çevrenin korunması yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar doğa bilincinin güçlenmesine önemli katkılar sunuyor. Ormancılar Derneği'nin hayata geçirdiği projeler, çevre konusunda kalıcı farkındalık oluşturulmasına destek veriyor. Özellikle genç nesillerin doğayla daha güçlü bağ kurması, sürdürülebilir geleceğin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Gönüllülük esasına dayanan faaliyetler, toplumsal dayanışmanın çevre alanındaki en güçlü örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Her geçen gün büyüyen destek ağı, çevre koruma çalışmalarının etkisini artırıyor. Doğal zenginliklerin korunması için atılan her adım, geleceğe yapılan değerli bir yatırım niteliği taşıyor. Çevreye duyarlı projelerin yaygınlaşması, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yaşam alanının oluşmasına katkı sağlıyor. Ormancılar Derneği, ortak akıl ve işbirliği anlayışıyla çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor. Doğanın sesine kulak veren bu yaklaşım, gelecek kuşaklara daha güçlü bir çevre mirası bırakma hedefini kararlılıkla sürdürüyor. Bizler doğanın en değerli mirası olan ormanlarımızı koruyarak büyüteceğimize ve yarınlara bırakacağımız en güzel emanet olacağına inanıyoruz. Her ağacın bir nefes, her ormanın bir yaşam olduğunu unutmayalım. Ormanlarımızın yeşili hiç solmasın ve gelecek nesillere umut olmaya devam etsin. Yeniden buluşuncaya dek sağlık ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.
3: Çölleşmeden konuşalım.

Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

0: Yeni açılan sergiler, konserler, yeni çıkan kitaplar, albümler, anne babaların çocuklarla birlikte gidebileceği etkinlikler, tiyatrolar, gösterime giren filmler. Hafta boyunca kaçırılmaması gereken kültür sanat aktiviteleri Bünyamin Yılmaz'ın sunumuyla sizlerle buluşuyor. Kültür Turu her cumartesi saat 12'de TRT Radyo 1'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar.

0: yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklamlar. Kariyer Atlası.
6: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Pazartesi günleri saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla her hafta karşınızdayız. Bugün de yine hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda işinize yarayabilecek önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Hepinizin malumu iş hayatında ve sosyal hayatımızda dikkatimiz o kadar çok dağılıyor ki, dikkat dağıtıcı o kadar çok fazla şey var ki, bazen konsantrasyonumuzu sağlamak, tek bir objede kalmak, tek bir konuda kalmak bizim için oldukça zorlaşıyor. Bugün sizlerle birlikte bu dijital obeziteyi ve kendimizi bu dijital dünyadan biraz olsun uzak tutmayı ve dikkatimizi tek bir noktada toparlamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların zihnimizde oluşturduğu inanılmaz büyük yükü, ağır yükü, dijital obeziteyi konuşuyoruz. Eskiden insanlar, hatırlar mısınız, bilgiye ulaşmak için çaba gösterirdi. Kütüphanelere gidilirdi. Benim çocukluğumda da şehrin birkaç kütüphanesinden bir tanesine her gün okuldan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışır, kitapların arasında dolaşır. Belki de saatler içerisinde cümle cümle bilgiyi arardık. Hatırlarsınız, şimdi ise bilgiye maruz kalmamak için çaba göstermek gerekiyor. O kadar çok fazla bilgi akıyor ki. Sosyal medyadan, internet üzerinden, dijital mecralardan, televizyondan, çevremizdeki insanlardan. Çünkü bugün sorun bilgi eksikliği değil, bilgi fazlalığı. Biz bilgiden kaçmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman bizi yoran şey çok çalışmak da değil. Çok fazla efor sarf etmek, çok fazla performans sergilemek de değil. Çok uyaran altında kalmak. Çok fazla bilgi yükünün altında ezilmek. Aslında bizim zihinsel yorgunluklarımız var. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona bakıyoruz. Hemen yanı başımızda zaten. Bir mesaj, bir haber, bir bildirim, bir video, bir e-posta, akşam gönderdiğimiz mesaja yanıt ya da sosyal medyada yazdığımız herhangi bir mesaja beğeni geldi mi gelmedi mi kontrolü. Daha güne başlamadan zihnimiz yüzlerce, onlarca girişle doluyor. Belki yatağın içerisinde yarım saat, sadece yarım saat boyunca biz mesajlarla, haberlerle doluyoruz. Beden

Dinlenmiş olabilir, sabaha kadar uyumuş olabilirsiniz ama zihin daha sabah yorulmaya başlıyor. Siz daha yataktan kalkmadan dünyanın her yerinden haberleri, Türkiye'nin her yerinden bilgileri toparlamaya başlıyorsunuz. Ben bazen bunu şöyle düşünüyorum. Fiziksel obezitede beden gereğinden fazla kalori alıyor yani. Günlük almamız gereken bir kalori var. Bir erkek için 1600, 1800. Bir kadın için 1200, 1400, 1600 aralığında kalori almamız gerekiyor. Fazla kalori aldığımızda ne oluyor peki? Kilo almaya başlıyoruz. Fiziksel anlamda şişmanlamaya başlıyoruz. Obeziteye giriyoruz. Ve obezite vücudumuzu, fiziksel o yorgunluğu iyice artırıyor. Vücudumuzu yoruyor. Şimdi dijital obezite de var. Aslında zihin gereğinden fazla bilgi taşımaya başladığında dijital obeziteye de girebiliyoruz. Ve her fazlalık yük üretiyor. Her yük de zihinsel anlamdaki dinamikliği, hareketi yavaşlatıyor. Zihinde de bu böyle. Düşünmeyi yavaşlatıyor, karar vermeyi bozuyor, dikkati dağıtıyor ve sonunda da insan gün boyu meşgul, gün boyu efor sarf etmiş ama verimsiz hale gelebilir. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç araştırmalar var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu verileri var. Küresel veri hacminin katlanarak arttığını söylüyor bilgi düzeyinde. Ama aynı hızda artmayan bir şey var. İnsan zihninin işleme kapasitesi. İnsan zihninin işleme kapasitesi aynı, fakat küresel anlamda veri hacmi sürekli bir şekilde katlanarak artıyor. Çünkü beynimiz teknoloji kadar hızlı evrimleşmedi. Hala sınırlı dikkatle çalışan biyolojik bir sistemimiz var. İşte sorun zaten burada. Zihnimizin aynı, dışarıdan gelen uyaranın fazla olması. Bu konuda bilgi bolluğu, dikkat kıtlığı, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği oluşturabilir diyebiliriz. Bugün yaşadığımız tam olarak bu. Artık yaşadığımız bu yıllarda en kıt kaynak zaman bile değil. Bakın, zaman bile değil. Dikkat, konsantrasyon. Çünkü zamanımız varsa ama dikkatiniz dağınıksa o zamanı etkili kullanamazsınız. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bana koçluklara gelindiğinde ya da zaman yönetimiyle ilgili benden eğitim istendiğinde çoğunlukla dikkatimi çeken şey şu: İnsanlar zamanı sadece günü bloklar haline getirerek yönetme zorluğu yaşamıyor. İnsanlar aslında dikkati dağınık olduğu için herhangi bir işe yeterince zaman ayıramıyor. Bugün büyük mücadele petrol için değil. Bugün büyük mücadele ülkelerin zengin olması için vermiş olduğu savaşlar değil. Bakın, sizin dikkatiniz için veriliyor. Algoritmalar sizi içeride tutmak için tasarlanıyor. Yuval Hariri'nin bu konuda çok çarpıcı bir şeyi vardır. Dikkatimizi kaybetmedik, dikkatimizi bizden çaldılar diyor. Evet, dikkatimiz çalındı. Gerçekten bugünün insanı, İzlemiş olduğu haberlerde, sosyal medyada sürekli ona bir algoritmanın sunmuş olduğu döngünün içerisinde, o hani hikayelerin içerisinde sürekli bir şekilde dönüyoruz ve siz hangi hikayenin içerisinde biraz daha fazla zaman geçirirseniz onunla ilgilendiğinizi düşünüyor ve size daha fazla o platformda tutabilmek için sizi o hikayelerin içerisine boğuyor, dikkatinizi dağıtıyor. Dikkatimizi biz kaybetmedik. Dikkatimizi bizden çaldılar. Sert, çok sert ama düşündürücü. Çünkü gerçekten de dijital sistemler sadece araç değil, davranış tasarlıyor. Ne göreceğinizi, neye tepki vereceğinizi, ne kadar kalacağınızı, ekranda ne kadar süre geçireceğinizi şekillendiriyor. Ve bunun görünmeyen elbette bedelleri var insana karşı. Sabırsızlık örneğin, tez canlılık, bir şeyin çabucak gerçekleşmesini istemek, yüzeysellik, sevdiklerimize kurduğumuz iletişimin bozulması, iş hayatının içerisinde çalışma arkadaşlarımıza kurduğumuz iletişimin dengesinin bozulması, sürekli bölünmüş düşünce yapısı,

ve hayata karşı anlam sorgulaması, derinliğin kaybı. Bugün iş dünyasında birçok kurumun veri zengini ama içgörü fakir olmasının sebebi biraz da bu. Rapor çok, mailler çok, elimizdeki datalar, veriler oldukça fazla. Yapay zeka ile birlikte bu verileri istediğimiz kadar da çoğaltabiliyoruz. Dashboardlar çok, analiz çok ama berrak düşünce az. Karar az, yalınlık az. Çünkü veri düşünmenin yerine geçemez hiçbir zaman. Data, elimizde oluşturduğumuz o bütün raporlar bir karar mekanizması oluşturmuyorsa hepsi çöptür. Elimizde berrak bir düşünce, güçlü bir karar mekanizması çalışmıyorsa hepsi çöptür. Cal Newport'un derin çalışma dediği mesele burada devreye giriyor aslında. O diyor ki gerçek değer kesintisiz odaklanma anlarında üretilir. Gerçek değerler, gerçek çalışmalar, gerçek performans kesintisiz bir şekilde odaklanılan anlarda üretilir. Ben bunu bazen zihinsel derin su diyorum. Yüzeyde çok hareket olabilir ama inci, mercan her zaman diptedir. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız bu dünyada zihinsel anlamda derin sulara dalmak zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de kesintisiz bir şekilde dikkatimizi yaptığımız işe vermek, kurduğumuz iletişime vermek, ailemize vermek, gittiğimiz iş hayatının içerisinde yöneticimizle kurmuş olduğumuz ilişkiye vermek, müşterilerimize yaptığımız görüşmelerde müşterimizin beklentilerine dikkatimizi yoğunlaştırmak, hayatı güzel yaşamaya odaklanmak. Bugün birçok profesyonel, iş hayatının içerisinde yaşayan pek çok kişi maalesef bu derinliği kaybetmiş durumda. Sığ sularda yaşıyoruz. Gönderdiğimiz e-postalar, mesajlaşmalarımız, yaptığımız toplantılar, birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimler, aldığımız cevaplar, sorduğumuz sorular, sürekli meşgulüz. Ve bunların birçoğundan keyif almıyoruz. Sadece yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ama derin düşünceye inmiyoruz. Oysa büyük kararlar, insanın inovatif tarafı, yeni şeyleri düşünmesi, var olan problemleri çözme çabası, stratejik içgörüler gürültüde değil, sessizlikte oluşur. Kalabalıkta, sürekli meşguliyetin içerisinde değil, odaklanmakla gerçekleşebilir. Robin Sharma diye biri var bilirsiniz. Pek çok kitabı var, bu Ferrari'sini satan bilge falan diye bir sürü böyle kitaplar yazmış. Çok önemli bir yazar. Robin Sharma diyor ki bu konuda, dikkatini koruyamayan var olan enerjisini de nasıl kullanacağını bilemez. Gerçekten öyle. Çok güçlü motoru olan bir araç düşünün. Bu aracı verimli ve faydalı olmasını sağlayan şey iyi bir direksiyon sistemidir. İyi bir lastik sistemidir. İyi bir teknolojik mekanizmadır. İşte bu insandaki dikkattir. Sizin enerjinizin mükemmel olması, motivasyonunuzun yüksek olması, istekliliğinizin mükemmel olması yeterli olmaz. Eğer dikkatinizi koruyamıyorsanız enerjinizin bir anlamı yoktur. Hani bir reklam vardı hatırlarsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Gerçekten öyle. Dikkatini koruyamayan kişinin enerjisi de maalesef faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde bir kanala doğru yönlenemiyor. Dikkat yalnızca zihinsel bir kaynak değil. Aslında insanın yaşam enerjisi. Neye dikkat verdiğiniz aslında, neye hayat verdiğiniz, hangi anlam içinde yaşadığınızla ilgili. Dikkatin bu kadar dağılmasında, üretimin ve verimliliğin azalmasında sadece iş dünyasında karşılaşmıyoruz. Bu sadece bir performans problemi değil. Aslında bir ilişki sorunu da. Çünkü dikkat sevginin de dili. Birini gerçekten dinlemek dikkat ister. Bir çocuğa bakarken telefona kaymak, bir dostu yarım dinlemek, toplantıda bedenen olup zihnen olmamak. Bunlar dağılmış dikkatin ilişkilerdeki yansımaları. Ve günlük hayatın içerisinde, özellikle aile hayatının içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimlerin kalitesini düşüren, güveni sarsan, karşılıklı değer algısı

0: algısını ve değersizliği maalesef ortaya çıkaran, değer algısını yok eden şey işte bu dikkat dilinin, dikkat eksikliğinin kullanılıyor olması. Peki ne yapacağız? Burada mesele irade savaşı değil, tasarım meselesi. İlişkiyi yeniden tasarlamakla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Dikkat bütçelemesi diyebiliriz. Gerçekten dikkati para gibi düşünün. Harcadığınız her yere bakmanız gerekiyor. Normalde biz bir finansal bir bütçelemeden bahsediyor olsak girdiye çıktıya bakarız, öyle değil mi? Paramızı biz daha çok nereye harcıyoruz? O zaman dikkati de bir bütçeleme mantığında düşünecek olursak, dikkati para gibi düşünecek olursak, dikkatinizi en çok nelere harcadığınıza bakmanız gerekir. Sabah mesela en kaliteli zihinsel saat. Neye dikkatinizi veriyorsunuz bu saatlerde? Sabah uyandığınızda en verimli saatinize, özellikle biraz erken kalkıyorsanız böyle gün doğmadan, dikkatinizi neye veriyorsunuz? Sosyal medyaya mı? Başkalarının acil sandığı işlere mi? Yoksa gerçekten önemli olan bir şeye mi? Mesela bir sportif aktivite, güzel bir kitaptan bir bölüm ya da gerçekten maneviyatınıza yönelerek doğaya bakarak tefekkür ediyor ya da dua ediyor musunuz? Bu çok stratejik bir karar. Çünkü dikkatinizi neye harcadığınız hayatınızın kalitesini ortaya koyar. Birincisi, ben burada önemli bazı ipuçları vermeye çalışayım. Almış olduğunuz bilgileri biraz daha sadeleştirebilirsiniz. Her şeyi, her bilgiyi almak zorunda değilsiniz. Her bilgiye maruz kalmak zorunda değilsiniz. Haber bültenlerinde yayınlanan bütün haberleri duymak zorunda değilsiniz. Siz bir gazeteci değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Az ama nitelikli bilgiye ihtiyacınız var. Zihinsel beslenmede de kalite önemli. Biz vücudumuzu beslerken içindekilere bakıyoruz, ürünlerin, yediğimiz şeylerin kalitesine bakıyoruz. Zeytinyağını Türkiye'nin bir ucundan getirtiyoruz, balını bir ucundan getirtiyoruz. Fiziksel olarak kendimize bakıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Peki zihinsel sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Zihinsel beslenmemizdeki o kalite önemsiz mi? İkincisi, odak blokları kurmak lazım. Yani bildirimlerin kapalı olduğu telefon kullanımlarından bahsediyorum. Bildirimlerin kapalı olduğu, telefonun uzakta olduğu, tek iş üzerinde 60 dakika, 90 dakika odaklanabildiğimiz bir durumdan bahsediyorum. Hayal gibi geliyor değil mi? Bakın bu bir hayal değil, bu bir lüks değil. Bu aslında bilişsel anlamda kendimizi bir detoksa soktuğumuz, bilişsel anlamda hijyenik bir alana koyduğumuz önemli bir karar. Bildirimlerin açık olması gerekmiyor. Özellikle şu anda lütfen bu programı dinlerken hemen telefonunuzdaki sosyal medyaların bildirimlerini kapatın. Her Instagram, her LinkedIn, her X, Twitter bildirimini almak zorunda değilsiniz. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dünya bir yere gitmiyor. Siz geride kalmayacaksınız. Telefonun her zaman yanınızda olması gerekmiyor. Onu zaman zaman bazı işlerde kendinizden uzak tutmayı eğer becerebilirseniz gerçekten bilişsel anlamda inanılmaz sağlıklı, kaliteli bir anı yaşamış olursunuz. Üçüncüsü, toplantı diyeti. Her toplantı gerçekten gerekli mi? Bu kadar çok toplantı yapan şirketlerin, bu kadar çok toplantıya katılan profesyonellerin olağanüstü başarılara imza atması gerekiyor bence. 8 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin bir arada olduğu verimsiz 1-2 saatlik toplantılar aslında bize toplamda katılan kişi sayısı kadar saat dikkat kaybı demek. Kaç kişi katıldı? 8 kişi. O zaman 8 saat dikkat kaybı demek. O insanların hepsi o bir saat içerisinde, o toplantının içerisinde maalesef dikkatlerini tamamen kaybediyorlar. Dördüncüsü, uyumsuz iletişim kültürü. Her şeye anında cevap vermek zorunda değiliz. Her WhatsApp mesajına aynı anda cevap vermek zorunda değiliz. Bu kadar çok fazla anında cevap vermek, bir çağrı merkezi çalışanı mıyız? Sürekli bize gelen bütün mesajlara aynı anda dönmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Peki bizim günlük hayatın içerisinde yapmak zorunda olduğumuz kendi sorumluluklarımız nereye gidecek? Onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kitabı doyasıya şöyle yarım saat, bir saat nasıl okuyacağız? Bir doğaya çıkıp yarım saat, 45 dakika yürüyüşümüzü nasıl yapacağız? Eşimizle, çocuklarımıza, sevdiğimiz insanlarla bir arada bir saat birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl sohbet edeceğiz? Her şeye anında cevap vermek, bütün uyaranlara açık olmak bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ve bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Sadece düşünmek. Her şeyi bir kenara bırakmak. Çünkü zihin de sindirim ister. Öyle değil mi? Sürekli yediğinizi düşünün. Hiç sindirim sisteminizi çalıştırmadan sürekli yiyorsunuz. Bunu ne zaman sindireceksiniz? Elbette günlük hayatın içerisinde aldığımız haberler, okuduğumuz kitaplar, öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız duygular, bunları sindirmemiz gerekiyor. Bu yüzden zaman zaman durup düşünmek, tefekkür etmek, yaşadıklarımızı anlamaya çalışmak, öğrendiklerimizi yapmaya çalışmak, bildiklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmaya çalışmak gerekiyor. Zihinde sindirim ister. Sürekli bilgi almak bilgelik üretmez. Sindirmek bilgelik üretir. Sürekli bir şeyler okumak, sürekli etrafımızdaki uyaranlara açık olup yeni şeyler öğrenmeye çalışmak bizi bilge yapmaz. Edindiklerimizi bir tecrübeye, bir deneyime, bir uygulamaya dönüştürdüğümüzde, öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlara rol model olarak paylaştığımızda, yani onları kendi içimizde sindirdiğimizde bilgelik üretilir. Açıkçası ben inanıyorum ki gelecekte rekabet avantajı yalnızca bilgi olmayacak. O eskidendi. Bilenler gerçekten öndeydiler. Bence gelecekte rekabet avantajı, bir başkasından üstün olmanızı sağlayan şey şu olacak. Gerçekten bir şeye ne kadar odaklanabiliyorsunuz? Çünkü bilgi herkeste olacak. Ama derin dikkat, odaklanma ve konsantrasyon herkeste olmayacak. Şu anda da çevrenize baktığınızda bunu göreceksiniz. Tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak. Evet, pek çok şeye ilgi duymak belki. Bunu önemsiyoruz. Fakat tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak, bu herkeste olmayacak. Ve belki yeni çağın en kritik liderlik becerisi şu olacak. Buradan yöneticilere sesleneyim. Dikkatini yönetebilmek. Konsantrasyonunu yönetebilmek. Çünkü dikkatinizi yönetemiyorsanız hayatınızı başkaları yönetiyor olabilir. Dikkatinizi tek bir şeye veremiyorsanız bir başka şey dikkatinizi çekiyor olabilir. Bugün bu programda aslında kendinize şu soruyu sormanızı çok isterim. Ben bilgiyi mi kullanıyorum yoksa bilgi mi beni yönetiyor? Eskiden biz bilgi edinir ve onu kullanırdık. Şu anda bilgiyi edinmek dediğimiz şey acaba bizi kontrol ediyor mu? Ben dikkatimi mi yönetiyorum yoksa başka şeyler benim dikkatimi mi dağıtıyor? Bugün kendinize bu iki önemli soruyu sormanızı çok isterim. Belki bu sorular bile yeni bir başlangıç oluşturabilir bizde. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu daha fazla odakladığımız ve hayatımızı, niçin yaşadığımızı yeniden düşündüğümüz, yaptığımız, söylediğimiz, edindiğimiz ve başkalarına rol model olduğumuz şu kısacık ömrümüzde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda dikkatimizi tek bir şeye vererek, o anda sadece ona odaklanarak ve çevremizdeki tüm uyaranları durdurarak daha verimli, daha kaliteli, daha fazla etrafa bir iz bıraktığımız, bu hayatın içerisinde iz bıraktığımız, anlamlı işler ürettiğimiz bir hayatı yaşıyor olacağız. Evet efendim, kariyer atlasında bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir rotada buluşmak dileğiyle. TRT Radyo 1'de önümüzdeki pazartesi günü 16.30'da kariyer atlasında tekrar görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahinak Bulut. Dikkatiniz sizinle olsun. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Bir soru, bir cevap. Ölüm sigortası nedir? Ölüm sigortası ile ilgili genel bilgiler nelerdir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bağımsız ve hizmet aklı ile çalışanlar, Emeklilik Daire Başkanlığı'ndan Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
1: Ölüm sigortası, sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahibi durumundaki eş, çocuk, ana ve babanın uğradığı gelir kayıplarının giderilmesini amaçlayan uzun vadeli bir sigorta koludur. Bu kapsamda vefat eden sigortalının gelir veya aylık bağlanmasına ya da toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşi, çocukları, anne ve babası hak sahibi olarak adlandırılmaktadır. Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar, ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, evlenme ödeneği verilmesi ve cenaze ödeneği ödenmesidir. 2008 yılı Ekim ayından sonra vefat eden sigortalılardan dolayı ölüm aylığı bağlanabilmesi için öncelikle vefat eden sigortalıya ilişkin bazı şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Vefat eden sigortalının en az 1800 prim ödeme gün sayısı bulunması gerekmektedir. Ölen sigortalı 4.1a kapsamında ise borçlanılan süreler hariç olmak üzere 5 yıllık sigortalılık süresi ve en az 900 prim ödeme gün sayısı olması da yeterlidir. Ayrıca malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almaktayken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanmaktadır. Öte yandan ölüm sigortasından sağlanan yardımlar vefat eden sigortalıdan miras yoluyla intikal eden haklar değildir. Bu nedenle mirasın reddedilmiş olması, hak sahiplerine ölüm sigortası kapsamında yapılan yardımların ödenmesine engel teşkil etmemektedir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Radyo 1.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026'nın zirveyi oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendiriliyor. Kabinede 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da gözden geçirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varılmasının ardından açıklamalar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Trump, pek çoğu petrol yüklü olan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıktığını kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, anlaşmayla ilgili netleştirilmesi gereken ayrıntılar olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de süreç kapsamında bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh ve sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok nokta hedef alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'yı ziyaret edecek. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar için atılacak adımlar ele alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru veya kura şartı aranmıyor. Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi. Verileri değerlendirir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 32. duruşma başladı. Davada sanıkların son savunmaları alınıyor. İzmir'de belediye çalışanları hak talepleri için bir kez daha iş bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa, İzsu ve İzulaş'ta çalışan 4100 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. İş bırakan çalışanlar belediyeye yürüyüp taleplerini dile getirdi. Haberleri sunduk.

0: Reklam.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: ...650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: gün geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklamlar.
2: Biraz hareket.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Hareketsizlik çağımızın en sessiz ve en tehlikeli sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit. Biraz hareket. Bugün yaşlanmaktan değil, yaşlanırken erimekten konuşacağız. Çoğumuz tartıdaki kilomuza takılıyoruz ama asıl tehlike gizlice kaybolan kaslarımızda. Ben her gün yürüyorum, bana bir şey olmaz diyorsanız biraz harekete kulak vermemiz gerekiyor. Konumuz yaşa bağlı kas kaybı, sarkopeni. Ve konuğumuz Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü, tıp ve spor bilimci Profesör Doktor Sayın Haydar Demirel. Hoş geldiniz efendim.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Biz sarkopeniyi işte küçücük birkaç cümleyle tanımlıyoruz ama ne olduğunu sizden öğrenelim ve nasıl olduğunu, vücudumuzda ne tür etkiler yarattığını söylerseniz seviniriz.
3: Tabii. Aslında sarkopeni iki sözcükten oluşuyor. Sarko ve peni. Sarko işte et, daha doğrusu kas anlamına gelen bir, evet, sözcük. Peni de azalması. Yani kas

0: dokusunun azalması anlamına giren bir sözcük. Orijinal tanımında da böyleydi. Giderek tanım biraz daha farklılaştı. Yine orijinal tanımında daha çok yaşlanmaya bağlı kas kaybı olarak tanımlıyorduk sarkopeniyi. Şimdi tanım biraz daha genişledi. Aslında sadece yaşlanmaya bağlı değil, genel olarak kas kuvvet, kütle ve fiziksel performans fonksiyonuyla karakterize ilerleyici bir kassal yetersizlik hastalığı şeklinde tanımlayabiliriz.
1: Yani yaşlanmanın doğal bir sonucu değil o zaman.
0: Şey noktası, yaşlanmayla beraber tabii birçok fonksiyonumuzu kaybediyoruz. Bunlardan birisi de kas dokusu. İnsan vücut ağırlığının
1: Hocam
0: yaklaşık
1: hayır deseydiniz.
0: hayır diyeceğim birazdan.
1: Hayır. Peki.
0: İnsan vücut ağırlığının %40 civarı aslında iskelet kaslarından oluşuyor. Belki daha işte spor yapan, kas kütlesi fazla olanlarda bu %50'ye kadar ulaşabilir,
1: Evet.
0: ama %35-40 diyelim kas kütlesinden oluşuyor. Yaşlanmayla beraber biz kas kütlemizi de kaybediyoruz. Aslında sarkopeninin ilk tanımını yapan kişi Rosenberg, söylediği bir söz var. Yaşlanmayla gelen hiçbir kayıp iskelet kas kütlesi kaybı kadar dramatik değildir diyor. Yani o açıdan
1: Evet.
0: yaşlanmayla aslında bir kas kütlesi kaybı var. Ama önüne geçilemez mi? Büyük ölçüde geçilebilir diyeyim.
1: Nasıl geçilebilir?
0: Tabii biz en sonunu ilk başa aldık şimdi.
1: Evet.
0: Güzel de bir şey böyle. En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim derler. Aslında İki temel husus var bunun önüne geçmek derken azaltmanın diyeyim, ama çok büyük ölçüde azaltmanın ki yeterli bence bu o kadar azaltma. Birincisi tabii kuvvet egzersizleri ya da direnç egzersizleri ya da ağırlık egzersizleri diye tanımladığımız egzersiz, bence birinci sırada o geliyor. İkinci sırada da belki proteinden zengin beslenmek, özellikle lösini içeren gıdalardan zengin beslenmek şeklinde şey yapabilirim, tanımlayabilirim. Hani
1: Evet.
0: yaşlanmanın esprisi yaşlanmayla beraber belki gireceğiz detayına, ama bir takım hormonlarında da azalma var. Tabii bu hormonlar kas protein sentezi için, kaslar sonuçta hücrelerimiz proteinlerden oluşuyor. Kas
1: Tabii.
0: dokusu da öyle. Protein sentezinde işte bir takım hormonların etkisiyle, işte testosteron hormonu, anabolik hormonların etkisiyle, işte IGF büyüme faktörü, büyüme hormonu veya insülin benzeri büyüme faktörü, insülin falan gibi hormonların etkisiyle aslında protein sentezi artıyor. Yaşlanmayla beraber testosteron azlığı, growth hormonun azlığı, IGF'in, IGF'nin azlığı, bütün bunlar da faktör etki ediyor. Katabolik yolaklar biraz daha aktif hale gelmeye başlıyor. Sentez azalıp yıkım artmaya başlıyor şeklinde
1: Evet.
0: özetleyebiliriz.
1: Peki dış görünüşümüz gerçekten gözle görülür ölçüde değişiyor mu sarkopeni olunca?
0: Güzel bir soru aslında. Değişmesini bekleriz tabii. Yani hani ne kadar da iyi bir tanım olur bilmiyorum, ama bazen görüyorum şeyde, pantolonları gördüğünüz zaman daha ileri yaşta belki, özellikle de ağırlık çalışmayan ya da günlük aktiviteyi seni eksik yapan bireylerde pantolonun işte kalça tarafından bollaştığını şeyi
1: Evet.
0: görürsünüz. Yani o var olan şeyi, kas kütlesinin azaldığının aslında en önemli belirtileri, özellikle alt eksenimi tek kaslarında. Tabii özellikle de fiziksel hareketsizlik, inaktivitede girince işin içerisine kas kütlesi kaybı daha dramatik olarak yaşanmaya başlıyor. Çünkü bacak kaslarımız, işte kalça kaslarımız bizim bütün gün bizi taşıyan kaslar aslında. Bütün gün oturursanız, hareket yapmazsanız en fazla kaybettiğimiz kaslar da onlar. Ne
1: Evet.
0: bileyim, biz genç yaşta bile belki 2 gün çok ciddi bir gribal enfeksiyon geçirseniz, yataktan kalkamayacak durumda olsanız, hani tuvalet ihtiyacınızı giderirken bile, yürürken böyle bir yorgunluk, halsizlik falan hissederseniz, aslında kas kütlesi her gün sizi taşıyan, işte 70 kiloysanız her gün sizi taşıyan bacaklar 2 gün boyunca o işi yapmazsa bir yavaş
1: Evet.
0: yavaş atrofi. Bu biraz daha atrofi kısmı, ama sarkopeni de tabii bunun ilerleyen, ileri yaşta da daha sık gördüğümüz kısmı.
1: Tabii yaşla birlikte vücudumuzda hemen her şeyde bir sistemik değişim görülüyor zaten. Onu kabul etmek lazım ama bunun önüne geçebilecek hem beslenmede hem harekette son derece önemli adımlar var.
0: Doğru.
1: Uzmanlar bununla ilgili çokça açıklama yapıyor. Siz de onlardan birisiniz. Peki hem yaş hem cinsiyet söz konusu olduğunda mesela kadınlar ve erkeklerde çok daha sık görülmesi, çok daha hızlı görülmesi ya da kendimizde özellikle kim olursak olalım, kadın erkek kaç yaşında olursak olalım, burada sarkopeni etkisinde ilk hissettiğimiz belirtiler, bunlar açısından ne söylersiniz?
0: Aslında sarkopeninin 2018 yılında Avrupa Sarkopeni Yaşlılarda Sarkopeni Çalışma Grubu'nun yeni tanımıyla beraber kuvvet ön plana çıkmaya başladı.
1: Hmm.
0: Yani kuvvet kaybı dendiğinde bu ön plana çıkıyor. Artık tanıyı tam koymak için de kas kütlesine de bakılıyor. Kas kütlesi kaybı var mı? Kas kütlesi

0: kaybı da varsa evet bu artık sarkopeniktir deniyor. Üçüncü aşamada biraz kas fonksiyonuna, fiziksel fonksiyona ya da kişinin bakılıyor. Orada kayıp varsa bu artık çok ciddi ölçüde bir sarkopeni vardır şeklinde bir tanım konuyor. Böyle baktığımız zaman tabii erkeklerde anabolik hormonlar, işte testosteron gibi hormonlar daha anabolizan hormonlar. Böyle baktığımızda erkeğin kas kütlesi normalde de kadından daha fazla. O yüzden erkeğin kas kuvveti de daha
1: Tabii.
0: fazla. Tabii bu hormonların düzeyinin azalması giderek kas kütlesinin erkeklerde biraz daha dramatik azalmasını beraberinde getiriyor. Ama tek neden tabii ki hormon değil. Az önce bahsettiğim inaktivite bunun altında geçen yatan nedenlerden bir diğeri. Üçüncüsü belki iştahın azalması. Giderek işte ne bileyim, yemeğe erişim, işte evde kendin yiyecek yapacaksın, belki onunla uğraşmıyorsun falan derken onların baskılanması. Ama yaşla beraber gelen en önemli problemlerden birisi de siz az önce altını çizdiğiniz birçok fonksiyonda gerileme oluyor diye direnç oluşmaya başlıyor. Aslında bu direnç sadece iskelet kasları için değil, biz buna iskelet kaslarındaki direnci anabolik direnç adı
1: Evet.
0: veriliyor buna. Ama atıyorum görme yeteneğimiz bir parça azalıyor, işitme yeteneğimiz bir parça azalıyor. Fakat iskelet kaslarında da o protein senteziyle ilgili direnç, anabolik direnç dediğimiz direnç oluşuyor. Bunun anlamı şu aslında, aynı miktar beslenseniz bile aslında eskisi kadar protein sentezine ya da kas kütlesini artırmaya yönelik etki azalıyor. Ve aynı miktar egzersiz yapsanız bile kas kuvvetindeki kazanım bir miktar daha dirençle karşılaşabiliyorsunuz. Belki biraz daha fazlasını yapıyor olmanız lazım onu koruyabilmeniz için.
1: Evet, tabii şimdi sözünü ettiğimiz bu durum konuştukça bunu ben de hissediyorum diyebilir dinleyicilerimiz. Ama sarkopeni tanısı bir uzman tarafından konulmalı herhalde, değil mi? Her kendini yorgun hisseden ya da her pantolonunun günden güne genişlediğini, büyüdüğünü hisseden kendini öyle düşünmemeli belki. Fakat şurası bir gerçek, her 10 yılda bir tıp dünyası söylüyor. Kas kütlesinde %3, %5 oranında bir kayıp yaşanması ile ilgili bir veri ve bu kayıp yaşla birlikte hızlanıyor. Sözünü ettiğimiz tanıda sadece kas miktarına mı bakılıyor yoksa işlevine mi bakılıyor?
0: Aslında kas kuvveti şimdi ön plana çıktı. Yani kuvvetteki kayıp varsa
1: Kuvvetteki
0: esas,
1: kayıp.
0: çünkü kütle kaybı biraz daha az olabiliyor. Ama kuvvet kaybı aynı yaşta, kuvvet kaybı daha fazla. Az önce bahsettiğiniz gibi %5 civarında, belki 40'ından 50'sinden sonra daha fazla olmak üzere her yıl %10 civarında ya da 5-8 civarında kas kütlesini kaybediyorsunuz. 80'inden sonra kas kütleniz var olanından, 20'li yaşlarda olandan %50 civarında bir düşüş beraberinde getiriyor. Fakat şuna hep televizyonda, radyoda falan dinlediğim zaman da hekim olsam da şu şeyin rahatsızlığını hep duyuyorum. Yani arkadaşlarımız birçoğu işte mutlaka bir bunun tanısını hekim koymalı mutlaka. Yani böyle bir şey, böyle bir dünyada yok. Sonuçta insanlar kuvveti zayıflamışsa, yavaşlamışsa, artık biraz daha zorlanıyorsa merdiven çıkmakta, yürümekte, kuşkusuz bir hekimin varlığı yol gösterici olur. Gidebiliyorsa, ulaşabiliyorsa hekime en güzel, en doğrusu bu olur. Ama işte bir takım şeylerle hekimde gittiğiniz zaman size soracağı bir takım testler var. Tabii hekimin güzel tarafı, altta yatan başka neden var mı yok mu anlamak açısından hekimin varlığı önemli. Ama bu insanları şeyden, ne bileyim, kendileriyle ilgili farkındalığını geliştirme konusunda da biraz engelleyen bir şey gibi geliyor. Herkesin erişimi o kadar olmayabiliyor. Değil mi?
1: Tabii.
0: Odada yürümekte zorlanıyor musunuz? Sandalyeden, o çünkü yapılan testlerde onlar, oturup kalkmakta zorlanıyor musunuz? İşte bir ağırlığı kaldırırken zorlanıyor musunuz? Bütün bunlar zaten sorgulanan
1: Evet.
0: sorularda da bunlar var.
1: Mesela kendi başına hiçbir yere tutunmadan sandalyeye oturup kalkmak, kaç defa oturup kalksın ve kendini test etsin diye zaman zaman karşıma çıkıyor bu tür görüntülerde. Biz sadece kendi kendimize yetebilecek kadar, gerçekten kendi başına ayakta durabilecek ve kendi hayatını devam ettirecek kadar sağlıklı tutmakla mükellefiz zaten
0: Kesinlikle
1: herhalde.
0: katılıyorum.
1: Kendine güven duymak biraz
0: Kesinlikle.
1: bununla da alakalı, kas
0: Kesinlikle.
1: iskelet sisteminin sağlığıyla. Peki tıp ve egzersiz biliminin kesiştiği bir noktada duruyor sanıyorum sarkopeni. Burada hareket dediğimizde, egzersiz dediğimizde ne yapmak gerekiyor? Ne önerirsiniz? Kadınlar, erkekler, yaş grupları açısından.
0: Aslında genel olarak hani sizin bu hareketli yaşam ya da programınızın da genel olarak altını çizdiği şey, fiziksel aktivitenin yaşam boyu sürdürülmesi.
1: Evet.
0: Böyle baktığımız zaman işte bu kardiyo denilen, kardiyo respiratuvar ya da kalp solunum sistemini ilgilendiren, biraz daha kalp atım sayımızın arttığı, işte aynı hareketin tekrar ederek yaptığımız yürüyüş, koşu tarzı şeyi biz hep Sağlık Bakanlığı'nın rehberlerinde de böyle geçiyor. Ben de o rehberin editörler kurulundayım.
1: Evet.
0: Bu yıl da devam ediyoruz yenisini çıkarmaya. Yani biz haftada aslında en az 150 dakika işte orta şiddette bir fiziksel aktivite öneriyoruz veya daha yüksek şiddette yürüyüşü 75 dakika öneriyoruz. Ama buna ilave olarak haftada 2 günde ağırlık egzersizlerini öneriyoruz. Yani antrenman demeyeyim. Antrenman deyince sanki biraz daha planlı, disiplinli,
1: Profesyonel.
0: biraz daha
1: Evet.
0: profesyonel
1: Evet.
0: algı oluşuyor. Bu evde de yapılacak şeyler olabilir. Lastiklerle yapılacak şeyler olabilir. Evde su konserve şeyini kaldırmakla olabilir. Çömelme kalkma egzersizleri şeklinde olabilir. Duvarı itme egzersizleri olabilir.
1: Evet.
0: Yani büyük kas gruplarını ilgilendiren işte 6-8 farklı hareket, gövde kasları, işte karın kasları, sırt kasları, omuz bölgesi, kol, bacaklar, kalçayı ilgilendiren 6-8 hareketin haftada 2 gün işte her biri 10-15 tekrar olacak şekilde belki biraz dinlenip bir ikinci 10 tekrar bir daha dinlenip bir üçüncü 10 tekrar alarak da ne kadar dinleniyorsunuz veya zamanınız yoksa gün içinde ister sabah yapın, ikinciyi öğleyin yapın, üçüncüyü akşam yapın, yapamıyorsanız ertesi gün yapın. Haftada 2 gün en az bu öneriliyor ama 3 gün daha mı iyi, 3 gün daha iyi, 4 gün daha mı iyi, 4 gün daha iyi,
1: Ne
0: beş
1: kadar
0: gün daha mı iyi, 5 gün daha iyi. Hani
1: yapabiliriz?
0: şu söylenir, çok böyle yüksek ağırlıklar falan yaptığınızda aynı bölgeye tekrar bir daha artık o bölgenin dinlenmesine
1: Evet.
0: biraz izin verin ama eğer karşımızdaki amacımız biraz daha yaşlanmaya bağlı, ilerli yaşta kas kuvvet kaybını azaltmak, fonksiyonel kapasiteyi sürdürmekse hani o kadar yüksek şiddetlerde de belki yapmıyoruz. Ama
1: Her
0: yani
1: gün
0: o yüzden her gün
1: yapabiliriz.
0: yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi aslında Sayın Demirel, söz konusu insan yaşlanmasın, genç kalsın denildiğinde en çok yüzüyle ilgileniyor ama görünmeyen kas iskelet sisteminin ne kadar değerli olduğu. Mesela son zamanlarda çok görüyorum. Bacak kaslarınız ne kadar güçlüyse siz o kadar genç kalacaksınız diyorlar. Çünkü hareket etme
0: Harika.
1: serbestisi son derece
0: Kesinlikle.
1: rahat oluyor. Şimdi o zaman burada bizim gerçek anlamda yaşlılar ağır kaldırmasın, sadece yürüyüş yapsın ya da işte sarkopeniyi önlemede yürüyüş tek başına yeterlidir gibi bu cümleler ne kadar işimize yarar?
0: Yani çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında iskelet kasları sanıyorum önceki programda da değindik. Artık bir eskiden kas dokusu diye geçer. Artık bir
1: Evet.
0: doku değil bir organ olarak adlandırılıyor. Çünkü iskelet kasları kasıldığı zaman bir takım işte hormonları, bir takım sinyal moleküllerini salgılıyorlar. İnsülin direncinin kontrolünde son derece önemli. Yani normal günlük yaşamımızda bizim iskelet kaslarımız aldığımız karbonhidratın, glukozun %80'i aslında iskelet kasları tarafından kullanılıyor.
1: Evet.
0: Eğer iskelet kas miktarınız azaldığında siz aslında insülin direnciniz yavaş yavaş artıyor. Giderek tipik diyabete doğru gidiyorsunuz. Artı işte bahsettiğim hormonlar işte miyokinler adı verilen bir takım bunlar gidip beyinle konuşuyorlar. Bunlar gidip işte başka bölgelerle konuşuyorlar. Genç yaşta da bu böyle, ileri yaşta da böyle. Bizim yaptığımız çalışmalar da var. Hayvan deneyleri, insanlarda yaptığımız çalışmalar var. Yani iyi huylu şeyler, faktörler artarken işte inflamasyona daha böyle bir yorgunluğa, halsizliğe ya da kronik hastalığa doğru götüren şeyler inaktiviteyle beraber azalmaya başlıyor. Tam tersi fiziksel aktivite bunu artırıyor. Egzersiz kısmına gelince de kuvvet antrenmanına ya da kuvvet yani antrenman dedim ben de. Kuvvet egzersizleri olmazsa olmaz aslında. Mutlaka kuvvetle ilgili şeyi yapıyor olmamız lazım. Hani biz maalesef toplum olarak biraz daha ne denir? Aileye belki saygı, büyüklere saygı. O saygıyı da hep şey gibi algılıyoruz. Dur sen kalkma otur ben şey yapayım. Dur
1: Evet.
0: sen gitme ben götüreyim. Dur sen yürüme bırakın ileri yaşta kişiler merdiven çıksınlar, yürüsünler, alışverişini yapsınlar, suyunu kendisi alsın, kahvesini kendisi yapsın. Ne kadar hareket edebilirse o kadar iyi ama işin içerisine biraz mutlaka direnç egzersizlerinin giriyor olması lazım. Tek başına yürüyüş bu anlamda kardiyo respiratuvar sistem için, solunum, kalp dolaşımı için iyi, güzel, işte kılcal damar gelişimi için iyi, güzel ama kas kütlesinin artması lazım. İşte dengenin korunması lazım. Bütün bunlar için kuvvet antrenmanlarına ihtiyacımız var.
1: Bizi dinleyenler için de bugüne kadar hiç egzersiz yapmamış olanlar olabilir. Bilinçli egzersiz yapmamış olanlar. Ben artık 70'ime geldim, 80'ime geldim. İlk defa duyuyorum bu rahatsızlığı. Demek ki benim yürümekte çektiğim zorluğun sebebi sarkopeniymiş diye düşünebilirler. Ve hareket etmenin önemli olduğunu öğrenirler bu programda. Peki hiç hareket etmemiş bu 70-80 yaşındaki insanlara gerçekten direnç egzersizlerini, ağırlık egzersizlerini öneriyor musunuz?
0: Kesinlikle. Yani öncelikle şunu söyleyeyim, hiçbir zaman hiçbir yaş geç değil. Tabii ki ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Çocuklukta başlarsanız ileri yaşta kadar bunu sürdürmeniz, korumanız

0: Yapmanız çok daha iyi, geliştirmeniz çok daha şey. 40'ındaysanız gene daha iyi. 50'sinde 60'ınıza başlıyorsanız tamam biraz
1: Tabii.
0: geciktiniz ama kaç yaşında başlayabiliyorsanız mutlaka şey yapmanızı öneririm, başlamanızı öneririm. Yaşla beraber biz iskelet kaslarını biz iki tip kas hücresine ayırıyoruz. Lif diyoruz kas
1: Evet.
0: lifine. Birisi hızlı, birisi yavaş lifler. Aslında hızlıyı daha erken kaybetmeye başlıyoruz. Yani bizim hızlı hareket etmemizi, patlayıcı işte çıkmamızı, sıçramamızı ya da güç üretmemizi sağlayan lifleri daha erken kaybediyoruz. Bunlar da beraberinde aslında belli bir yaştan sonra aslında işte düşmeleri, denge kayıplarını belki işte düşünce toparlanamamayı, ayak kayınca işte karşılığı olarak düşmeyi beraberinde
1: Evet.
0: getiriyor. O yüzden işte kuvvetin varlığı bunu sağlıyor biraz daha. Bu tip kas liflerinin korunmasını sağlıyor. Sadece kas lifi değil tabii sinir de tipik liflerine giden lifler önce sinir lifleri önce kayboluyor. Sonra onlar kayboluyor. Bütün bunları korumanın yolu aslında egzersizi genç yaştan itibaren başlayıp ya da çocukluk yaşından itibaren başlayıp ömür boyu sürdürmek. Ama 70 yaşında da mutlaka
1: Yapılabilir.
0: yapılabilir. Ağırlık deyince illa da 100 kiloluk bench yapacak hali yok. Boş barla da yapabilir ya da az önce bahsettiğim su şişeleri sırt üstü yatmış iki
1: Evet.
0: eliyle 500'er gramlık birer kiloluk su şişelerini kaldırıp indirebilir göğüsten. Çömelip kalkabilir.
1: Tabii. Hatta eğer bunları yapıyorsa düşse bile kas varlığında bir düşme ya da zayıflık olmadığı için o kas yapısı kemiklerini de koruyacak ve kolay kolay kırılmayacaktır iskelet
0: Aslında
1: sistemi, değil mi?
0: güzel bir noktaya değindiniz. Yani kas kuvvetinin artması, tabii kaslar kuvveti oluştururken kemikler üzerinden diğer kemiğe gidip
1: Evet.
0: bağlandıklarından kasların uyguladıkları direnç kemiklere de direnç veriyor ve kemiklerin de kırılganlığını azaltıyor. Yani osteoporozu azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan bir kemiklerin kırılganlığının azaltılmasına da katkısı var. İkincisi tabii işte o propriosepsiyon denilen ne bileyim kastaki o duysal algıların denge algısının üç boyutlu işte aman şöyle hareket yapayım da düşmeyeyim algısının gelişmesini beraberinde getiriyor. Kuvveti getirdiği için daha erken tepki gösterebiliyorsunuz. Kas kütleniz arttığı için düşseniz bile hani kas kütlesi bir yastıkçık görevi olarak da görev
1: Tabii.
0: görebiliyor. O yüzden gerçekten de kaslar aslında eğer beynimiz, kalbimiz, karaciğerimiz, böbreğimiz gibi yaşamsal organlar iyi kötü fonksiyonunu sürdürüyorsa %40-50 ölümle kalım arasında kas karar veren organ iskelet kasları
1: Evet.
0: diye iddiayla söylüyorum. Yani çok da
1: Harika.
0: çalışma var gerçekten. Sizin altını çizdiniz. Bacak kuvveti özellikle de hand grip ile ilgili kolay olduğu için yapılan çalışma. İşte çok büyük gruplarda, milyonu aşan gruplarda yapılan çalışmalar. El kavrama kuvveti güçlü olanlar daha uzun yaşıyorlar. Bacakları güçlü olanlar daha uzun yaşıyorlar.
1: Ne kadar önemli. Diyorlar ki tıp artık şunu söylüyor. Çok az kaldı. Dayanın. Bir 10-20 yıl daha dayanırsanız 250 yaşınıza kadar yaşayabileceksiniz. Yeter ki kendinize iyi bakın diyorlar. Bunun yolu buradan geçiyor demek ki.
0: Ondan çok emin miyim bilmiyorum ama egzersizin tabii sağladığı çok sayıda sinyal molekülünü üretiyor ve artık tıpta biz bir yandan da bir egzersizin sağladığı moleküller neler neler değişiyor ve bunu acaba bir ilaç haline getirebilir miyiz diyoruz. İşte ne bileyim bir GLP-1 grubu ilaçlar artık obezitenin tedavisi için kullanılıyor veya bir başka grup ilaçlar işte yani çok sayıda ilaç ismi sayıp artık bunları acaba biz hap olarak kişilere verebilir miyiz diye. Yani başka ülkelerde NIH dünya kadar milyon dolarla 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon dolarlar harcıyor ki laboratuvarlar hayvan deneyleri, insan deneyleri egzersiz ne yapıyor da insanları sağlıklı hale getiriyor anlayalım diye çalışmalar yapıyor. Ömrün uzayacağı kesin ama 250 yılı bilmiyorum.
1: Kim bilir bakalım neler olacak. Biz göremesek bile gelecekte tıp her gün bambaşka buluşlarla güzel işlere, mucizelere imza atmayı sürdürüyor. Çok teşekkür ederiz
0: Ben çok
1: efendim.
0: teşekkür
1: Dilinize
0: ederim.
1: sağlık.
0: Keyifli bir konuşmaydı.
1: Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve enerjik bir hayat diliyoruz. Programımızla ilgili görüş, soru ya da hikayeniz varsa bizimle paylaşmak istediğiniz lütfen bize ulaşın. Biraz hareket et tr.net.tr adresimiz. Konuğumuz Profesör Doktor Haydar Demirel ile birlikte teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman, prodüktörümüz Neşe Yenice ve ben Hafize Okan. Haftaya yine buluşmayı diliyoruz. Hepinize sağlıklı, enerjik bir gün ve hayat diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Falih Akıcı, teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hoş geldin Hüseyin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Başlayacağız Merkez Bankası'nın kararıyla ama önce bir İstanbul'a gidelim. Arkadaşımız Feryal Ardal'dan para ve sermaye piyasalarındaki son durumu alalım. Merhaba.
3: Merhaba Zafer Ergin. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %3,99'luk yükselişle 14.496 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 28 kuruş, avro 53 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,76 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4.361 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42.349 lira, çeyrek altın 10.620 lira, 24 ayar tüccar altının bir ant satış fiyatı ise 6.496 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Evet hocam, geçen hafta piyasanın beklentisi gibi, benim beklentim öyle değildi çünkü, piyasanın beklentisi gibi sabit tuttu faiz Merkez Bankası ve gecelikten fonlamaya da devam ediyor. Haftalık fonlamayı, repoyu açmadı henüz.
1: Merkez Bankası'nın aslında zor bir kararıydı. Çünkü pek çok finans kuruluşu, yani yayınladıkları raporlarda Merkez Bankası'nın faiz yükseltme olasılığından bahsetmeye başlamışlardı ve biraz daha bunlar gittikçe taraftar buluyordu. Her ne kadar eğilim yoklamasında sayı olarak sabit tutanların sayısı çoktu ama raporlamalara baktığınız zaman Merkez Bankası'nın daha ne kadar bu düzeyde faiz tutacağı konusunda hep tereddütler vardı. Merkez Bankası da bir anlamda aslında olması gereken değil de biraz yapması gerektiği gibi yaptı, yani şu anlamda diyorum. Verilere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın bir süre daha kendi ne tanıdığı hareket alanı içerisindeki o 40 faiz oranını fiili olarak uygulamasıdır. Onu bir süre daha götürebileceğini düşündüğü için faiz arttırımına gitmeden onu tercih etti. O bekle gör politikasının bir sonucuydu. Şimdi koşullar daha ne kadar buna izin verebilir? Bir sonraki toplantı Temmuz'daydı. Eğer işte savaş vesaire ile ilgili henüz bir gelişme yoktu ve Merkez Bankası mevcut koşullar altında bunu idare edebileceğini düşünüyordu ve o kararı aldı. Eğer Merkez Bankası kendi hareket alanının daraldığını hissetseydi faizi fiili olarak 40'a çıkartır, fonlamayı da 43 yapardı. Bant aralarını yukarı doğru çeker. Dolayısıyla bütün şeyleri, faizleri aynı oranda değiştirmiş, %50 değiştirmiş olurdu. Merkez Bankası bu anlamda tabii biraz da faizleri arttırmama baskısını hissediyordu.
0: İşte ama fiilen arttırmış olmayacaktı ki.
1: Ama gene de %37 faizi uyguluyorum. Yani benim politika faizim %37 demek başka, benim politika faizim %40 demek başka. Her ne kadar fiili olarak %40'ı uygulasa da metinler üzerindeki baktığımız zaman faiz oranı %37.
0: Perşembe günü Alaaddin Aktaş'la konuşurken ona da söylemiştim. Şöyle bir psikolojik etkisi yok mu? Yani diyelim 40'a çekti. İşte 43'e kadar bir koridor, o bir yukarıda bir marjı var. Bir şey olduğunda o marjı kullanmak mı? Mesela savaş, işte tamam şimdi Cuma günü anlaşma imzalanması bekleniyor ama bahsettiğimiz insan Trump. Yani
1: bölgede ortada.
0: Evet, bir de ben o imzayı bizzat görmeden inanmayacağım, yani artık o duruma geldik. Bir anda savaşın alevlendiğini düşünelim. Umarım olmaz öyle bir şey ama o günün koşullarında yukarı doğru olağanüstü toplantıyla faiz arttırmakla olağanüstü toplantıyla faiz indirmenin psikolojik etkisi farklı değil mi? Olmaz mı yani?
1: Faiz indirmek için olağanüstü toplantı pek yapmaz. Çünkü mevcut koşullar altında fiili olarak piyasanın zaten ihtiyacı olan %40'ı fiili hale getirip de uygulamaya devam ettiği andan itibaren kısa dönemde onu olağanüstü bir faiz indirecek koşullar olmayacaktı. O çok açıktı. Ha, olağanüstü koşullar olur muydu? Olabilirdi. Merkez Bankası ama ihtiyati tedbirlerle, diğer yan önlemlerle yaptı. Temelde şöyle bir sorun var aslında. Merkez Bankası neden faiz arttırımı konusunda bu kadar çekingen davranıyor? Şimdi normal koşullar altında Merkez Bankası iktisadi verilere bakarak bu işi biraz daha hani karar vermiş olsaydı belki bir önceki toplantıda dediğimizi yapacaktı. Yani 40'a taşıyacak, kendine bir hareket alanı sağlayacak. Eğer koşullar uygun olursa, el verirse de faiz indirimini yapacaktı. Onu tercih etmedi. Ben dedi fiili olarak 40 uyguluyorum ama oranım %37. Bu bir anlamda Merkez Bankası'nın bütün bültenlerinde yer alan gerektiği zaman sıkılaştırıcı durumumuzu yapacağız, göstereceğiz ya da daha da sıkılaştırıcı önlemler alacağız. Sözünü biraz inandırıcılığını zedelemeye başlayacaktı eğer koşullar böyle devam etseydi. Şimdi tabii çok haklısınız. Trump ve Orta Doğu bölgesindeki oluşacak olan bir barışın ne kadar devam edip de ne kadar bu savaş ortamının

0: yarattığı olağanüstü şeyler normalleşmeye başlayacak bilemiyoruz. Hadi normalleştiğini varsaydığımız zaman da Merkez Bankası kendi politikasının en azından savunmasını daha kolay yapacaktır. İşte ben
1: Evet.
0: bekledim, gördüm ve ona göre uygun adımlar attım. Dolayısıyla da bir basamak sonrasında fiili olarak %37'ye çekecektir uyguladığı faiz oranını
1: Haftalığı
0: fiili.
1: açması yetecek zaten onun
0: Yetecektir.
1: içinde.
0: Ama işte o koşullar henüz oluşmadı. Hala kur üzerinde baskı olduğunu hissediyoruz. Çünkü yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kur rezervde bir azalma var. Dolayısıyla da bütün bunlar Merkez Bankası'nın mevcut durumu hala idare edebildiğini ama sürdürülebilirliği konusunda tartışmanın da çok açık olduğunu gösteriyor bize. Bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra şimdi enflasyona ilişkin şeylere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın o basın bülteninin henüz şey olmadı ama yani karar metninin ayrıntısını 5 iş gün sonra yayınlayacak. Daha henüz 5 iş gün olmadığı için
1: Evet.
0: basın bülteniyle yetiniyoruz. Orada işte enerji fiyatlarına vurgu yapıyor. Hizmet fiyatlarına biraz vurgu yapıyor. Beklentilere vurgu yapıyor. Ve işte işlenmemiş gıdaların lehine bir gelişme gösterdiğini, aylık fiyat gelişmelerinde de onu zaten verdi. İşlenmemiş gıda, sebze meyve fiyatlarında bir şey gerileme olduğunu söyledi. Bu da enflasyonun daha yukarı çıkmasını engellediğini söyledi. Ve gene işlenmiş gıdalarda özellikle kırmızı et vesaire gibi onlarda fiyat artışının olduğunu, süt vesaire türevli ürünlerde olduğunu, enerji fiyatlarında dalgalanmanın devam ettiğini ve her türlü işte yükselmeye da inmeye açık olduğunu söyledi. Onun da tabii bir ulaştırma, taşıma vesaire gibi alanlarda maliyet ögesi olduğunu söyledi. Ama gene kendi bakış açısı içerisinde önümüzdeki aylarda durum netleştiği zaman hedefinin tutturabileceği konusunda da ipuçlarını veriyor Merkez
1: Evet.
0: Bankası.
1: Sebze meyve fiyatları demişken Gölbaşı Pazarı'na bağlanalım hemen.
2: Evet.
1: Hüseyin'den alalım. Durumu işin şakası bir yana şu psikolojik etki meselesine ne diyorsun sen?
2: Valla ben psikolojik etki kısmı evet hocama o yönde katılıyorum ama bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın faizdeki adımını ben indirim yönünde olacağını düşünüyorum. Ama
1: Evet.
2: hani 3-4 ay belki ya da 2 ay bilmiyorum bunun daha üzerine çıkarmaz. Yani artık faiz artırma işi bence bu dönemde bitti. Seçime kadar bitti. Çünkü olası bir erken seçimde artık ya da 2027 yılında bu yıl sonbaharda olmayacaksa 2027 yılında olacaktır. Dolayısıyla artık Merkez Bankası benim kişisel tahminime göre faiz artırma riskini göze
1: Öyle
2: almayacaktır
1: görünüyor.
2: ki bugün mesela yine Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de
1: Evet.
2: yine ekonomi yönetimde ya da uygulanan politikaya yönelik ciddi bir tespit vardı, eleştiriler vardı. Nitekim zaten son bir hafta 10 gündür görüyoruz ki işte yürürlükteki ekonomi programı zaten 3. yılını doldurdu. Hep işte enflasyonu talep kaynaklı görüp ona göre politikalar uygulayıp biraz daha sıkılaştırıcı eğilim sopasını Merkez Bankası halen elinde tutuyor ama şu ana kadar 3 yıllık sıkılaştırmanın geldiği nokta faizde, enflasyonda 5,5 puanlık bir düşüş. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurarak ben Merkez Bankası bundan sonraki adımını belki yılbaşına doğru belki daha da erken bir faiz indirimi olacağı yönünde. Hani çok rasyonel bilgiye dayanan bir tahmin değil ama adım faiz indirimi yönünde olur.
0: İlk toplantı Temmuz'un 23'ünde. Ben 10 Temmuz'un 23'üne kadar olağanüstü bir toplantı yapıp da faiz değiştiğini düşünmüyorum. Temmuz 23'ünden sonra Eylül'de toplantı var. Dolayısıyla da en erken adımı eğer koşullar
2: Değiştirme
0: uygunsa
2: yönündeki.
0: değiştirme yönünde. Hani arttırmayı beklemiyoruz
1: Eylül'de
0: ama.
1: haftalık açılabilir belki.
0: Yok, belki Temmuz'da açar
1: Ha, Temmuz'da.
0: haftalığı. Eylül'de de belki belli bazı puanlarla aşağı doğru çekebilir belki. O da koşullara bağlı.
2: Ki Gölbaşı Pazar dedin yani bu haftada mesela baktığımızda fiyatlarda yine taze sebze meyvede istenilen hani, hızda olmasa da yine düşüş söz konusu. Yine 80 liraya da domates görüyorsunuz, 20 liraya da domates görüyorsunuz. İşte salatalık fiyatları 35-40 lira civarında halen ki ama işte burada temel problem yani üretici tüketici fiyatı o klasik bir problem artık ama bunu çok şey görüyoruz. İşte biliyorsunuz hafta sonu bir operasyon yapıldı beyaz et sektörüne yönelik
1: Evet.
2: yine fiyat hareketleri gerekçe gösterilerek.
1: Ama bu arada neredeyse bir yıldır da yatay seyrediyor beyaz et fiyatları.

0: Yani orada çok çok ilginç konular var. Yani beyaz etle kırmızı et grafiğine baktığınızda öyle. Enflasyonla beyaz et grafiğine baktığınızda yine beyaz et çok aşağıda. Ben hani yazmadım ama hani bir de çok endişe içerisinde beyaz et sektörü konuşuyorlar ama hani özellikle rica ediyorlar. Yani ismini zaten yazmıyorsun ama hani şöyle bir şey var şimdi. Bu sektör geçen sene zaten Rekabet Kurumu denetiminde zaten tüm sektörlerde olduğu gibi tabiler ve
1: Rekabet kurumuyla
0: milyonlarca
1: uzlaşanlar var.
0: uzlaşan da var,
1: Bu 13
0: milyonlarca
1: şirketin
0: lira
1: arasında.
0: ceza kesiliyor. Ya işte hep para kazanmıyoruz diyorlar ya da az işte para kazanılıyor. Bu kimse inanmıyor hani. Baktığında tüketiciler inanmıyor. Ya bunlar da para kazanmazlar niye bu işi yaparlar deniliyor. Şimdi o görüşün doğru olduğunu varsaymamız için bir takım doneler olması lazım. Onun en belirgin donesi şey, piyasada halka açık olan bir tane şirket var. Bunların içerisindeki en
1: Evet.
0: büyükleri, ki yabancı sermayeli de bir şirket, Brezilyalı'da dünyanın en büyük tavuk üreticilerinden bir tanesi geldi burada bir markamızı satın aldı. Şimdi o şirketin geçen yıl bilançosu zarar. Bu yıl şu ana kadarki bilançosu zarar. Ki dediğim gibi en modern teknolojiyle üretim yapan bir sektör zarar. Ha benim konuştuğumda şunu söylüyorlar. Yani kanat fiyatları artıyor, evet doğru. Bir zincir markette 400 liraya, 390 liraya gördüğünüz kanatı işte başka bir kasapta daha böyle lüks bir yerde 750 liraya da alabilirsiniz. Evet o da doğru ama bizden çıkış fiyatı diyor 250 lira.
1: Ha bir de kanat fiyatı zaten yazın artar. Yani
0: Arz talep
1: piknik
0: meselesi.
1: mevsimi başlamıştır çünkü mangal mevsimi başlamıştır.
0: Ya
1: Ya bu o kadar küçümsenecek bir şey değil. Hakikaten talebi çok etkileyen bir şeydir.
0: Şunu da söylüyor. Yani bir tavuktan, bir bütün tavuktan et hacmi olarak baktığınızda %10'u kanat çıkar diyor. Kalanı daha farklı işte göğüs vesaire gibi
1: Evet.
0: nispeten daha ucuza satılan etlerdir diyor. Dolayısıyla hani buradaki bir dönemsel biz diyor son 6-7 aydır zarar ediyorduk. Şimdi başa baş noktasına yeni gelmiştik. Ondan sonra da diyor bu operasyon oldu. Bu şeyi hatırlatıyor. Hani daha önceden yine bu Polatlı'daki patates soğan depolarına yapılan baskınları hatırlatıyor. Yani bu
1: Zabıta baskınları.
0: cebri yöntemlerle çok fiyatlara müdahale edilemiyor. O zaman mesela şeye niye kırmızı et sektörüne niye müdahale edilmiyor? Şimdi kırmızı etteki fiyat makası çok daha yüksek.
1: Evet.
0: Çok daha farklı. Bence burada bir de yola çıkış noktasında da problem var. Yani dayandırılan yasa maddesinde de ceza muhakemeleri kanununa atıfta bulunarak bir düzenleme yapılıyor. Yönetime kayyum atanıyor. Şirketlere değil. Bence orada da bir problem var. Atıf yapılan kanuna baktığınızda işte yolsuzluk, terör, terörün finansmanı, işte kumar, kara para.
1: TCK 235 var galiba.
0: Ayrı.
1: Kara para mı?
0: O ayrı. Burada şey de diyor ki Ceza Muhakemeleri Kanunu 132 ya da 133. maddesi bu maddeye dayanılarak işte yönetim kayyımı atanmıştır deniyor. Yönetim kayyımı atanması için şartlar söylüyor. Yönetim kayyımı şöyle çalışır diyor. Altında da diyor ki aynı fıkranın devamında bu madde uyarınca verilebilecek işte şu tarzdaki faaliyetler sonucu yönetim kayyumu atanabilir diyor. Onlar içerisinde benim az önceki saydığım suçlar var. Yani bilemiyorum ama hani bence biraz fevri hareket edilmiş gibi görünüyor ki bu önümüzdeki süreçte şeyi de şimdi Türkiye bu konuda kendine yeter bir ülke ve nispeten de ucuz bir protein kaynağı. Hani benim endişem sadece hani bunun fiyatlara düşüş olarak çok yansıyamayacak. Çünkü şey diyor ki tamam geldi yönetim kayyımı ikişer kişi.
1: Denetim kaydı.
0: Evet. Denetim kayyımı her şirkette ikişer kişi görevli. Hani zaten işin içine girince görecekler bunlar da diyor. Hani bizim bilançomuzu ne kadar maliyetimiz var, ne kadar alıp ne kadara mal edip ne kadara satıyoruz. Biz sattıktan sonra o marketler fiyatı ne kadar artırıyor? Onun hepsini görülecek diyor. Dolayısıyla çok o kendileri adına bir endişe yok ama bundan sonraki süreç için endişeliler.
1: Şimdi sanayi üretim verileri açıklandı Nisan ayına ait. Bakıyorum, yıllıkta %6'lık bir artış var.

0: Yani güçlü bir artış diyebileceğimiz bir artış değil mi hocam?
1: Evet, yıllıkta %6 artmış. Alt gruplarına baktığımız zaman madencilik ve taş ocağı sektörü bir önceki aya göre 0.8.
2: Sanki biraz baz
1: İmalat
2: etkisi var
1: sanayi
2: gibi hocam.
1: Hı?
2: Yıllıktaki artışta baz etkisi de var gibi biraz endeksin geçen yıl.
1: Muhtemelen şeyde 4.4, imalat sanayi, elektrik, gaz ve iklimlendirmede 2.8. 4.4 aylık olan, onu söyleyelim. Bir önceki aya göre aynı şeyde imalat sanayinde yani 6.8'lik bir artış var. Dolayısıyla da aslında bu veriler aylık olarak geldiği için, bizim frekanslı sık veriler dediğimiz veriler olduğu için, zaten grafiğe bakarsanız büyük zikzaklar çizen veriler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da 6, geçen yılın aynı dönemine göre 6, %6 arttı. İmalat sanayi bir önceki aya göre %4.4'lük bir artış gösterdi demek de çok da doğru değil açıkçası. Hani tamam, olumlu o anlamda, ama sürdürülebilirliği önemli. O trendin kendisi önemli. Yani buradan biz hareketle bir istatistik olarak bir trend çizdiğimiz zaman o ne yöne doğru gidiyor? Dolayısıyla sadece bu verilerin birkaç ay daha izleyip bakmak lazım, ama tabii gerilemesinden çok çok daha iyi. %6.8'lik bir artış imalat sektöründe geçen yıl aynı dönemine göre önemli.
0: Evet, bir de bütün uluslararası kuruluşlar, bu değerlendirme kuruluşları vesaire, OECD,

0: raporunda da açıkladı. Türkiye'nin işte yıl sonu büyüme rakamlarını güncelliyor aslında bütün uluslararası kuruluşlar.
1: Ve aşağı yönlü güncelliyor.
0: Aşağı yönlü güncelliyor. Bu da bir öncü gösterge olduğu için aslında bu artış o anlamda da önemli, değil mi?
2: Yani ama işte uzun süre sonra ilk defa
0: Evet.
2: bu katta bir artışa, bu ölçüde bir artış var. O da şimdi temel grafiğe baktığımızda, uzun aylar ortalamasına göre baktığımızda tam bir zikzak çiziyor hep. Yani artış olduğu dönemlerde hep bir önceki yıl gerileme olduğu için yaşanan bir
0: Baz
2: artışta
0: etkisi.
2: baz etkisi var. Aylık artış zaten geçen ay da gerilemişti. Dolayısıyla hani yine aylık değişimin de yüksek olmasını yine bir baz etkisi olarak görebiliriz. Burada türlerine baktığımızda işte sermaye mallarında %10'un üzerinde bir artış, çift haneli bir artış hem aylıkta hem yıllıkta. Ama işte bu yüksek teknolojide de yine oldukça yüksek bir artış var. %36 gibi bir artış var ama toplam üretim içerisinde bunların payı düşük olduğu için hani sadece çift haneli bir artış olarak değerlendirmek lazım. Ya bizim yüksek teknoloji üretimimiz artıyor diye çok böyle hani bir pembe tabloda çizmemek
1: Bunu 3
2: gerekiyor
1: aylık verilere dökmek lazım. Yani 3 aya çevirip bakmak lazım.
2: tabii.
1: Gerçek anlamda o aşırı dalgalanmaları biraz daha yok eden, gerçek eğilimleri veren şeyler 3 aylık, çeyrekliktir. Sonra tabii onu yıla taşıdığınız zaman gerçek şeyi görürsünüz.
0: Evet. Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri yine Mayıs ayına ait açıklandı hocam. Ne söylüyor bize?
1: Şimdi bütçe tek bir aya baktığımız zaman denge negatif vermiş. 298 milyar açık vermiş. Faiz dışına baktığımız zaman da 169 milyar açık vermiş. Geçen senenin aynı dönemine göre önemli bir bozulma var. Geçen yıl aynı dönemde tek bir Mayıs ayında bütçe kendisi 235,2 milyar fazla vermiş. Faiz dışı fazla da 346,3 milyar. Dolayısıyla da geçen senenin aynı dönemine göre bir aylık olarak baktığımız zaman 169,2 milyar TL'lik bir faiz dışı açık vermesi o anlamda bütçenin aylık olarak olumsuz bir sonuç verdiğini gösteriyor. Şeye baktığımız zaman mesela faiz giderlerine baktığımız zaman düşme göstermiş. Geçen yılın faiz giderleri 5,7'ymiş. Bu sene 4,7 gerçekleşme oranları gerçi bunlar. Bütçe gelirlerine baktığımız zaman geçen seneye göre bütçe gelirleri şimdi açık veriyor diyoruz ama neden şeye açık vermiş? Bütçe gelirleri düşmüş. Tabloya baktığımız zaman bütçe giderleri %27 oranında bir artış göstermiş. Faiz dışı giderler %28,3 oranında artış göstermiş. Sermaye transferleri %443 oranında bir artış göstermiş. Bütçe gelirlerine bakalım. Bütçe gelirleri %18 oranında azalış göstermiş. Genel bütçe gelirleri %18 oranında azalış göstermiş. Vergi gelirleri %22,1 azalış göstermiş. Yani biz harcamalarımızı belki çok arttırmamışız ama gelirlerimizi düşürmüşüz. O nedenle açık artmış bir aylık olarak baktığımız zaman. Şeye baktığımız zaman 3 aylık ya da Ocak Mayıs daha doğru bir değerlendirme. Orada bütçe dengesi 1 trilyon liralık açık vermiş. 1 trilyon 50 milyar, 56 milyar liralık açık vermiş. Ama faiz dışı fazla da 205 milyar TL fazla vermiş. Dolayısıyla
0: Yani 1 trilyon 200 milyar faiz ödenmiş.
1: evet, şeye baktığımız zaman aylık gelişmeler bir aylık olarak olumsuz. 5 aylık bütüne baktığımız zaman en azından tamam bir trilyonluk şey var, bütçe dengesi açık veriyor ama 205 milyar liralık da faiz dışı fazla var. O anlamda ilk 5 ay için yeni borçlanma ihtiyacının nispeten az olduğunu gösteriyor bu bize. Şeye baktığımız zaman hangisi daha çok artmış? Faiz giderleri %51,1 oranında bir artış göstermiş. 1,2 trilyonluk faiz ödemesi yapılmış Ocak-Mayıs döneminde.
0: Evet.
1: Bütçe dengesi geçen sene 650 milyarmış. Bu sene 1 trilyon 56 milyarlık bir açık vermiş. Dediğim gibi faiz dışı fazla her iki dönemde de vermiş. Faiz dışı dengede çok hafif bir artış var. Faiz dışı fazla da. Ama bütçe dengesine baktığımız zaman o gelirlerle giderler arasındaki açıklık burada da kendini
0: Evet.
1: gösteriyor. Orada açığın daha da büyüdüğünü görebiliyoruz. Genel olarak baktığımız zaman şimdi hep para politikası uygulamalarının Merkez Bankası'nın dezenflasyon programının önemli ölçüde motor olduğunu söylüyoruz. Onun Merkez Bankası yapabileceğinin sınırlarına geldiğini söylüyoruz. Bütçeyi de faiz dışı fazla vermesi anlamında

0: Evet, hayız ışı fazla vermesi önemlidir. Ama bütçe açığının artıyor olması da bir gerçektir. Bütçe açığı ve bütçe açığını yaratan faktörler arasında belki son aylardaki gelişmelerin, bu savaşın etkisi vesaire, toplanan gelirlerde bir azalma var. Artı ya hem geçen yıl hem de bu yıla baktığımız zaman faiz ödemelerinde önemli bir sıçrama var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bütçenin içerisinde önemli bir yük haline geldiğini de söylemek lazım faizlerin.
1: Bu bütçe gelirlerinin düşmesinde Hüseyin, senle de sıkça konuştuğumuz bir şey, yine etkisi var galiba, değil mi? Şu tahakkuk
2: Evet.
1: tahsilat meselesi. Yani evet, vergiler artıyor görünüyor ama tahsil edilebilen vergi ne kadar?
2: Kısımlarda ya işte şimdi maliye istatistiği biraz farklı yayınlıyor. Şimdi tahakkuk kısmını geçmiş yılların birikimlerini de ekliyor. Örneğin alacaklarla ilgili işte yapılandırma alacaklarında 8-10 tane şu anda kalem var. Bütçe kalem, gelir kalemlerine baktığınızda onlardan birikimli gelen tahakkuklar var. Ama temel olarak baktığımızda vergi de hem gelirde hem kurumlar vergisinde tahsilat oranı %65 civarında. 5 aylık Ocak-Mayıs döneminde yine de hani nispeten idare edebilir bir oran, bazı kalemlerde %5,5 vesaire de görünüyor ama bu oran trafik cezalarına vesaire genel ceza kısmına ki 1,3 trilyon yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadarki para cezaları ve vergi cezaları kalemindeki tahakkuk buradaki ödeme miktarı çok çok daha düşük, %40'ın da altında. Ben bir de faizle yatırım karşılaştırmasına bakacağım bütçe giderleri yönüyle. Şimdi yılbaşında 2 trilyon 741 milyarlık bir faiz gideri hesaplanmış. Yani bütçede konulmuş, ödenek konulmuş. Bunun yarıya yakını 1 trilyon 261 milyarı 5 ayda kullanılmış. Hani dersin ki ay geçen ayla orantılı dengeli gidiyor ama yine geçen hafta konuşmuştuk zannedersem yatırımlarda aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. 1 trilyon liralık sadece yatırıma konulan para var. 1 trilyon 32 milyar ama şu ana kadar harcanan 209 milyar. Yani daha %20'si bile harcanmamış kamunun yatırımlarında.
1: Ama o para da cepte yani sonuçta.
2: Yani duruyor. Yani
1: duruyor,
2: cepte mi der misiniz? Evet. Duruyor ama harcanmamış. Yatırıma dönüşmemiş.
1: Peki. Aslında şu İran barışı, Amerika-İran barışını da konuşacaktık. Süremiz bitmedi. Ama hele bir imzalansın, ondan sonra haftaya daha ayrıntılı konuşuruz.
0: Olumlu belki. Haberler bile hemen petrol fiyatlarını düşürdü.
1: Evet,
0: İkisini orada gördük.
1: %6'ya yakın bir düşüş var.
0: Evet.
1: $82
0: değerli düştü. Madenler yukarı doğru hareketlendi. Umarız gerçekleşir ve petrol fiyatları biraz daha makul düzeylere iner.
1: Küresel piyasalar bir nefes alır.
0: Tabii tabii, küresel piyasanın beklentisi o yönde zaten. İlk sinyalleri hemen doğrudan fiyatları etkiledi.
1: Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bankam Bank kartım Ali.
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Reklamlar.
9: Gün ötesi.
10: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
9: Gün ötesinde son 24 saat.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat sorun

0: 7 Haziran tarihlerinde Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 2.225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Türkiye genelinde serin ve yağış hava etkisini kaybediyor. Yeni hafta ile birlikte hava yeniden ısınıyor. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar artarak mevsim normallerine ulaşması beklenirken, Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağış hava birçok bölgede etkisini gösterecek.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın bizlere aktaracak. Belgin Aydın, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Belgin Aydın, Ankara Havalimanı bugün açıldı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Detayları alarak başlayabiliriz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün önemli programları vardı. Size belirttiniz, kabine toplantısı gerçekleştirildi Beştepe'de. Öncesinde ise Ankara Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirildi. İsterseniz başlıkların detaylarını da hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu. Küresel siyasetteki Türkiye'nin rolünün artmasıyla Ankara'nın da diplomasi trafiğindeki konumunun güçlendiğini belirtti Erdoğan. 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam edecekti dedi. 7-8 Temmuz tarihleri arasında NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapılacağını belirtti. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumunun her geçen yıl güçlendiğini belirtti. Bu törene bakanlar da katıldı ve bakanların katılımıyla, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla beraber de Ankara Havalimanı'nda resmen açılmış oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kabinesi de toplandı 2 haftalık aranın ardından. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yine yoğun bir gündemle toplantı gerçekleştiriyor şu sıralarda. Dış politika tabii ki gündemde. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde imzalanacak olan barış anlaşması gündemde. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Türkiye aslında kalıcı barış içinde taraf olmuştu bilindiği gibi. Ve müzakereleri, diplomatik müzakereleri her geçen gün sürdüren bir ülke konumundaydı. Bu anlamda da yine gelişmelerin Ankara aslında takip edildiğini söylemek mümkün. Kabinede ayrıca Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar da konuşulacak. Yine bu önemli görüşmeler çerçevesinde.
0: Belgin Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak. Genel kurul gündemine ilişkin neler aktarırsınız?
2: Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair de kanun teklifi ele alınacak. Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılacak değişiklikle her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden şekillenecek. 14 ayrı kanunda değişiklik öngören 26 maddelik kanun teklifinin bu hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini bekliyoruz.
0: Son olarak Belgin Aydın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde kurasız satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar bugün başlıyor. Ayrıntıları alabilir miyiz?
2: TOKİ'nin açtığı açık satış kampanyası bugün itibariyle başladı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarıldı. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranıyor. Satış sürecini ise Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu anlamda da konutların sahibi olmak isteyenler de bu iki bankaya başvuruda bulunacaklar. Kampanyada vatandaşlar için 3 farklı ödeme seçeneği hazırlandı. İlk modele göre de peşin alımlarda fiyat üzerinden %25 indirim sağlanacak. Kalan bedeller ise 60 ay vadede ödenecek. Bugün itibariyle bu satış kampanyasının başladığını duyuralım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın. İyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın bizlere aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Ankara gündemini konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeyker Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.

0: Diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınıyor. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak. Hem iç hem de dış gündemin ön plana çıktığı toplantıya ilişkin değerlendirmelerinizi almak isteriz.
0: Biraz önce sizin bu saydığınız başlıklar Mahpeyker Hanım, özellikle kabine toplantısında aslında Türkiye'nin uzunca bir süredir dışarıda ve içeride hangi konularda doğrudan müdahil olduğu ve aynı zamanda etkilendiğinin de bir özeti gibi adeta.
1: Evet.
0: Hem içeride hem dışarıda çok önemli konular ve bugün kabinenin gündemine gelmesi son derecede muhtemel. Tabii ki bir numaralı konu yaşanan taze gelişme, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılması planlanan bir anlaşma Cenevre'de Cuma günü. Ama o sürece giderken de tabii ki çok sayıda tezvirat da var, doğru haber de var. Bunu da söylemem lazım. Bir yandan da İsrail'in tehditleri var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı zannediyorum kabine toplantısından sonra sürecin kırılganlık ihtimalleriyle birlikte aynı zamanda Türkiye'nin bu süreçteki etkisinden de bahsedecek. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz Pakistan Başbakanı Şerif de Türkiye'nin süreçte rolünün bu aşamaya gelinmesine çok önemli olduğundan bahsetti. Bir yandan da tabii ki nükleer anlaşma ile ilgili 60 günlük bir süreçten bahsediliyor. Bununla alakalı olarak Hürmüz'ün açılması ve bunun ekonomilere etkilerinin de konuşulması muhtemel kabine toplantısında. Kabine toplantısında aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmasının ardından bölgede yaşanabilecek diğer gelişmeler, Lübnan'da yaşanabilecekler ki İsrail'in belli bakanları vasıtasıyla süreci provoke etmek için çeşitli gayretleri de söz konusu. Bu özellikle Smotrich'in, Ben-Gvir'in bazı bakanların ne olursa olsun İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmeyeceğini, hatta ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu konudaki çabalarını sabote edebileceklerine dair işaretler verdiğini de görmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Trump'la bu konuyu ayrıntılı olarak değerlendirmişti. Kamuoyuna yansıyan yansımayan boyutlarıyla tahmin edilen bir noktada İsrail'in bu süreçte oynayabileceği provokatif rol, Amerika Birleşik Devletleri ne kadar dirayetli durabilir? Bunlar konuşulan, tartışılan konular ama bir söz vardır biliyorsunuz Mahpeyker Hanım. Barışın kötüsü savaşın
1: Evet.
0: iyisi olmaz diye. Şu aşamada en azından iyimser tarafından görebileceğimiz bir süreçteyiz kırılganlıklarla birlikte. Kabine toplantısında yine sizin işaret ettiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de yaşananlar ve burada da Türkiye'ye dönük olarak atıldığı belirtilen ve hissedilen bazı adımlar da var. Özellikle Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Fransa arasında ve son günlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu Doğu Akdeniz'deki bazı açıkçası girişimler söz konusu. Özellikle Kıbrıs Türk'ünün hakkı olan bazı deniz alanlarında hak iddia etmesi Rumların ve bu konuda bazı adımlar atması. Ve biliyorsunuz Çarşamba günü, en son çarşamba günü grup toplantısında AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı çok net bir açıklama yapmış ve demişti ki bu konuda şayet bir oldu bittiyle karşılaşırsak cevabımız hem sert olur hem net olur demişti. Yani öyle Birleşmiş Milletleri falan devreye sokarız gibi bir açıklama değil bu. Zannediyorum amaçlanan yere ulaşmıştır o Şer İttifakı ile ilgili girişimlerde. Ben bugün kabine toplantısında da sizin dediğiniz gibi bu konunun ele alınma ihtimalinin yüksek bulunduğunu düşünüyorum. Bir yandan ekonomi konusu, Hürmüz'ün açılması durumundaki süreç ona doğru gidiyor. Hatta Trump'ın açıklaması var, fiili olarak açıldı demişti yaklaşık 2 saat öncesinde. Bununla ilgili olarak da ekonomiye yansıması konuşulacaktır bunların şüphesiz. Önemli konu başlıkları arasında. Tabii ki terörsüz Türkiye sizinle her hafta da konuşuyoruz, değerlendirdiğimiz konulardan birisi. Bu süreçte o açıkçası projenin ne kadar açıkçası dirayetli olduğunu, güçlü olduğunu da gördük. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri itiraf etti. Dedi ki bazı Kürt grupları ve PKK'yı özellikle İran'da devreye sokmaya çalıştıklarını ifade etti. Ve özellikle Amerikan medyasının iddiasına göre Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın girişimleriyle birlikte o grupların İran'da devreye girmesi önlenmiş ve bu konuda Türkiye'nin adımlarının ne kadar önemli olduğu ve aynı zamanda bu terörsüz Türkiye projesinin de bu savaşın yayılmasında en azından Türkiye'ye dönük olarak bir terör kuşağı oluşturulmasına engel olmasında ne kadar etkili olduğunu da görebiliyoruz. Yani yayılmasının önlenmesindeyim evet. ben. İran'daki olası bir iç karışıklığı önlemekte. Ben bunun da ciddi anlamda bugün kabinede değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Kabine toplantısında her ne kadar gündemde ortaya konmasa da bence iç politik gelişmeler de değerlendirilir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belki konuşacağız evet. başka bir madde olarak.
1: Evet, diğer bir başlığımızda CHP'deki gelişmeler.
0: Evet. Bu konuda da ben açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işi takip mesafesinden yani güvenli takip mesafesi diyor değerlendirmekle birlikte aynı zamanda bu konunun ülkenin hem siyasetini hem de iç güvenliğini etkileme potansiyeli açısından bir numaralı koltukta oturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi yönünde bugün de bir beklentim söz konusu. Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamada diyeyim ve bu faslı burada bırakayım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet, kabine toplantısı sona erdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da hep birlikte dinleyeceğiz. Bir diğer başlığımıza geçelim. CHP'deki gelişmeler demiştik. CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmişlerinde yer alan Grup Başkan Vekili unvanları kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci içinde düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin merkez yönetim kuruluna karar aldırdığını açıkladı. Kararla birlikte isimlerin yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde neler yaşanabilir Ercan Bey?
0: Şimdi şöyle düşünüyorum açıkçası Mahpeker Hanım, bu belki biraz açıkçası önceden konuşmak gibi de algılanabilir ama ben artık iki farklı yapının oluştuğunu, bunun netleştiğini, bu saatten sonra geri dönüşün zor olduğunu düşünüyorum. Bunu da şöyle ifade edeyim, hani partileşme deniyor ya evet. Özgür Özel taraftarlarının, ben artık o yola girildiğini ve bu konudan dönüşün zor olduğu kanaatindeyim. Ha şunu da diyebilirler, son 3 saat yaşanan gelişmeler bir miktar diplomasinin devreye girdiğini ve yumuşamakta olduğunu da gösteriyor olabilir. Çünkü yarın biliyorsunuz yine grup toplantısı ısrarı vardı. Yaklaşık 3 saat önce iki taraf da bu grup toplantısından vazgeçti. Gerilimi daha fazla yükseltmek istemiyoruz dediler. Yani bunun ben ileri aşamada yeniden CHP çatısı altında bir birlikteliğe evrilip evrilemeyeceği konusunda kuşkuluyum. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Çünkü mutlak mutlan kararından sonra Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte böyle adeta Pandora'nın kutusunu açarak arınma mesajı vermesi, partiye sızdığını öne sürdüğü FETÖ ajanları, rüşvetçi belediye başkanları ki onun ifadesi ve aynı zamanda dış odaklı bazı yapıları temizleme sözü verdiği, bu konuda adımlar attığını da hatırlatalım. Siz biraz önce söylediniz. 28 parti meclisi üyesinin istifa kararı vermesi Özgür Özel'e yakın olanların ve aynı zamanda 9 milletvekilinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gönderilmesi. Ve bizim aldığımız bilgilere göre yani bu arınma süreci içerisinde Kılıçdaroğlu iddianamelerde adı geçen belediye başkanları, eski belediye başkanları arasında aralarında böyle ciddi anlamda şaibe bulunduğu belirtilen ve ciddi suç şüphesi olanları ayıklayacak ve ihraç mekanizmasına sevk edecek. Şimdi böylesi bir mekanizma devreye girdiğinde ki önümüzdeki günlerde çok muhtemel Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun etrafı boşaltıldığında ki böyle bir ihtimal kuvvetli görünüyor. O zaman ben yeni parti olasılığının çok daha güçlenebileceğini düşünüyorum. Tabii böylesi bir ihtimalle ilgili hazırlıklar da yapılmış. Çıkan haberler var. Hazır parti girişimi söz konusu Özgür Özel'in. Bir yandan yeni kurulacak bir parti de söz konusu olabilir. Bir yandan da bir partiye geçiş gibi bir ihtimal onun çok kuvvetli olmadığını düşünüyorum. Bir de kurulması muhtemel partinin de CHP'nin devamı olmaktan ziyade 4 Eylül'ü de kucaklaması diye bir düşüncesi varmış Ekrem İmamoğlu'nun ki cezaevinde verdiği röportajlardan bu yorumu yapmak mümkün. Yeni bir yol yapacağız şeklinde değerlendirmede bulunuyor. Tabii bunlar o kadar kolay değil. Geçmişte başarı örnekleri var. Başarısızlık örnekleri biraz daha fazla. Ama şunu sorabilir izleyicilerimiz kafalarında bir soru işareti. Bugünkü gelişmelerin ardından yarın grup toplantısı konusunda iki tarafta geri adım attığına ve tırnak içinde iyi niyet gösterdiğine göre CHP'nin içerisinde yeni bir bütünleşme süreci başlayabilir mi? Şayet Kılıçdaroğlu geri adım atar ve bu konuda bir anlaşmaya yanaşırsa O zaman ben şöyle bir şey düşünüyorum Mahfiyeciğim.
1: Evet.
0: O zaman iddialarından vazgeçmiş bir genel başkan olur. Özellikle bayramlaşma töreninde yapmış olduğu o açıklamadaki özür dilemesi, nedamet getirmesi ve partiyi temizliğe tabi tutacağı sözlerinden vazgeçmesi gibi bir durum ki bunu ben beklemiyorum açıkçası. Hem CHP açısından bir fırsatın kaçmış olması gibi bir algı da olabilir. Hem de Kılıçdaroğlu'nun belli ki bu süreç içerisinde uğradığı haksızlıkları da sineye çekmiş olması anlamına gelir. Şimdi bu işi hiç bilmeyen birisi için son dakikada olduğumun da farkında olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sürecin kök nedenini herkesin düşünmesi lazım. CHP neden bu aşamaya geldi? Neden bir grup seçilmiş ve atanmış liderin varlığından söz ediyor? Neden diğer taraf Kılıçdaroğlu atanmış olmaktan ziyade partinin kirlendiğini ve temizlemek gerektiğinden bahsediyor. Şundan dolayı 2023 yılının Kasım ayındaki kurultayda iddia o ki maddi bir menfaat ortaya konarak ve belediye kaynaklarından elde edilen yasal olmayan bazı gelirler de kullanılarak Kılıçdaroğlu'nun kazanması gereken ve öyle bir havası olan kurultayda para imkanıyla bazı delegelerin ayartıldığı ve bu yolla Kılıçdaroğlu'nun elinden kurultayın alındığı Özgür Özel'in genel başkan olmasının sağlandığı. Bu işin direksiyonunda da İmamoğlu'nun olduğu öne sürülüyor. Kimsenin bu iddiayı unutmaması lazım. Doğrudur demiyorum ama bu konudaki iddianameler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianameleri ve Kılıçdaroğlu'nun bunu temizlemek yönünde şu andaki kararlılığı. Ama ciddi anlamda sorunlar var. Özgür Özel taraftarları kurultay istiyor. Kılıçdaroğlu şöylesi bir ortamda Yargıtay kesin kararını vermeden kurultay yapılmasının imkansız olduğunu dile getiriyor.
1: Evet.
0: Ben de yakın zamanda bir kurultay beklemiyorum. Ama son olarak şunu da ifade edeyim, artık iki ayrı yapı görünüyor ve bu işten geri dönüşte çok kolay görünmüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Reklamlar.
11: Radyo 1.
12: Gün ötesinde dünya gündemi.
13: Dünya gündemine dair son gelişmeleri konuşacağız bu bölümde sevgili dinleyiciler. Konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oğul Türk. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
14: İyi akşamlar Mahfet Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
13: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Savaş ilk günden bu yana değerlendirirsek bu anlaşma ne anlamı geliyor hocam? Savaş bitti mi? Cephe mi değişti? Kim ne kazandı? Kırılgan denge mi? Kalıcı ateşkes mi? Son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinizi almak isteriz.
14: Açıkçası tabii Amerikan tarafı aslında biz bu savaşı niye başlattık? Niye dahil olduk diye düşünüyordur diye değerlendiriyorum ben. Çünkü İsrail'in biraz da yönlendirmesiyle, onların savaşı başlatmasıyla beraber bu ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri kısa sürede bitireceğini zannettiği savaşın içine adeta gömüldü. İran tabi burada aslında elbette ki savaştan önemli yaralar alarak çıkıyor, özellikle ekonomik anlamda ve insan kaybı açısından. Ama stratejik anlamda baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da hedeflerine varamadığını söyleyebiliriz. İran'ın ise yani algısal olarak bu savaşın kaybedeni olmayan taraf olarak belirleyebiliriz. Kazanan demek belki zor ama kaybeden de değil İran. Üstüne tabii Hürmüz Boğazı ile ilgili böyle bir takım egemenlik söylemleri de ortaya attı. Buradan tabii çıkan sonuç biraz böyle İsrail'in buruklu oldu herhalde. Yani parantez içinde tabii, hatırlamak içinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri burada İsrail'i böyle sanki yüzüstü bırakmış gibi kaldı.
13: Evet hocam, Hürmüz Boğazı'nın durumu da en çok konuşulanlar arasında. Zira Hürmüz açılsa bile küresel sistemin ne ölçüde eski haline dönebileceği sorusuna yanıt vermek de hala oldukça güç. Donald Trump İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını ve Hürmüz Boğazı'nın açılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin neler ifade etmek istersiniz?
14: Şöyle tabii, Hürmüz Boğazı sadece yani girişi açısından İran ve Umman'ın egemenlik hakkı iddia edebileceği Yani bunu edebileceği olarak söylüyorum. Çünkü burası bir uluslararası geçiş yolu ve bir takım anlaşmalarla statüsünün belirlenmesi gerekiyor. Çünkü sadece İran ve Umman değil, Körfez ülkeleri de bu geçiş yolunu ve dünyanın tabii önemli bir tedarik zinciri ağ merkezinde bulunuyor. Dolayısıyla burada böyle sadece belirli iki ülkenin veya tek bir ülkenin böyle bir egemenlik iddiasında bulunarak sürdürebileceği bir durum değil. Dolayısıyla buraya yönelik, buradaki geçişe yönelik belki bir anlaşma, bir statü temini ilerleyen süreçte konuşulabilir. Ama tabii şu an tekrar başa dönmek herhalde en doğrusu olacaktır. Yani uluslararası bir geçiş yolu, serbest geçiş yolu ve bütün ticari gemilerin buradan rahatça geçebileceği, herhangi bir ücret ödemediği bir geçiş olarak, yani savaşın öncesindeki durumuna ulaşması bütün küresel sistemdeki aktörlerin herhalde isteyeceği bir şeydir. Bu da İran'ın da bu konuda belki çok fazla direteceğini söylemeyebiliriz. Yani Umman zaten burada

0: daha alt bir aktör, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla Hürmüz tabii savaş biter bitmez veya da işte ateşkes yürürlüğe girer girmez açılacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bunun etkilerinin, ekonomik etkilerinin kısa vadede bütün ülkeleri etkilemeye devam edeceğini söylemek mümkün.
1: Evet. Hocam, katil İsrail ordusu ateşkese ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı. İsrail saldırılarına devam ederek neyi amaçlıyor hocam? Neden müzakereleri provoke ediyor? Bölgede tam olarak barış ve huzur ortamının sağlanması mümkün mü sizce?
0: Ya, İsrail'in ya da özellikle Netanyahu hükümetinin kendine ait bir ajandası var. Bir güvenlik devleti ajandası bu. Güvenliği sağlayan, yaratan kişi olarak kendisini tanımlıyor Netanyahu ve bu güvenliğinin de biraz daha işte Lübnan'ın işlerinde, Suriye'nin işte Gazze, düzeltiyorum, ismini şu an hatırlayamadım birden. Yani Golan Tepeleri çerçevesinde ya da işte Ürdün gibi ülkeler olsun. İsrail'e hiçbir şekilde bir zarar gelemesin veya bir talepte bulunamasınlar anlayışı var ve bunu devam ettirmek istiyor. Bir de tabii elbette ki teolojik, teopolitik konularda bu hükümet elbette oldukça hevesli, topraklarını genişletme, işte bir takım iddiaları, arz-ı mevut gibi iddialar var. Ama bu tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafından şu anda çok da göz ardı edilmeyen bir konumda. Yani artık İran'la baş başa bırakabilir bile hatta Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i. Böyle bir algı var, bugünkü açıklamalardan anladığımız bu. Ama tabii şu var, İsrail bence bu saldırılarına devam edecek. İran buna karşılık verebilir. Özellikle Hizbullah ve Beyrut'un güneyine yapmış olduğu saldırılar eğer artarak devam ederse İran buna karşılık verecektir. Ama ben İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkesin en azından seçim, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler olana kadar çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Trump bunun sinyallerini verdi geçen haftaki çatışmalardan sonra. Dolayısıyla burada çok farklı, çok enteresan bir takım şeyler olmadığı sürece bu ateşkesin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama tabii İsrail bu. Ne yapacağı belli olmaz. Çok büyük bir saldırıya geçebilir. İran'a karşı bir saldırıda bulunabilir. Dolayısıyla orada Amerika'daki işte Yahudi lobileri devreye gelebilir. Trump'ı etkilemek için yine bir takım yollar deneyebilirler. Bunlara da şey olmak lazım, hazırlıklı olması lazım. Bütün ülkelerin, bütün bölge ülkelerinin ve İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin.
1: Evet. Hocam, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Devasa katkılarından dolayı Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliklerine öncelikle teşekkür ederim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatın memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir dedi. Hocam, Türkiye'nin ilk günden bu yana kalıcı barış için çabalarını, bölge için önemini ve diplomatik hamlelerini nasıl yorumlarsınız?
0: Şöyle, aslında yani savaşın başlangıcı değil, öncesinde de Türkiye bu savaşın çıkmaması için her iki tarafta bir takım görüşmeler de bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikna saldırmaması için İran'ın işte müzakere masasına oturması çerçevesinde, ama maalesef o başarılı olmadı. Sonrasında tabii yine Türkiye Pakistan'ın öncülüğünde ya da Katar'ın girişimi

0: görüşümlerine gerçekleşen arabuluculuk çalışmalarına, müzakerelerin gerçekleştirilmesine ciddi katkılar sunmak çerçevesinde çaba gösterdi. Cumhurbaşkanımız olsun, Sayın Dışişleri Bakanımız olsun, her birinin iki tarafı, İsrail'i tabii devre dışı bırakıyoruz burada, yok hükmünde Türkiye için. Dolayısıyla bu çabalarda Türkiye bölge ve hem bölge ülkeleri, sadece Amerika Birleşik Devletleri, İran değil, işte Suudi Arabistan'la, Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan ilişkileri, bunların bölgedeki tansiyonu daha fazla yükseltmemesi. Çünkü İran'ın karşılık vermek için, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık vermek için bu ülkelerdeki Amerikan tesislerine, üstlerine saldırılar düzenlediğini biliyoruz çünkü. Dolayısıyla bölgedeki tansiyonun yükselmemesi için ciddi çaba sarf edildi. Burada bu çabanın umut ediyorum karşılığını önümüzdeki günlerde imzalar atıldıktan sonra alacağız. Muhakkak ki bölge hepimizin, yani bütün bu ülkelerin yer aldığı bir coğrafya. Dolayısıyla burada dostluk, kardeşlik ve elbette ki işbirliğinin yükselmesi Türkiye Cumhuriyeti için en önemli hedef. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri bu hedef değişmemiş vaziyette. Dolayısıyla mevcut durumda da bunu destekleyen adımları atmaya devam ediyor Türkiye. Atmaya da devam edecektir. Bunu ilerleyen dönemde ticari olarak da İran'ın dünya ticaretine yeniden katılması çerçevesinde hem bölge hem de Türkiye bundan muhakkak ki karşılıklı olarak kazanç sağlayacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak Gazze'de yaşanan gelişmelere de bir bakalım. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.996'ya ulaştı. Geçtiğimiz hafta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Gazze'de yaşanan gelişmelere ve bölgeye dair son duruma ilişkin değerlendirmelerinizi de almak isteriz. Süremizi de hatırlatalım hocam. 2 dakikamız var.
0: Hemen tamamlıyorum kısaca. Ya burada elbette ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sürecin, ateşkes sürecinin tamamlanması ve bir anlaşmaya varılması önemli. Çünkü Gazze bununla da ilişiği olan bir konu elbette. Çünkü Trump'ın doğrudan işte bölge ülkeleriyle yürüttüğü bir süreç sonuçta. Dolayısıyla burada çıkacak olan olumlu sonuç Gazze'ye de daha olumlu. Muhakkak ki çok büyük kayıplar var, çok büyük yara var, sancı var. Bunun giderilmesi için öncelikle Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasının durdurulması ve barışın hakim olması gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair son gelişmeleri İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Cem Oğultürk hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
4: maksimum. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok.

0: Beko indüksiyonlu ocak cam yüzü ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklamlar.
6: Gün ötesi yaşam.
7: Sevgili dinleyiciler, havaların ısınması ve doğada hareketliliğin artmasıyla birlikte Türkiye'nin belirli bölgelerinde endemik olarak görülen Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı yeniden yüzünü gösterdi. Gelen ölüm haberleri ve hastanelerdeki tedavi süreçleri dikkatleri bir kez daha kene kaynaklı bu enfeksiyona çevirdi. Biz de bu bölümde bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Seyit Ali Büyüktuna. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
8: İyi akşamlar diliyorum Bekar Hanım.
7: Hocam ilk olarak Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı nedir? Bizlere anlatabilir misiniz?
8: Tabii ki anlatırım. Öncelikle TRT dinleyicilerine iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi önemli bir konuda bilgilendirme yapma fırsatını verdiğiniz için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.
7: Biz teşekkür ediyoruz.
8: Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı sıklıkla kenelerle bulaşan zoonotik bir enfeksiyon hastalığı, etken bir virüs. Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın potansiyeli taşıyan öncelikli enfeksiyon hastalıkları arasında değerlendirilen bir hastalık ve özellikle Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'yı kapsayan geniş bir coğrafyada görülen bir hastalık. Hyalomma cinsi dediğimiz kenelerin yaygın bulunduğu bölgelerde endemik özellik gösterebilen bir hastalık olarak tanımlayabiliriz.
7: Evet hocam, peki bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi neden olur? Ateşin belirtileri nelerdir? Ve bir kişi bu hastalığa yakalandığını nasıl anlar?
8: Şöyle söyleyeyim. Kırım-Kongo kanamalı ateşi, hani az önce bahsettiğim gibi, viral bir hastalık. Etkeni de Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü. Doğada özellikle bazı kene türleri, yabani hayvanlar, çiftlik hayvanları arasında sessizce dolaşabilen bir virüs bu. Yani şöyle diyebilirim, etrafımızdaki hayvanlarda enfeksiyon var ama hastalık belirtisi görülmez. Ne zaman enfekte olur insanlar? Özellikle enfekte keneler ya da enfekte hayvan ya da hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla temas sonrası gelişmekte. Hastalık nasıl? Belirtileri neler? Genellikle ani başlangıçlı bir tablo söz konusu. En sık gördüğümüz belirtiler ise ateş, halsizlik, kırgınlık, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma, ishal, iştahsızlık gibi aslında birçok hastalığı taklit edebilen semptomlar da karşımıza çıkabiliyor. Özellikle hani mevsim geçişinin olduğu bir dönemdeyiz farkındaysanız, griple çok fazla karışabiliyor başlangıç belirtileri.
7: Peki ayırt edebilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor?

0: gerekiyor?
1: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Kene teması öyküsü bizim için oldukça önemli. Biz mesela hastalarımız geldiği zaman mutlaka bu konuda ayrıntılı bilgi talep ediyoruz. Hani mutlaka kene teması var mı yok mu bunu soruyoruz. Nasıl teşhis edilebilir? Teşhiste 3 şey birlikte değerlendiriyoruz. Birincisi öykü. Az önce belirttiğim gibi kene tutulması var mı? Kırsal alana seyahat edildi mi? Hayvanlarla herhangi bir teması oldu mu? Buna bakıyoruz. Bunun dışında klinik belirtilerini sorguluyoruz. Az önce belirttiğim gibi ani başlayan ateş, halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi bulgular var mı? Özellikle yüz çevresinde kızarıklık, gözde kızarıklık gibi bulgular var mı? Üçüncü olarak da bu tip bulgularla başvuran kişilerde çeşitli laboratuvar testleri yapıyoruz. Kan sayımı yapıyoruz. Özellikle trombosit dediğimiz pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin düşüklüğü var mı yok mu buna bakıyoruz. Karaciğer fonksiyonlarını değerlendiriyoruz ve pıhtılaşma testlerine bakıyoruz. Bu testlerde gördüğümüz olumsuzluk durumlarında da özellikle tanıyı koyma adına PCR ya da serolojik testler dediğimiz genetik materyale yönelik testler yapıyoruz.
0: Evet, aslında değindiniz hocam. Peki bu kene tutulmasından sonra hangi belirtileri görürsek acilen hastaneye gitmeliyiz?
1: Ya aslında ilk söylediğimiz şey şu, kene tuttuktan sonra mesela bazen hastalar bizim acil servislerimize geldiği zaman ilk söylediğimiz şey şu, ateş, ilk dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi ateş. Ateş var mı, üşüme, titreme, bulantı, kusma, ishal, bunlar varsa mutlaka başvurun şeklinde zaten hastaları uyarıyoruz. Ama hani kırsal bölgeden gelen hastalar olduğu zaman her zaman kene temasını söyleyemiyor hastalar, çünkü kene ısırdığı zaman aslında çok tipik bir semptom yaratmıyor. Neden? Kene ısırırken ağzından salgılamış olduğu anestezik madde ile hastaların bu ısırık belirtisini çok da hissedemeyebiliyorlar. Dolayısıyla mesela bizim 100 hastadan 20 tanesi, 30 tanesi ya beni kene ısırmadı şeklinde beyanlarda bulunabiliyorlar.
0: Evet. Hocam peki olası bir kene ısırığı durumunda yapılması veya kesinlikle yapılmaması gerekenler hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
1: Evet. Şöyle söyleyeyim. Aslında hani önce yapılması gerekenleri söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Kene vücutta fark edildiğinde mümkünse en kısa sürede çıkarılmasını istiyoruz biz. Özellikle Sağlık Bakanlığı da son yayınladığı rehberinde en kısa zamanda kenenin çıkarılması şeklinde beyanı var. Ama bunu yaparken de hani kenenin çıplak elle temas etmeden özellikle bez, eldiven, naylon poşet gibi uygun bir malzemeyle vücuda tutunduğu en yakın yerden tutulup çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Kene ne kadar erken çıkarılırsa bulaş riski de o kadar azalıyor. Çıkardıktan sonra da mutlaka bölgeyi sabunlu suyla temizleyip kişinin kendisini 10 gün takip etmesini istiyoruz az önceki belirttiğimiz şikayetlerle. Yapmamamız gerekenler neler? Toplumda bazen bu tip şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Kenenin üzerine kolonya, alkol, gaz yağı dökmek, sigara basmak, keneyi yakmaya çalışmak, sıkmak, ezmek, bunlar kesinlikle doğru olmayan uygulamalar. Bunlar kenenin özellikle bir mide içeriğini kişiye aktarma riskini arttırabiliyor. Dolayısıyla bu tip uygulamaları asla yapmamamız gerekiyor.
0: Evet hocam, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının teşhisi ve tedavisi nasıl yapılıyor? Güncel tedavi yöntemleri nelerdir? Biraz da bu konuda bilgi verebilir misiniz?
1: Teşhisi konusunda az önce dediğim gibi hani semptomları olan hastalarda lökosit düşüklüğü var mı, trombosit düşüklüğü var mı, karaciğer enzimleri yüksek mi, buna bakıyoruz ilk değerlendirmede. Bunlarla ilgili ve kene teması var mı yok mu bunu soruyoruz. Eğer bunlar varsa PCR ya da serolojik testleri istiyoruz. Bunun dışında tedavi anlamında tabii herkesin merak ettiği konu bu. Aslında tedavinin temelini eğer hastalık oluştuysa hastane takibi ve destek tedavisini oluşturuyor şu an. Dünya Sağlık Örgütü Kırım Kongo için şu ana kadar onaylanmış herhangi bir özgür bir tedavisi yok.
0: Evet.
1: Erken ve iyi destek tedavisi olursa sağ kalım şansı artıyor. Bunun dışında hani bu destek tedavisiyle neyi kastediyoruz? İşte hasta yatırıldıktan sonra hastanın sıvı dengesini sağlamak, kan değerleri, karaciğer testleri ve pıhtılaşma sistemi ve kanama bulgularını yakından izleyip gerekirse kan ürünleriyle destek, duruma göre de yoğun bakım desteği sağlamaya çalışıyoruz.
0: Evet hocam, Kırım Kongo kanamalı ateşi nasıl önlenir? Bu hastalıktan korunmak için bireysel olarak nelere dikkat etmek gerekir? Gelen önlemler nelerdir?
1: Aslında hani çok pratik önlemler var. Bunları uzun zamandır paylaşıyoruz halkımızla. Özellikle tarla, bağ, bahçe, orman, piknik alanı gibi yerlere giderken mutlaka vücudu örten kıyafetler giyilmesini, pantolon paçaların mutlaka çorap içine sokulmasını, açık renkli kıyafet tercih edilmesini ve böylece kendini daha kolay fark edilmesinin sağlanmasını istiyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi de şu: dönüşte mutlaka tüm vücudun kontrol edilmeli. Özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık, diz arkası gibi bölgeleri unutmamak, göbek çukuru, bunları unutmamak lazım. Nemli bölgeyi çok sever çene. Hayvanların kanı dokusu ya da vücut sıvıları ile çıplak elle temas etmemek gerekiyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerde mutlaka eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmasını öneriyoruz.
0: Evet hocam, ben de tam şunu soracaktım size. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar ve tarım işçileri gibi yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza yönelik özel bir uyarınız veya tavsiyeniz var mı?
1: Yani önce şunu söylemek gerekiyor. Her çene kırım kongu taşımıyor tabii ki, ama hem her çeneyi ama ciddiye almak gerekiyor. Çene ne kadar erken ve doğru çıkarsa risk o kadar azalıyor. İlk 10, eğer çene tutunduysa ilk 10 gün içerisinde ateş, hastalık, kas ağrısı gibi semptomlar açısından takip edilmesini istiyoruz. Hani bunu niye söylüyoruz özellikle? Bazı çene ısırıklarında maalesef halkımız çok önemsemeyebiliyor. Bunlar önemli ayrıntılar. Tarlada, bahçede çalışanlar için de az önce dediğim gibi mutlaka kendilerini koruyacak şekilde giyinmelerini öneriyoruz. Hani korunabilir bir hastalık, doğru kıyafet, vücut kontrolü, doğru kene çıkarma ve erken hastane başvurusuyla hem hastalığı önleyebiliriz hem de ağır sonuçların önüne geçebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet hocam, Türkiye'de şu anki güncel durum nedir? Bu yıl vaka sayılarında veya virüsün yayılımında bir artış gözlenebiliyor mu?
1: Şöyle söyleyeyim, hani bu yıl için tabii ki biz tek merkez açısından konuşabiliriz bunu. Diğer merkezlerin verilerine ulaşmamız şu an mümkün değil, ama yaklaşık hani Sivas için konuşabilirim. 35 civarında vakamız oldu. Mortal seyredebilen, yani ölümcül seyredebilen bir hastalık takdir edersiniz. Türkiye'de de hani size şunu söyleyebilirim. 2002 ile 2025 yılları arasında bakanlık verisini paylaşabilirim. Türkiye'den toplam bu 23 yıllık süreçte 18.505 doğrulanmış kırım kongu vakası var ve bu olguların maalesef 856'sı ölümle sonuçlanmış. Yaklaşık mortalite oranı %5 civarında, ölüm oranı %5 civarında diyebilirim.
0: Evet hocam, süremizin sonuna geldik ama son olarak dinleyicilerimize iletmek istediğiniz temel mesajlarınız varsa onları da alarak yayınımızı tamamlayabiliriz.
1: Son olarak dediğim gibi korunabilir bir hastalık, doğru kıyafet, vücudu özellikle kırsal alandan döndükten sonra kontrol etmek, doğru kene çıkarma ve erken hastane başvurusuyla hastalığı önleyebiliriz ve ağır sonuçların önüne geçebiliriz diye demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Seyit Ali Büyüktuna hocamızla değerlendirdik ve bugün de gün sonunu burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz tarihte ilk para. Bugün cebimizde taşıdığımız paranın tarihi aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor. İnsanlar ilk zamanlarda alışveriş yapmak için para kullanmıyordu. Bunun yerine takas sistemi vardı. Yani bir kişi elindeki ürünü ihtiyacı olan başka bir ürünle değiştiriyordu. Örneğin bir çiftçi buğday verip karşılığında süt alıyordu. Ama bu sistemin büyük bir sorunu vardı. Herkesin ihtiyacı aynı anda birbiriyle uyuşmuyordu. İşte tam da bu noktada insanlık yeni bir çözüm buldu. Tarihte bilinen ilk para yaklaşık M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da yaşayan Lidyalılar tarafından kullanıldı. Bugünkü Türkiye topraklarında özellikle Manisa ve Uşak çevresinde kurulan Lidya Krallığı ticareti kolaylaştırmak için parayı icat etti. Bu ilk paralar sikke olarak adlandırılıyordu. Altın ve gümüş karışımı bir metalden yapılıyor ve üzerine krallığın simgesi basılıyordu. Bu sayede herkes o paranın değerini ve gerçekliğini anlayabiliyordu. Lidyalıların bu buluşu ticareti adeta devrim niteliğinde değiştirdi. Artık insanlar ürünlerini doğrudan para karşılığında satabiliyor, alışveriş çok daha hızlı ve güvenilir hale geliyordu. Hatta tarihte zenginliğiyle ünlü Lidya Kralı Karun, paranın gelişmesinde önemli rol oynadı. Onun döneminde altın ve gümüş paralar daha saf hale getirildi. Zamanla bu sistem diğer uygarlıklara yayıldı. Paralar değişti, şekillendi. Kağıt para, kredi kartı ve hatta dijital para ortaya çıktı. Ama aslında hepsinin temeli bundan yaklaşık 2700 yıl önce Anadolu'da atıldı. Kısacası, cebinizdeki paraya bir daha baktığınızda onun sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük icatlarından biri olduğunu hatırlayın. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. ABD ile İran

0: arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. Mutabakat 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Cumhuriyet Halk Partisi yarın mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başladı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
0: Erdoğan, Haziran ayının ilk haftasında İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nu hatırlattı. Türkiye'nin Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını söyledi. Kasım ayında da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in Türkiye'de düzenleneceğine dikkat çekti. Sözü NATO Liderler Zirvesi'ne getirdi.
1: Bunların arefesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde verdiği mesajlarını yeni projeleri eleştiren muhalefete tepki gösterdi.
1: Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ankara için yeni yatırımların müjdesini verdi.
1: Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzurunda yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum.
0: Ankara, Etimesgut'taki havalimanı yenilenen ismi ve yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Piste inen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı su takıyla karşılandı. Erdoğan, Ankara Havalimanı'na ayak bastıktan sonra ilk olarak yenilenen devlet konuk evini gezdi. 230 gün içinde tamamlanan havalimanındaki dönüşümü anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı'nın devreye girmesiyle havaalanının hem kara hem hava trafiğinin azalacağını söyledi.
1: Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye

çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da açılış törenindeydi. Bakan Uraloğlu, NATO zirvesi öncesinde Ankara'nın büyük bir hava operasyonuna hazır olduğunu söyledi. Türkiye yüzyılını diplomasi yüzyılı yapmanın en güçlü altyapısını da kurduk dedi. Törenin ardından dualarla kurdele kesildi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendiriliyor. Kabinede 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da gözden geçiriliyor. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çalışmalarla ekonomiye ilişkin gelişmeler de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. Hem Washington hem de Tahran mutabakatın tamamlandığını duyurdu. Mutabakat 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Anlaşmanın tamamlandığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, mutabakatın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmadan açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı ifadesini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de mutabakat metnini bu hafta yayımlamayı düşündüklerini belirtti. Vance, hala üzerinde çalışılması gereken çok sayıda ayrıntı bulunuyor. Anlaşmanın iki temel ayağı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeyeceğine ilişkin uzun vadeli bir taahhüdün güvence altına alınması dedi. Vance, Cenevre'deki imza törenine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın katılmasını beklediklerini söyledi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington yönetiminin anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olduğunu belirtti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 gün içinde yaptırımlar, nükleer program ve kalkınma gibi başlıklar müzakere edilecek. İran basını Washington'la Tahran arasında imzalanacak 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı taslağını duyurdu. Taslağa göre Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaş derhal sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri İran çevresindeki Amerikan askeri varlığını azaltacak. Hürmüz Boğazı 30 gün içinde yeniden uluslararası deniz trafiğine açılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukası tamamen sona erecek. Anlaşmanın uygulanmasını takip edecek bir denetim mekanizması da kurulacak. Müzakere süresince İran'a yeni yaptırım uygulanmayacak. Yaptırımlar ve abluka kaldırılmadan nihai müzakerelere başlanmayacak. İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerine yönelik tüm yaptırımlar da askıya alınacak. Tahran yönetimine bu satışlardan elde edilen gelirler üzerinde tam erişim sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ayrıca İran ekonomisinin yeniden inşası için en az 300 milyar dolar tutarında destek ve yatırım planı sunacak. Nükleer program konusunda ise 60 günlük yeni bir müzakere süreci planlanıyor. Görüşmeler yalnızca uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve yaptırımların kaldırılması konularına odaklanacak. İran'ın füze programıyla bölgedeki direniş gruplarına verdiği destek müzakere gündeminin dışında tutulacak. Anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla uluslararası güvence altına alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sülhü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında tarafları da uyardı. Erdoğan, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi.
Erdoğan anlaşmaya taraf ve yardımcı olan ülkelere teşekkür etti. Bu önemli anlaşmanın gerçekleşmesinde

Türkiye'nin tutumunu vurguladı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in provokasyonlarına dikkat çekti. Mutabakat hassasiyetle korunmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mutabakat bölgesel ve küresel istikrara katkı sunması açısından memnuniyet vericidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz dedi. Türkiye'nin mutabakat sürecindeki rolünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, mutabakat sonrası İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arakçı sürece katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat uluslararası toplumda memnuniyetle karşılandı. Birçok ülke, başta Türkiye olmak üzere, anlaşmaya katkı sağlayan arabulucu ülkelere teşekkür etti. Anlaşmanın arabulucularından Pakistan mutabakatı güven verici olarak nitelendirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sürece büyük katkılarından dolayı Suudi Arabistan ve Türkiye'nin vizyoner liderliğine özel olarak teşekkür etmek istiyorum dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de müzakerelerde oynadığı yapıcı rolden dolayı Türkiye ve bölge ülkelerine teşekkür etti. Devletlerin ortak temennisi ise Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden açılması oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden ulaşıma açılması gerektiğinin altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi yarın mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. Özgür Özel cephesinden de benzer bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de yeni bir krizin yaşanmaması adına grup toplantısının yapılmamasına karar verildiğini duyurdu. Meclise grup toplantısı yapmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına hafta boyunca devam edecek. Çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplaması bekleniyor. Toplantıda disiplin süreçleri ve partinin meclis grup yönetimindeki değişikliklerin ele alınması planlanıyor. Haklarında disiplin süreci başlatılan ve grup başkan vekillikleri sonlandırılan Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın'ın isimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. 50. oturum, ihale usulsüzlüğü ve örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan eski İBB Medya AŞ yöneticisi Fatoş Ayık'ın yarım kalan savunmasıyla başladı. Ayık'ın savunmasının ardından eski İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın savunması tamamlandı. Karay, müdürlüklerde kadrolarındaki yetersizlik nedeniyle kendisine çok fazla ihalede görev verildiğini, kadrolar dolu olsaydı bu kadar çok eylemden sorumlu tutulmayacağını beyan etti. İddianamede Karay'ın toplam 11 eylemden cezalandırılması talep ediliyor. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaya karşı savunmaları alınıyor. Davanın 14 Mayıs'ta yapılan 31. duruşmasında karara ilişkin savcılık görüşü alınmıştı. Savcı, Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat için 234 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil çok sayıda suçlama bulunuyor. 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın savunmaların tamamlanmasının ardından karara bağlanması bekleniyor. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başladı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarıldı. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranıyor. Satış sürecini ise Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yönetecek. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Kampanya

0: Ya da vatandaşlar için 3 farklı ödeme seçeneği hazırlandı. İlk modele göre peşin alımlarda fiyat üzerinden %25 indirim yapılacak. İkinci seçenekte %50 peşinat bedeli ödendikten sonra %8 indirim ve 72 ay vade imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra verilecek. Kalan bedel ise 60 ay vadeyle ödenecek. Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunuldu. Onu Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip etti. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar için atılacak adımlar ele alınacak. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkisi azalıyor. Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Toroslar bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı hafta ortasında 40 dereceye yaklaşacak. Yurdun güneybatı kıyılarında da artan sıcaklık nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. ABD ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. Mutabakat 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Cumhuriyet Halk Partisi yarın mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başladı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarıldı. Dünya Kupası'nda heyecan 4 maçla devam ediyor. Saat 19'da başlayan ve TRT1'den canlı yayınlanan mücadelede İspanya ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaşıyor. Günün diğer maçları ise şöyle: saat 20'de Belçika ile Mısır karşı karşıya geliyor. Saat 1'de Suudi Arabistan ile Uruguay, saat 4'te ise İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geliyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin ikinci maçında bu akşam saat 20'de karşı karşıya gelecek. Haberleri dinlediniz.
1: Ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Kabine toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, yaklaşık 2 asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanı

Yalnız hükümet sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk. Gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Gün oldu bin yapıp bir konuştuk. Ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Tabii burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın

yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar, gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyor. Rabbim ülkemizi ve bölgemizi bu tür gerilimlerden muhafaza eylesin diyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz. Aziz milletim, çok değerli arkadaşlar, 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı bir zeminde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Bunun yolu ise NATO'nun üzerine inşa edildiği müttefiklik ruhunun muhafaza edilmesinden geçmektedir. Esasen güçlü bir ittifak, ancak güçlü bir dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin duvarının yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair yazılan kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. NATO değişen şartlara ve terörizm gibi asimetrik tehditlere
adapte olarak varlığını tahkim etmiştir. Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık. Başkentimize ulaştırma alanında çok uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Sadece NATO zirvesinin değil, yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet Başkanları Toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı Antalya'da tertipleyeceğiz. İnşallah bütün bu uluslararası programları Türkiye'nin büyüklüğüne yaraşır şekilde düzenleyeceğiz. Değerli vatandaşlarım, omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin bilinciyle gece gündüz demeden 86 milyona hizmet için koşturuyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine pek çok programa iştirak ettik. Milletimizi yeni eserler ve yatırımlarla buluşturmaya devam ettik. 2 Haziran'da kuruluşunun 164. yıl dönümünü kutlayan Sayıştay camiamızla bir araya geldik. 3 Haziran'da 2025 yılı içinde tamamladığımız ve toplam 5,6 milyar dolar yatırım değerine sahip 7110 elektrik üretim santralimizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 17,3 terawatt saat olan santrallerimizin ülkemiz ve milletimize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 5 Haziran'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne iştirak ettik. Sermayenin İslam ekonomisindeki konumunun detaylıca ele alındığı zirvede dijital dönüşümden bölgesel finans entegrasyonuna kadar pek çok başlık uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Borç yükü gittikçe artan küresel ekonominin ciddi sorunlarla yüzleştiği bu dönemde

katılım, finansın, insan ve değer odaklı mimarisinin dünyanın geleceği adına taşıdığı önemi dile getirdik. 6 Haziran'da ise 41 yıldır özel sektörümüzün dünyaya açılmasında lokomotif işlevi gören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu D2'mizin 39. Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldık. Aynı programda D2 ve ülkemize önemli katkılar yapan ustalarımıza saygı ödüllerini tevdi ettik. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran yürüttüğü proje ve yatırımlarla ekonomimizin dinamosu olan DEİK ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. COP31 taraflar konferansı öncesinde 5000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz sıfır atık forumunda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra edilen milli güvenlik konferanslarının açılış törenindeydik. 11 Haziran'da kuruluşunun 158. yıl dönümünü idrak eden Kızılay camiamızla bir araya gelerek Kızılay ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı ile rekor kıran Kızılay'ımızı tebrik ediyor, bu geniş ailenin her bir mensubuna başarılar diliyorum. 12 Haziran'da şanlı fetihlerimizin merkez ve karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin kalpgahı Serhat şehrimiz Edirne'deydik. Edirneli kardeşlerimizle hasret giderdiğimiz ziyaretimizde medeniyetimizin en seçkin mimari yapılarından Selimiye Camii'mizi 4 yıllık titiz bir restorasyonun ardından yeniden ibadete açtık. Ayrıca 19 milyar 326 milyon lira değerindeki toplam 65 projemizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarımız Edirne'miz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü denizcilik tarihimizde önemli bir yer tutan Tersane-i Amire'de Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldık. Zirvede 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı da milletimizle paylaştık. Eylem planımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, işte sizlerin de gördüğü üzere bize olan güveninizi boşa çıkarmıyor. Sizin için, ülkemiz için, Türkiye'nin istikbali için canla başla çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız.
dikleşmeyeceğiz.

0: Ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ben bu düşüncelerle kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasını dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
4: Her zaman Kiyılı.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
8: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: afiyetle.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
4: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
5: Her zaman Kiyılı.
6: Reklamlar.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı

0: hemen hazırlığı afiyetle ye.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Gel dinlesin, bu sesi dinlesin, ben seninleyiz Türkiye.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
7: Yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

0: Reklamlar. Spor servisi.
1: Efendim saatimiz 19.50 dakika geçiyor ve haftanın ilk spor servisi programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yine canlı olarak saatler 20.30'u hatta belki de 35'i gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Hemen ekibimizi tanıtalım. Programı Kemal Çat hazırlıyor sizler için. Teknik yönetmenimiz Tuna Şendil. Ben Kerem Demircioğlu. Bugün stüdyomuzda yine hepinizin yakından tanıdığı futbol yorumcumuz, spor yorumcumuz, gazeteci sevgili Aydın Bayram var. Aydın Bayram hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem.
1: Program yine uçacak.
2: Muhteşem. Senin bu pozitif enerjin yani hakikaten görülmeye değer.
1: Teşekkür ederim efendim. O enerji size ait.
2: Estağfurullah.
1: Bir sinerji.
2: Ekip şahane diyelim.
1: Ekip şahane. Şimdi
2: keşke milli takımla şahane olsaydı.
1: Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Ekip şahane. Keşke şahane şeyler konuşuyor olacak olsaydık ama maalesef Avustralya maçından sonra pek de iyi şeyler konuşulmadı. Hemen dönelim maça. Sabah saat 6.30'a kurduk saatleri. İşte hani maç öncesinde izleyelim diye.
2: 7'de ekran başındayız.
1: Heyecanla. Baktık takım güzel de başladı. Bastırıyor 5-6 dakika. Epey bir baskı kurdu. Sonra bir şeyler oldu. Denge kuruldu. Avustralya gelmeye başladı.
2: Yani
1: ondan sonrası sende.
2: Yani benim için büyük hayal kırıklığı. Yani turnuva öncesinde gruplar belli olduğu zaman Avrupa'dan takım yok. Yani ABD dediğin zaman ev sahibi, Paraguay dediğin zaman Güney Amerika, Avustralya dediğin zaman dünyanın öbür tarafı. Yani 2002'nin bir başka versiyonu ki biz orada biliyorsun hep Avrupa takımı oynamadan yola devam etmiştik. Evet, bunun bir benzeri grupta rakibimiz. Şimdi Avustralya dediğin zaman evet kağıt üstünde zayıf, biz kağıt üstünde favoriyiz ama hep aklımızın köşesinde şu vardı. Yani biz son 8 turnuvayı hep kötü başlamışız. İlk maçlarda hep hayal kırıklığı sonuçlar almışız. Sonradan düzelmişiz. Bazen hedefe gitmişiz, bazen gidememişiz. Şimdi Avustralya takımında tanıdık oyuncu var dediğin zaman...
1: Var, Aziz Behiç.
2: Bir
1: onu tanıyoruz.
2: Bir Monaco'dan Balogun. Başka?
1: Yok.
2: Şimdi böyle olunca biz de sayıyoruz. Arda Güler, Real Madrid, evet. Hakan Çalhanoğlu, Inter,
1: Kenan,
2: Juventus,
1: Meri,
2: Suudi Arabistan'da oynuyor.
1: Ronaldo ile oynuyor.
2: Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu, Roma'dan Zeki Çelik.
1: Evet.
2: Yani kadroda yok ve takımın %70'inde yerli olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon takımlarından oluşturuyoruz.
1: Almanya'dan Can Uzun
2: yedek kulübesinde.
1: Yedekte yani, hem de yani.
2: 60 milyon euroluk oyuncu yedekte.
1: Evet.
2: Ya sevgili Kerem şöyle bir tablo var. Rakip de tabii 2006'dan bugüne kadar Dünya Kupası'nda hep boy göstermiş. Evet. Ama galibiyet ortalaması %15, %20'lerde yani katılmış ama başarısız olmuş. Biz de 24 yıl sonra gitmişiz. Hep şunu söylüyorum. Dünya Kupası'na bana göre katılmak başarı değil. Asıl hedef orada başarı olmak. Çünkü niye? 2002'de katılmışız. Müthiş işler yapmışız. Dünya Kupası üçüncülüğü. Şimdi maç öncesi milli takım futbolcularının maç basın toplantısı şöyle bir ifadesi vardı. Hocamız bize rakibi ezberletti. Dersimizi çalıştık. Bu iki cümle altı çizilmesi gereken cümle. Hatta hocamız Montella şunu söyledi ki daha önceki basın toplantı çok net konuşmazdı. Hep yenebiliriz, kazanabiliriz derdi. İlk defa Avustralya maçını kazanarak başlayacağız dedi gruplara. Şimdi bu üç tane argüman. Hocamız kazanacağız. Futbolcularımız dersimizi çalıştık. Rakibimizi ezberledik. Sahaya çıktık. 96 dakika ben milli takımı sahada göremedim. Çok samimiyetle söyleyeyim. Benim için büyük hayal kırıklığı. Kaleci Uğurcan'dan forvet hattındaki saate 9 olarak oynatılan Kerem'e kadar. Takımda bir kişiyi bu listenin dışına tutuyorum. İkinci yarı oyuna gelen sakatlıktan çıkması
1: Kenan
2: hemen.
1: Yıldız.
2: Kenan Yıldız. Onun dışındaki bütün futbolcular, girenler çıkanlar
1: hepsi
2: beklentinin
1: kötü.
2: Çok çok altında. Bir takımda bu kadar futbolcu kötü olamaz. Olmamalı. Şimdi Riva'da kamp yetmez. İki tane hazırlık maçı yetmez. Arizona'da kamp yetmez. Vancouver yetmez. Maça çıkıyorsun. Yaklaşık neredeyse 15-16-17 günlük bir kamp sürecinden ortaya konulan futbol bu olamaz. Büyük hayal kırıklığı. Biz rakibe 5 pozisyon verdik. Rakip ikisini gol yaptı. Bizim bulduğumuz pozisyon 90 dakika boyunca 2 tane. Bir direkten dönen top, bir tane kaleci üzerine giden şut. Onun dışında bizim futbol karambol futbolu. Şimdi hepimizin malum o yapay zeka denilen ya da gerçek olarak ortaya çıkmayan ama istatistik veri olarak bir rakam var önümüzde. Kerem Aktürkoğlu'nun boyu size olarak 1.72. Rakip defansı oynayan 3 tane stoper var. Biri 1.91, biri 1.93, biri 1.94. Şimdi böyle bir eşleşme olabilir mi? Yani biz dersimizi çalıştık. Ya nasıl çalışmışız? Burada hocanın bence dersini çalışmışız nereden belli biliyor musun? Maç 2-0 olmuş. Dakika 80. İki defans oyuncusu çıkıp iki defans oyuncusu giriyor. Ya maç 1-0 ilk yarı. Normalde olması gereken Kenan Yıldız'ı sola attığı zaman Deniz Gül'ün de forvet hattına yerleştirilmesi lazım. Onu yapmayıp 87. dakikada Deniz Gül oyuna niçin giriyor?
1: Peki sevgili Aydın Bayram bir şey soracağım.
2: Lütfen.
1: Ben de seninle kesinlikle aynı fikirdeyim. Artı sadece ben değil, tüm Türkiye aynı fikir. Herkes aynı şeyi
2: konuşuyor.
1: Hatta
2: Avrupa'daki gurbetçilerimiz de.
1: Herkes aynı şeyi konuşuyor. Ben şunu merak ediyorum.
2: Lütfen.
1: Koskoca bir teknik direktör, eski bir futbolcu bu.
2: Golcü. İtalyan bir takımın
1: tecrübeli.
2: Golcüsü.
1: Hatta İtalya'dan istendiği falan söyleniyor.
2: Tabii.
1: Türkiye'yi tanıyor, oyuncuları tanıyor. Senelerce bizimle birlikte. Bu tüm Türklerin, bizlerin yani sadece biz, hani biz sporun profesyoneli sayılırız özellikle sen.
2: Estağfurullah.
1: Ben sunucuyum sonuçta, evet, yorumcu değilim.
2: Evet, evet, evet.
1: Ama sokaktaki insan bile bizimle aynı şeyi diyor. Herkes aynı şeyi düşünürken Montella bir teknik direktör bunu nasıl düşünemiyor da tersine işler yapıyor?
2: Burada,
1: ben bunu anlamıyorum.
2: Burada çok güzel bir soru. Sana teşekkür ederim. Bizim hocamız şunu söylemek lazım. Çok gelenekçi. Yani bir oyuncu yola çıktığı zaman ondan vazgeçemiyor. Şimdi Melih Demiral gibi bir oyuncu var. Oynadığı iklim Arap Yarımadası. Yani İspanya, İtalya'da tutunamadı. Juventus gibi takımda oynadı. Parayı tercih ederek, ki bu profesyonel hayatta bunlar olabilir, kariyer planlamasını Arap Yarımadası'na çevirdi.
1: Evet.
2: Bundesliga'da kendi oynadığı takımda Hoffenheim'da, Ozan Kabak takımında yılın futbolu seçilmiş defansif,
1: evet,
2: alanda.
1: Evet.
2: Yani Ozan'la niye başlamıyorsun? Hadi Melih'le başladın ya da Abdülkerim Barkçı'yla başladın. Rakibin defans arkasına atılan koşularda hem Melih'in hem Abdülkerim Bardakçı'nın uyumsuz olduğunu,
1: yavaş, ikisi de
2: yavaş kaldığını, ağır kaldığını, hele, evet, özellikle yeniden ilk golde, yani Melih'in sağından atıp soldan geçen bir rakip takım forveti var. Ve nihayetinde onu görmen lazım. Yani 45'te oyuncu değişikliği, sadece bir oyuncu değişiklikle olmaz. Sadece Barış Alper Yılmaz çıkıp Kenan Yıldız'ın girmesi bu takımın oyun gücü, oyun kalitesi yükselmez.
1: Şimdi o kadar fazla yanlış var ki.
2: Ya da şunu söylemek lazım. Bizim orta saha, Avusturya takımını biz nasıl biliyoruz? Yani analiz ettik ya. Ben de baktım. Bir, defansta 3 tane kulesi var. Topu havaya kaldırırsan gol bulamazsın. Ya yani bunu 7'den 70'i herkes biliyor, herkes görüyor, herkes söylüyor. Yani topu havaya kaldırıp oynayamazsın ve Avusturya mi takımın defansını aşamazsın. Birinci kural.
1: Evet.
2: İkinci kural, rakip kendi defans hattının önüne otobüs çekmiş. Beşli bir defans. Orta saha üçlüsünü oraya koyup gerekirse sekizli defansa dönmüşler. Sekizli. İleride bir oyuncu bırakıyor, bir de kalecisi. Şimdi bu sekizli defansı aşman için senin orta saha kurgunu söylüyorum. İlk 45 dakika için söylüyorum. Orkun Kökçü, İsmail ve Hakan Çalhanoğlu. Şimdi bu üçlünün yanında Arda Güler sağ kanatta.
1: Mecbur sağa gitti.
2: Sağa gitti. Şimdi burada hocanın şunu görmesi lazım. Rakip topu bize veriyor ama orta sahada topu kreatif olarak kullanacak oyuncu kim? Orkun mu? İsmail mi? Hakan mı? Biraz Orkun bu üçlüden. Diğerleri kesici. Yani 6-8-10. Arda Güler sağda, top geldiği zaman zaten başına 3 tane oyuncu çörekleniyor. Hatta maç öncesi Avusturya basınında bir analiz vardı. Biz Arda Güler'i tutarsak Türk milli takımı hareket edemez ki sağ kanatta zaten buna gerek kalmadı. İki, rakibin en büyük eksikliği yani Türkleri için anlatıyorlar. Defans arkasına atılan toplarda zafiyetleri var ki hoca Popovic de bunu maç günü basın toplantısında söyledi. Evet. Ama ne olduğunu anlatmadım dedi. Zaten bunu biz biliyoruz ve zaten ilk golde yedilen golde bu hani bağıra çağıra geliyordu gol. Yani orta sahaya geçiş oyunu bu kadar hızlı oynayan bir Avustralya var. Bizim Yıldızlar topluluğu takımımızda bu kadar yana pas, bu kadar geriye pas, oyun kurulumunu 3'ün bölgeye aktaramadıkları için rakip yerleşiyor. 8 oyuncuyu aşmak, o duvarı yıkmak kolay değil.
1: Peki sen ama bak soruma cevap vermedin. Bana benim soruma cevap versin. Türkiye halkı adına soruyorum sana sevgili Aydın Bayram.
2: Lütfen.
1: Biz bunları hepimiz hemfikiriz. Altına imzamı atıyorum tüm anlattıklarını.
2: Evet, evet.
1: Hoca bunları nasıl, niye düşünemiyor?
2: Hoca şuna çok güvendi biliyor musun? Yani bizdeki oyun profili, hani biz, hoca ne demişti? Biz Kuzey Makedonya maçını niye seçtik? Avustralya Kuzey Makedonya gibi oynuyor.
1: Evet.
2: Hani biz onunla 4 attık ya burada Kadıköy'de Kuzey Makedonya'ya. Orada yanıldılar. Yani biz bu oyun anlayışıyla beraber Avustralya benzeri bir rakibe karşı oynayıp onları 4 attığımız için acaba Avustralya'da böyle yener miyiz? Yok, olmadı. Yani evdeki hesap
1: yani Monte'yi dersine iyi çalışmamış.
2: A planı vardı ama B ve C planı ve D planı olmadığını
1: yani gördük. Yani sahada planının işlemediğini görünce değiştirmesi
2: yapamadı.
1: Lazım.
2: Yapamadı. Yani iki tane örnek veriyor. Sana iki tane örnek verdim. Sadece Kenan Yıldız'ın girmesiyle olmaz. 80'de iki tane oyuncu olsun. Defans oyuncusu ya sevgili Kenan.
1: Ya bir de açıkla yani nereden tutsan
2: elinde kalıyor.
1: Elinde kalıyor derler ya, bir laf vardır.

0: Sınıfa
1: kötü bir
0: kaldı
1: laf
0: ilk maç.
1: vardır.
0: Evet, ilk
1: şimdi maç
0: maçta...
1: sonu açıklamaları da bir skandal.
0: Ayağı kırıldı.
1: Şimdi Kerem Aktürkoğlu çok eleştirildi. Niye bu kadar uzun kaldı falan. O da Kerem Aktürkoğlu'nu koruyabilir tabii ki teknik direktör. Ama bak, birini korurken birini sen
0: ayırmayacaksın.
1: Ayırmayacak. Diyor ki Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmeyelim. Ruhuyla oynadı. Şeyi, peki bir dakika, bir dakika.
0: Lütfen,
1: Tamam,
0: lütfen.
1: Diyelim ki doğru.
0: Evet.
1: Barış ruhuyla oynamadı mı, hemen çıkarttın?
0: Çok güzel bir
1: Barış
0: tespit.
1: ruhuyla oynamadı mı?
0: Çok
1: Ruhsuz mu
0: güzel
1: oynadı
0: bir
1: Barış?
0: tespit.
1: Kerem ruhuyla oynuyorsa Barış da ruhuyla oynuyor.
0: Bütün futbolcular ruhuyla oynadı ama bazen sahada akıl ve mantık da lazım. Şimdi karşındaki rakibin yaklaşık 15 günlük kampta tek tek ezberlemişsen, rakibe göre bir önlem almışsan, ona göre bir oyun planı kurmuşsan, bu orta saha kurulumunun yanlış olduğunu görmen lazım. Yani orada kanattaki oyuncu, yani orada sonra Yunus Akgün girdi. O da bir şey yapamadı. Çünkü her aldığı topta rakip defans arasında kaybolup gidiyor. Size olarak o da kısa boy. Kerem de kısa boy.
1: Bu fizik hakkında, bak, fizik gücü hakkında kendime göre bir analizim var. Onu
0: Lütfen.
1: programın ilerleyen dakikalarında ne
0: Tamam.
1: olur bana hatırla
0: Tamam.
1: söyleyeceğim. Sözünü balla kesiyorum çünkü bir telefon bağlantımız Amerika
0: Lütfen.
1: Birleşik Devletleri ile.
0: Lütfen.
1: Spor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Emre Tanrıver hattın diğer ucunda. Sevgili Emre, sesimiz sana ulaşabiliyor mu?
2: Evet, ulaşıyor.
1: Harika, senin de çok temiz geliyor. Aydın Bayram'la stüdyodayız. Onun da sevgileri var sana.
2: İyi
1: Sevgili
2: yayınlar
1: Emre
2: diliyorum.
1: Tanrıver, şimdi sen oradasın epeydir, baştan beri. Takımı da
2: Evet.
1: yakından takip ediyorsun. Yani şu anda tüm Türkiye zaten hemfikir, hem sporu en iyi bilen, futbolu en iyi bilen adamdan en az bilene kadar hepsi zaten Avustralya maçını analiz ediyor ve yanlışlarını söylüyor hocanın. Tamam, hemfikiriz. Sana sorum şu: maçtan sonra biz nasıl ayağa kalkacağız? Bir sonraki maçta neler yapacağız? Montella olsun, takım futbolcuları olsun, bu maçtan bir ders alıp bir şeylerin düzelmesi gerektiğinin farkındalar mı ve önümüzdeki Paraguay maçında neler bekliyorsun? Takımı çünkü yakından takip ediyorsun. Hani moral olarak da futbolcuları baktığında anlarsın, görürsün. Tecrübeli bir spor
2: Evet.
1: muhabirisin. Bu konuda bilgi vermeni senden istirham edeceğiz.
2: Evet, öncelikle Avustralya maçındaki hatalarımızdan ders almamız gerekiyor. En büyük dersi de Montella'nın alması gerekiyor. Çünkü sadece maçtan sonraki analizler değil, maçtan önceki analizler de aslında biraz maçı bize anlatıyordu. Avustralya'nın kapanacağını, sert savunma yapacağını, çok fizikli olduklarını biz zaten biliyorduk. Bunu Montella da biliyordu ama biraz bile bile lades yaptı denir ya. Montella biraz öyle yaptı bence. Yani Kerem Aktürkoğlu ile başlamasını anlayabiliyorum. Ben Montella'nın oyun planına saygı duyuyorum, oyuncu seçimine saygı duyuyorum. Fakat işler yolunda gitmediğinde Montella bir türlü B planına geçmekte çok geç kalıyor. Yani tamam, Kerem'le başladın. Gördün Kerem'in o uzun boylu savunmacılar arasında ezildiğini. Oraya daha erken önlem alman gerekiyordu. 85 dakika boyunca sabretti. Yani Kerem'in boyu 1.72, Avustralya'nın üçlü savunması artı kaleciyi de sayarsak boy ortalaması 1.93-1.94. En kısaları 1.90 boyunda, 2 metre boyunda stoperleri var. Kerem orada hem çok ezildi hem de gereksiz çok fazla ortaya attık Kerem çıkana kadar. 85. dakikada Kerem çıkarken herhalde 30 ortamız falan vardı. Bu ortayı kime açıyoruz biz? Yani burada çok büyük problem vardı. Taktiksel olarak Montella bence maça iyi hazırlanamamıştı. Rakibi belki iyi analiz etmiş olabilir fakat çözemedi rakibi. Çünkü aslında Avustralya öyle zor analiz edilecek bir takım değil. Zaten oyunu tek taraflı oynuyorlar. Fizik gücü, yüksek kondisyon, daha atletik bir takım. Çok uzun boylu bir takım fiziksel olarak. Bunları analiz etmek zor değildi fakat işte biz zaten kapanan takımları açmakta zorlanıyorduk. Bir şekilde açarak geldik bugüne kadar ama Avustralya'ya karşı B planına geçmekte çok geç kalınca burada sıkıntı yaşadık. Barış'ın solda başlaması ve ilk yarıda neredeyse bütün topları ezmesi ve çok gereksiz ortalar açması, Arda'nın sağ kenarda başlaması ve çok serbest rolde oynayıp içe kat etmesi bizim sağ kanatta eksik kalmamıza sebep oldu. Golü de zaten o bölgeden yedik. Zeki oraya tek başına savunamadı. Oradan başka pozisyonlar da buldu ara sıra Avustralya. Ama genel olarak oyunu tek yönlü oynadı ve iki kez geldi, iki kez gol attı diyebiliriz Avustralya için. Şimdi Paraguay maçı için bunlardan iyi ders almamız gerekiyor ki Paraguay'a karşı galibiyetle dönelim ve artık kendimize gelelim. Hakan Çalhanoğlu'nun maçtan sonra dediği gibi bir tokat bazen iyi gelir dedi Hakan Çalhanoğlu. Umarım Avustralya'nın tokadı bizim ayaklarımızın yere daha sağlam basmasını sağlar. Çünkü Paraguay, evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı onlar da farklı bir mağlubiyet aldılar ama Paraguay Avustralya'dan daha iyi bir takım. En azından oyunu Avustralya'ya göre daha iki yönlü düşünebilen bir takım. Avustralya gibi iyi savunma yapıyorlar, kontratak oynuyorlar. Onlar kadar güçlüler. Fizik olarak bizden iyiler bence. Ama Avustralya'dan daha tehlikeli bir takım.

0: Ve Uruguay'ı Güney Amerika elemelerinde yenerek bu Dünya Kupası'na katıldı Paraguay. Bu sebeple Paraguay Avustralya'dan bence daha iyi bir takım ama ders alırsak yani Montella ilk maçtan gerekli dersleri alırsa iyi bir oyun planıyla başlarsa ya da iyi başlamasa bile B planına geçmekte gecikmezse Paraguay karşısında bence istediğimizi alırız diye düşünüyorum.
1: Peki sen maç sonu basın toplantısına katılmış mıydın Emre?
0: Evet katıldım. Sorumu da
1: Katıldın. Orada
0: sordum.
1: hani dikkatini çeken Montella ile ilgili hani bize aktarabileceğin bir durum oldu mu?
0: Ya şöyle aslında Montella geldiğinden beri basın toplantılarında bence çok fazla net ifadeler kullanmıyor. Kaçamak cevaplar veriyor. Hani aslında futbolcunun da golcüydü. Gol atmayı seviyordu ama şimdi teknik direktörken top dolandırmayı seviyor. Öyle söyleyebilirim. Hatta ben de Arda Güler'in sık sık merkeze geldiğinde sağ kanatta eksik kaldığımızı, bu sebeple gol yediğimizi ve pozisyonlar verdiğimizi söyledim. Bu şekilde bir soru sordum. Bana şöyle cevap verdi kendisi. Katılmıyorum. Arda sık sık merkezde oynadı. Çünkü içeriye doğru kat etmeyi daha çok seviyor dedi. Ben zaten sorumda bunu söylemiştim yani. Tercüme noktasında belki sıkıntı yaşanıyor olabilir. Yani çünkü milli takımımızın tercümanı da sık sık FIFA'nın tercümanına müdahale etmek zorunda kaldı. Her cevaptan sonra neredeyse düzeltme yaptı. Belki sorular da doğru tercüme edilmediyse o noktada sıkıntı yaşamış olabiliriz ama Montella genel olarak tatmin edici cevaplar vermedi. Güzel sorular soruldu işte Kerem'e niye 85 dakika sabredildi minimalinde ya da niye Kerem'de başlandı
1: O da
0: minimalinde
1: ruhuyla
0: diye.
1: oynadı dedi.
0: Evet
1: Eleştirmeyin
0: yani.
1: dedi. Ben de az önce
0: Ama
1: Aydın
0: yani...
1: Bayram'a dedim ki yani Kerem ruhuyla oynadı da Barış ruhuyla oynamadı mı yani?
0: Ha kesinlikle evet yani
1: Ne
0: Kerem
1: kadar
0: yerine
1: saçma ve
0: gidecek
1: kötü
0: olan birini
1: cevap. Yani
0: oynamayacak
1: bir
0: mıydı?
1: futbolcunu
0: Kesinlikle.
1: korurken diğer futbolcunu şeyin önüne atıyorsun, düşmanın önüne atıyorsun sen yani.
0: Kesinlikle öyle. Yani artık bir de günümüz futbolunda bunlar çok demode söylemler oldu bence. Futbol sadece ruhla oynanan bir oyun değil. Yetenek gerekli, fizik güç gerekli, mental sağlık gerekli. Her şey gerekli. Tabii ruh da gerekli ama tek başına yeterli olmadı. Kerem tek başına yeterli oldu mu ruhuyla oynadı da?
1: Olmadı
0: Olamadı.
1: tabii, olmadı. Hiç iyi.
0: Dolayısıyla
1: Yani Kenan Yıldız'dan başka deminden beri Aydın Bayram'la da konuşuyor hepimiz hemfikiriz. Kenan Yıldız'ın dışında iyi diyeceğimiz bir futbolcu maalesef yoktu. Peki
0: Kesinlikle.
1: Paraguay maçına değişik bir kadro mu bekliyorsun?
0: Kenan Yıldız'ı ilk 11'de bekliyorum. Bunun dışında artık bence ilk maçtan sonra Deniz Gül'le başlamalı diye düşünüyorum. Çünkü Paraguay da fizikli bir takım, iyi savunma yapabilen bir takım. Yani Kerem'i tekrar santrforda başlatırsa bence yine Avustralya maçında olduğu gibi orada Kerem çok etkisiz kalabilir. En azından Deniz Gül'ü hamle oyuncusu olarak düşünecekse bile Barış Alper Yılmaz'ı belki en azından fizik olarak ezilmemesi için santraforda başlatmalı diye düşünüyorum. Başlatabilir diyemiyorum. Hani Montella'nın bazen demeyeyim Montella bence kendi fikrine aşık bir teknik direktör ve kendi fikrinden çok zor
1: Evet demin
0: geçiyor.
1: Aydın Bayram da söyledi. Yani tutucu bir teknik direktör,
0: Gelenekçi.
1: konservatif, gelenekçi. Yani daha nazik
0: Kesinlikle.
1: söylemek gerekirse gelenekçi diyebiliriz. Sevgili Emre Tanrıver, son sorum şöyle. En iyi üçüncülerden kaç takım çıkacaktı? Tam olarak ben net hatırlayamadım onu. Sen daha iyi
0: 12
1: hatırla.
0: grup var, 8 tanesi çıkacak.
1: En iyi 8 üçüncü çıkacak.
0: Evet.
1: Yani
0: Ama şöyle bir durum var. Şimdi Amerika...
1: üçüncülerden 4 tanesi çıkamayacak, 8 tanesi çıkacak.
0: Evet. Doğru. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bizden önce oynayacak Avustralya'yla. Amerika Birleşik Devletleri kazanır ve biz kaybedersek son maça çıkmamız da belli gerek kalmayacak. Elenmemiz garanti olacak yani.
1: Bir daha tekrarlar mısın? Amerika
0: Amerika Birleşik
1: kazanırsa
0: Devletleri kazanırsa
1: biz
0: ve
1: de Paraguay'a
0: biz
1: yenilirsek.
0: kaybedersek evet eleniyoruz
1: Yani
0: çünkü
1: Amerika'yı yensek bile kar etmeyecek
0: evet
1: son
0: kar
1: maçta.
0: etmiyor.
1: Anladım. En az bir
0: Kar
1: puan
0: etmiyor.
1: almalıyız devam etmek için.
0: Aynen öyle.
1: Paraguay maçında. Peki çok çok teşekkür ederiz. Çok uzaklardan seslendin bize. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür
1: Seni de
0: ediyorum.
1: takip
0: Yayınlar
1: ediyoruz
0: diliyorum.
1: milli takımla birlikte.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz bir kez daha.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Spor Genel Yayın Yönetmeni Emre Tanrıver Amerika'dan bize bildirdi. Sevgili Aydın Bayram'la sohbetimize devam ediyoruz. Aydın Bayram birkaç sorum var.
2: Sen orada fizik demiştin.
1: Fizik de
2: Hatırlat
1: söyleyeceğim.
2: demiştin. Hatırlatayım hemen.
1: Şimdi, bravo, teşekkür ederim hatırlattığın için. Şimdi, herkes aynı şeyi söylüyor. Milli takımımız fizik olarak ezildi. Fizik olarak iyi değildi. Fizik gerçekten de öyleydi. Yani ben bitiş düdüğü çaldığında bütün futbolcular ilk defa gördüm. Yani nefes nefese hepsi böyle. Dilleri dışarıda. Şu etkisi olmuş olabilir mi? Tabii ki zorlu koşullar var ama herkes için geçerli. Şimdi bizim liglerimizde genelde hakem düdükleri çok fazla. Oyun habire duruyor. Habire duruyor. Habire duruyor. Yatıyor bir futbolcu kalkmıyor. Taç atışını 60 saniyede atıyoruz.
2: FIFA bunları hep yasakladı.
1: Korner atışını 50 saniyede atıyoruz.
2: Kaleciye
1: Hakemlere itiraz ediyoruz. Oyun duruyor. Yani topla oynanan süre çok az. Yani futbolcu

0: bizde Süper Lig'de dinlenme imkanı buluyorlar. Ama ve lakin.
1: Bizde 40-45 dakika aralığında evet. Oynanıyor futbol.
0: Ama ve lakin işte mesela Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne gittiğinde bir anda kondisyonumuz diğer takımlara göre işte kötü oluyor. Ya da işte burada.
1: Aynen.
0: Tacı 5 saniye içinde kullanacaksın. İşte ne bileyim
1: kaleci
0: şöyle. Tüm bunlar bizim futbolcularımızın dinlenmesini, nefes almasını engelledi.
1: Sulu molasına rağmen.
0: Aslında... Bence büyük bir fiziksel çöküşü bu getirmiş olabilir diyorum ben. Ne dersin?
1: Bu ihtimal dahilinde ama ben şunu söylemek lazım. Avusturya milli takımının 2006'dan 2026'ya kadar olan süreçte en genç Avusturya milli takımı yaş ortalaması olarak. Hmm. Ve maç öncesi basın toplantısında bütün Avusturya'lı futbolcular şunu söyledi. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda biz her Dünya Kupası'nda
0: her 4 senede bir,
1: biz daha tecrübeliyiz.
0: Doğru.
1: Şimdi böyle olunca hakikaten biz onu biraz küçümsedik. Ama bizdeki yıldızlar daha büyük.
0: Evet.
1: Bizim yıldızlarımız çok daha fazla para kazanıyor.
0: Evet.
1: Biz Avrupa'nın 5 büyük liginde oynuyoruz. Siz Avrupa'nın 5 büyük liginde yoksunuz.
0: Evet.
1: Ama nihayetinde Popovic ve futbolcu grubunun söylemleri
0: doğru çıktı.
1: Gerçek çıktı. Doğru çıktı. Yani sahadaki oyun, topu bize verdiler. 8'li defans yaptılar.
0: Evet.
1: Ve duvarı ördüler. Şimdi biz buna önlem alamadık. Bu birinci hata. İkinci hata. Hocamız oyuna müdahale edemedi. 3. Futbolcu grubu rakibe karşı hiç üstünü kuramadı. Top Leksin, bizde tabii. Ama bal yapmayanları şimdi 30 tane orta yapmışız. Leksin, bir tane tehlikeli gol pozisyonumuz yok hava toplarında.
0: Evet.
1: Topu yere indirmişiz. Rakip defansa çarpmışız. Çeken bütün topları biz almışız ama ikinci, üçüncü hamle olarak yine kaleye gidememişiz.
0: Evet.
1: Şimdi bu kadar kötü bir gecenin sonunda yenildik. Skor tabelası Avusturya lehineydi. Şimdi Paraguay maçı var. Bana göre Türkiye için final maçı. Hani
0: evet.
1: Bir sonraki maç ABD maçı ev sahibi ama
0: evet.
1: Sen Paraguay'ı yenemezsen dükkanı kapatıyorsun sevgili Kenan.
0: Tabii.
1: Yani 24 yıl sonra gittin. Allah göstermesin. O kabus senaryosunda mağlup olduğun an
0: iki maç sonra eğlenmiş
1: bittin.
0: Oluyorsun. Üçüncü maç formalite kaldı.
1: Aynen. Kaldırıyor. Şimdi tabii. Orada ne yapıp ben ekrana çıktım. HT Spor ekranına şunu söyledim. Evet kağıt üstünde favoriyiz. 1-0 olsun bizim olsun.
0: Tabii.
1: Ya da yenemiyorsan yenilme. Bunlar hiçbir hayata geçmedi.
0: Maalesef.
1: Yani yenemiyorsan yenilme. Maçı beraber bitiremedik. 1-0 olsun bizim olsun. O da yok. Kağıt üstünde favoriyiz.
0: Evet.
1: Ama sahada favori değiliz oynadığımız futbolla. Şimdi Paraguay maçı çok tehlikeli bir rakip. Kimse şeye aldanmasın.
0: Ki, Avustralya'dan daha
1: şimdi kimse şeye hani ABD'de ABD maçında
0: yenildikleri 4-1
1: mağlup oldukları maçta ya kolay bir rakip diye kimse aldanmasın.
0: Amerika'da çok iyi bir takım.
1: 7. Maalesef. Dakikada kendi kalesine atılan golden sonra
0: evet,
1: Paraguay
0: dağıldı.
1: Dağıldı.
0: Evet.
1: Yani orada oyunun ritmini elden kaçırdılar. Şimdi ama Güney Amerika elemelerinde Arjantin'e, Brezilya'ya, Uruguay'a üstünlük sağlayan bir takımdan bahsediyorum.
0: Evet, evet,
1: onun
0: evet.
1: için onlar için de yani Paraguay için de Türkiye maçı hayat memet meselesi.
0: Tabii. Onlar da asılacak.
1: Çünkü ilk maçı mağlup olmuşlar.
0: Tabii.
1: Yenemezse onlar da eleniyor.
0: Onlar da eleniyor.
1: Onun için tabii. Her iki takım açısından final maçı bizim de ABD maçına umutla çıkmamız için bu maçı kazanmamız lazım.
0: Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Almanya ile hazırlık maçını izledim. Kafa kafaya oynadılar. 2-1 mağlup oldular ama.
1: Şu da çok tehlikeli bir tablo yani. Sevgili Kerem. Şimdi hani oldu da Avustralya ABD'yi yendi. ABD yine bizim karşımıza.
0: Tabii. Her halükarda iş çok.
1: Lider olmak için çıkacak grup
0: tabii.
1: Liderliği. Çünkü ev
0: tabii.
1: sahibi olduğu için.
0: Tabii.
1: Hani FIFA hakemler ABD'yi biraz kollar mı iter mi? İhtimal dahilinde.
0: O da olabilir.
1: Ama tabii. Onun için yani bütün bu yine dizginler bizim elimizde. İki maçtan 6 puan al, yola devam et. Ama bu futbolcu grubunun ilk maçta gösterdiği futbol hayal kırıklığı. Buradan sevgili Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanın bir açıklaması var. Yediğimiz tokatla kendimize geleceğiz. İnşallah öyle olur.
0: İnşallah öyle
1: öbür
0: olur.
1: Öbür türlü hayal edemiyorum.
0: İnşallah öyle. Ben arkadaşlarıma sormak istiyorum. Arkadaşlar reklamımız var mı bizim program içerisinde? Reklamımız yok. Peki kapanışımız kaçta olacak? Ona göre ayarlayalım kendimizi. 20-31'de kapatıyoruz. Peki sevgili Aydın Ayran, bir sorum daha var sana.
1: Lütfen.
0: Şimdi dost acı söyler. Biz bunları konuşmadık. Çünkü Dünya Kupası'na gitmiştik. Konuşmayalım dedik ayrıntıyı. Dünya Kupası'na gittik. Bu bir başarı. Ta 26 sene sonra.
1: 24 sene sonra.
0: Ama bu yenilgi bize bazı şeyler hatırlattı. Şimdi şunu soruyorum. Dost acı söyler. Kimse yanlış
1: anlamasın.
0: Tabii ki. Anlamasın.
1: Olması gereken noktadayız
0: şu anda. Biz playoff oynadık. İki tur playoff oynadık.
1: Romanya, Kosova.
0: Romanya'yı kendi sahamızda 1-0 zor yendik. 1-0 zor yendik.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Sonra Kosova'ya gittik. Yine 1-0 zor yendik. Ben o maçı gayet iyi hatırlıyorum. Kosova çok iyi oynadı. Dost acı söyler.
1: Hele
0: bizi yenebilirdi.
1: 1-0'dan sonra.
0: Bizi yenebilirdi. 2-1 de bitebilirdi. 3-1 Kosova. Biz Dünya Kupası'na gitmeyi şu maçlarda gerçekten hak ettik mi?
1: Ettik.
0: Sonuç
1: yani,
0: olarak ettik.
1: Ettik. Ben oradayım.
0: Sonuç olarak şimdi ettik. Şimdi yazılınca ne oluyor? Kim gitti? Türkiye gitti. Ama evet, maçlara baktığımızda gerçekten hani evet ya falan biz Romanya'yı mahvettik.
1: Öyle bir tablo
0: öyle
1: yok.
0: Bir şey yok.
1: Ama bu tür playoff maçları sevgili Kerem, sen de futbolu haşineşi bir arkadaşımızsın. İyi de bir moderatörsün. Futbolu da bilirsin. Bilirsin. Yani bu tür maçta oynamak çok zor. Hatta sevgili Mustafa Denizli'nin bu tür maçlar için bir benzetmesi var. Yarım sıfır olsun bizim olsun. Çünkü tek maçlı sistem bu. Hani hata yaptığın an yanıyorsun hocam. Telafisi yok, rövanş yok.
0: Evet.
1: Yani bizim ilk maç içeride olması, Romanya maçının kura şansı bizdeydi. Ama ona rağmen Kosova deplasmanına gittik. Ve Kosova deplasmanında öyle ya da böyle skor tablosuna dokunduk. Yani ama nihayetinde evet, ayağımız yere sağlam basması lazım mı? Basması lazım.
0: Yani şunu demek istiyorum. Şu maçlardan Romanya'yı 1-0 zar zor, Kosova'yı 1-0 zar zor yememizde Monte'ye gereken dersi almadığını düşünüyorum.
1: Evet
0: ben.
1: Zaten Avustralya maçı bizim
0: yani
1: bunu...
0: Evet geçtik teorik olarak Dünya Kupası'nda ama ders almamış Monte'ye
1: zaten
0: ya.
1: Doğru,
0: ve oyuncularımız.
1: Evet. Onu görüyoruz işte, anlatıyoruz ya. Yani B planımız yok, C planımız yok, D planımız yok. Oyuncu grubu rakibin ismine çok takılmış. Avustralya oyuncu grubunun 5 büyüklükte futbolcu olmasına şaşırmış. Yani önemsememiş. Zaten kazanırız havasındalar. Olmaz. Hakem başlangıç düdüğünü çaldığı zaman gerini yapman lazım. Bence burada artık bu maçı geride bıraktık. Cumartesi günkü o kritik
0: saat
1: Paraguay
0: 6'da
1: maçı.
0: Türkiye saatiyle.
1: Şimdi burada hocanın ders almadığını çıkaracak ilk 11'den belli olacak. Şimdi burada dokunuşlar olması lazım. Benim,
0: sen nasıl bir kadro bekliyorsun?
1: Şimdi kalede öyle ya da böyle hani ikinci golde hatası var Uğurcan'ın. Hı hı. Yani o topu uzanması lazım. Orada yapacak bir şey yok. Orada ben kalede değişiklik beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Sağ bekte Zekeriya Mert Müldür olabilir mi? İhtimal dahilinde. Defansın göbeğinde iki tane oyuncu var. Meri ve efendime söyleyeyim. İkisinden birinin mutlaka değişmesi lazım.
0: Ozan mı onların yerine?
1: O mutlaka Ozan'ın monte edilmesi lazım.
0: Hı hı.
1: Sol bekte Ferdi'ye dokunulmaz. Orta sahada İsmail, Hakan, Orkun'dan
0: biri fazla.
1: Biri fazla. Bize topu merkezde kullanacak Arda Güler mutlaka orta sahanın merkezine
0: yani
1: gelecek.
0: Arda'yı ortaya mı aldınız?
1: Aldım.
0: Biraz? Aldık.
1: Sağ kanada Yunus Akgün mü Barış Alper Yılmaz'dan birisini mutlaka koymak lazım.
0: Solda zaten Kenan.
1: Solda Kenan. İleride ben Deniz Gül'e ihtiyacım olduğunu...
0: Ya da
1: olduğunu,
0: Can mı acaba? Can da olabilir mi?
1: Ben Can'ı ikinci yarında ilk hamle oyuncusu olarak görüyorum orta sahada. Yani orta sahada...
0: Çünkü Can sahte 9'da oynuyor.
1: Tabii yani ki Kuzey Makedonya maçında defans arkasına sarkan, orada gol attıran bir oyuncu profiliydi.
0: Evet, evet.
1: Yani Arda ile başlarsak merkez orta sahada Hakan'a dokunulmayacağına göre İsmail ya da Orkun'dan ya da biri gelecek.
0: Evet.
1: Bence Orkun'un kalıp İsmail'in yedek kulübesine gelmesi lazım. Benim öngörümde.
0: Senin 11'inde Kerem yok o zaman.
1: Kerem yok. İsmail Yüksek yok.
0: Ya da Orkun.
1: Orkun'u tutuyorum ben. Hakan, Orkun ve Arda yaptım orta sahayı.
0: Anladım.
1: Orta sahadan ikinci bir oyuncu değişecekse Orkun çıkıp
0: Can
1: oraya Can gelir. Forvet hattında Deniz Gül'e ihtiyaç var. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Deniz Gül hava toplamında etkili. Rakip defansı karıştıracak bir size'ı var. Yani boy üstünlüğü var. Yani rakip takımla mücadele edebilir. Sadece Kerem Aktürkoğlu'nu sadece ön bölgede çok koşan, çok pres yapan bir oyuncu olarak görmek iyi değil. Hı hı. Yani boş koşu, evet Kerem oyuna baskı yapıyor ama rakip o baskıyı çok çabuk kırdı Avusturya milli takımı. Zaman zaman kaleciyle orta sahaya top attılar. Zaman zaman topu kanatlara aktarıp kanatlardan geldiler. Hı hı. Yani burada bence hocanın en az minimum 3 tane değişiklik yapması lazım. Yoksa hani ders almayıp ben bu futbolcu grubuna güveniyorum, siz çok eleştirildiniz, çıkın Paraguay maçını kazanın ve sizi eleştirin susturun diye düşünürse bence büyük yanılgı içine düşmüş olur.
0: Ama az önce de konuştuk, yani üçümüz de aynı fikirdeydik Emre Yiğit, sen de ben de. Hoca çok
1: gelenekçi.
0: Gelenekçi, konservatif, yani inatçı biraz da. Yani ilk aynı 11'e de çıkarsa bazen şaşırmayalım yani.
1: İhtimal dahil ama duyguların bazen törpülenmesi lazım. Şimdi hoca maçı biraz Avusturya maçını ben hadi bir kere diyeyim, sen iki kere de mutlaka teknik kadroyu izlemiştir.
0: Evet.
1: Orada Barış'ın aldığı bütün topları ezini gördü. Kerem Aktürkoğlu'nun ön alan baskısı yaptı ama oyuna dokunuşu hiç yoktu. Arda Güler sağda oynadı ama çok merkeze kaydı. Zeki Çelik'in ön tarafı yol geçen hanı oldu. Yani
0: yok,
1: orada
0: yok, yani tek
1: çok
0: tek saymaya büyük hiç gerek yok. Hepsi kötüydü.
1: Yani, şimdi ön bölgeden bahsediyorum. Orta sahada yani İsmail Kesici, Hakan Kesici, Orkun Kökçü öne oynayamadı. O da kesici. 3 tane kesici oyunu. Defansın ortasına bakıyorsun.
0: Stoperler yani, çok yavaş.
1: Meriç çok yavaş. Abdülkerim Bardak yavaş. Çok yavaş. Beklere bakıyorsun. Yani Ferdi Kadıoğlu belki kariyerinin en kötü milli maçı oynadı. Hiç öne çıkamadı. Evet. Çıktı bütün toplarda. Rakip defansı aşamadı. Zeki Keza öyle. Kaleci diyorsun Uğurcan. Süper Lig'in en iyi kalecisi diyorsun. 7-2. gol.
0: Evet.
1: Olmaması gereken bir gol. Şimdi bir takım üzerinden bu kadar olumsuz bir tablo, bu kadar negatif bir tablo konuştuğun zaman skor tabelasında Türkiye'nin yazması zaten futbolun doğasına aykırı. Yani biz orada bizim aleyhimize bir skor olması mümkün değil bu kadar olumsuz. Rakip iki tane şeyi, üç tane şeyi çok güzel örneklemiş. Bir, çok katı bir defans. Hava toplarında hiç faso vermediler. Orta sahada dinamik kadar bir geçiş oyunu çok iyi yaptılar. Ve üç, topu defans arkasından çok çabuk indirdiler. Yani ben şunu söylüyorum. Yani hakikaten o çok önemli. Biz geçiş oyunu bu kadar oynayamazken küçümsediğimiz Avusturya'yla geçiş oyunu bu kadar yatkın olması ve biz buna önlem alamamak. Hani şimdi Montella'nın da bunu bizim gibi izleyip ya da teknik kadrosunun ya da tribündeki antrenörün bu geçiş oyununa bir alan, bir duvar örmesi lazımken bunu başaramamak da yani benim aklım almıyor. Yani izah edilebilir bir tablo
0: şimdi
1: değil.
0: Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun sevgili Aydın Bayram? Zamanı çok geçmişte Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırırken ya da milli takımda mıydı? Neyse Galatasaray'daydı herhalde. Şöyle bir soru sorulmuştu. Diyelim ki atıyorum kafada Bayer Leverkusen'le oynayacaklar Şampiyonlar Ligi'nde. İşte Bayer Leverkusen'e bir önlem alacak mısınız? Fatih Terim de şöyle bir açıklama yapmıştı. Onlar bize önlem alsın. Biz daha büyük takımız. Yani Montella acaba hani Avustralya bizi önlem alsın, biz Avustralya'ya göre oynamayız mı dedi yani.
1: Onlar almış.
0: Onlar almış
1: onlar
0: işte.
1: Almış.
0: Ama
1: niye
0: biz almamışız?
1: Bravo. Biz onlar almış. Ne? Onlar nasıl almış? Beşi defans. Baskı yediği zaman orta sahadaki üç kişi de defansa geliyor.
0: Evet.
1: Sekizi bir duvar var. Evet. Onlar önlem almış.
0: Biz almamışız.
1: Biz onların geçiş oyunu önlem almamız için burada İsmail Yüksek'in çok iyi kesici olması lazım. Hakan Çağlaroğlu'nun teması
0: futbolda. Ya zaten, zaten yediğimiz ilk golde evet Merih'le Abdülkerim eleştiriliyor ama o hata
1: orta
0: İsmail'den başlıyor.
1: Tabii İsmail'den başlıyor. Hata. Kaçırdığın an zaten tabii. Rakip defans arkasına.
0: Tabii.
1: Yani orada
0: tabii.
1: İlk hamle yapacaksın.
0: İkinci golde Arda'nın topu gereksiz kaybetmesi.
1: Bravo.
0: Yani illa defansı kaleciyi suçlamayalım.
1: Tabii.
0: Gol ama oradan geliyor.
1: Şimdi şöyle
0: geliyor.
1: Bir tablo var. Şimdi öndeki orta sahadaki oyuncu hata yaptığı zaman defansın burada ben hep şunu kullanırım ki hatta rahmetli Lucescu'nun da bir cümlesi vardı. Beşiktaş'ta Ronaldo ve Zago oynarken bir tanesini ben çapa olarak kullanırım derdi. Yani zaman zaman Zago'yu, zaman zaman Ronaldo'yu. Niye? Biri önde, biri arkada. Birinden evet. geçtiği zaman evet, diğeri evet, topu evet, kovalar. Evet, burada baktığın zaman hem Abdülkerim hem Meri yan yana ikisini birden ekart etti. Biri çapa görevi görse yani ondan sekmeyebilirdi. Tabi burada hani rakip forvet oyuncusu da yani Meri'nin sağından atıp soldan geçip çok temiz bir vuruş yapması da
0: evet yani ben
1: enteresandı.
0: Zaten

0: Biz tabii spor servisi ekibi olarak da birbirimizle haberleştik maç boyunca. Ben de aynı şeyi söyledim. Arkadaşlarım da hemfikir. Yani iki golü de öyle bir vurdular ki belki yani bir 4-5 kere daha vursalar o ağlarımla buluşmayabilir aslında yani olabilirdi. Çok
1: Ama
0: temiz vurdular. Çok iyi yere gitti ikisi de yani.
1: şu
0: Bu
1: anda
0: arada
1: gol mü
0: bu
1: oldu?
0: arada gol olmadı. Bu arada ben de onu söyleyecektim. Çok kişinin Dünya Kupası favorisi, uzak ara favori olarak gördüğü İspanya, hani kötü, tırnak içinde söylüyorum,
1: Yeşilburun.
0: Yeşilburun adaları karşısında canlı oynuyor. TRT1'den de naklen yayınlıyor. Dakika 65, 0-0.
1: Sen
0: Hadi
1: de
0: bakalım İspanya, buyurun.
1: şimdi De La Fuente bizim gruptan çıkan İspanya.
0: Evet.
1: Biliyorsun bizi Türkiye içeri 6-0
0: Evet.
1: yendiler.
0: Sonra 2-2.
1: Deplasman'da 2-2 kaldı.
0: Evet.
1: De La Fuente dünkü maç öncesi basın toplantısında sizi dediler Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösteriyorlar.
0: Evet.
1: Yeşilburun maçında skor kaç kaç olur diye bir soru soruldu.
0: Ne dedi?
1: Dedi ki bu tür maçların favorisi olmaz dedi.
0: Bravo.
1: Yani De La Fuente de tecrübeli bir teknik
0: Bravo,
1: adam.
0: bravo.
1: Avrupa'da şampiyonluğu var milli takımla beraber.
0: Evet.
1: O da bunu biliyor. Niye biliyor biliyor musun? Brezilya-Fas maçı.
0: Tabii.
1: Hani Fas'ı dersin ki yani ya tamam Brezilya yıldızlar topluluğu Fas kök
0: Ama Brezilya eski Brezilya değil.
1: söktürdü.
0: Hani şimdi bizim federasyon başkanımızın
1: Yani
0: meşhur sözleri var ya işte
1: Liverpool eski
0: Liverpool
1: Liverpool değil.
0: eski Liverpool ama haklı çıktı
1: Şimdi
0: yani.
1: İspanya
0: Bak,
1: eski
0: şimdi
1: İspanya.
0: İspanya da eski İspanya. Brezilya
1: Dün
0: da eski Brezilya değil
1: yani
0: yani.
1: dün Almanya 7-1 bitti.
0: Evet.
1: Curaçao maçı.
0: Evet.
1: Hani ismi de çok telaffuz edilmesi bir zor.
0: Zor, zor.
1: Yani haritada bakıyorum bu
0: Evet.
1: Curaçao hangi nerede diye bulamıyorsun sevgili Kerem
0: Evet,
1: bulamıyorsun.
0: doğru.
1: 150 binlik bir
0: Evet,
1: nüfus
0: evet, evet.
1: ama
0: Dik
1: çıkıyor.
0: advokat başlarında.
1: Dik Advokat eski Fenerbahçeli'nin hocası maça çıkarken gözyaşlarıyla
0: Evet,
1: döktü. Hani
0: evet, evet.
1: ben de buradayım bu
0: Evet,
1: yaşıma
0: evet,
1: rağmen.
0: evet.
1: Beraberlik golünde yine ağladı.
0: Tabii,
1: Yani
0: tabii, tabii,
1: düşün
0: tabii.
1: Almanya'ya gol atıyor. Şimdi Kurosawa'nın Almanya maçında evet maç birbiri bitti zaman sosyal medyaya baktım. Acaba bir sürpriz olur mu diye. Yani
0: Olabilir. Bu maçta da olabilir. Şimdi
1: şimdi onun için
0: Yeşilburun Adaları bir kontrataktan gol atsa
1: baktığın
0: kapansa ne
1: zaman
0: olacak? 1-0 bitti.
1: İsviçre Katar maçı
0: Evet.
1: 90 artılarda dün
0: Tabii.
1: Hollanda Japonya maçı
0: Evet.
1: 89'da yani Dünya
0: Yalnız
1: Kupası hocam başka platform.
0: çok iyi başlayan bir takım var İsveç. İsveç muhteşem
1: 5
0: başladı.
1: 5
0: 5.
1: evet.
0: Karşısındaki takım da fena bir takım değil yani.
1: Ya hocasını kovdular. İlk başta
0: Yani değil
1: gitti.
0: mi?
1: Tunus'un hocası gitti.
0: Ya Tunus iyi bir takım Tunus.
1: İyi ama hocayı gönderdiler ama nihayetinde Dünya Kupası hocam bambaşka bir atmosfer. İnşallah hem Paraguay'ı
0: Evet.
1: hem ABD'yi yenip yola devam edelim.
0: İnşallah.
1: Bütün kalbimiz bizim çocuklarla beraber.
0: İnşallah ama şunu tekrarlayalım. Paraguay maçını kaybedersek biz turnuvaya havlu atıyoruz.
1: Ama
0: Yani teorik olarak
1: sakın
0: da atıyoruz, değil pratik.
1: yani
0: İnşallah kazanırız.
1: inşallah
0: Kazanmasak dahi en
1: berabere
0: azından bir puan almamız
1: mutlaka
0: lazım. Şart. Yoksa bitiyor turnuva
1: aynen
0: bizim için.
1: Allah göstermesin
0: Aynı
1: diyelim.
0: şey Paraguay için de geçerli.
1: Tabii tabii.
0: Onun için çok acayip bir maç
1: Çok
0: olacak.
1: yani final niteliğinde bir
0: Final
1: maç olacak.
0: niteliğinde. Sevgili Aydın Bayram, ağzına sağlık.
1: Yine
0: Çok çok
1: program
0: teşekkür
1: uçtu hocam.
0: ediyoruz. Program uçtu. Kemal Çat programı hazırladı. Uçan programı. Tuna Şen de yönetti uçan programı. Teşekkür ediyoruz. Aydın Bayram'a bir kez daha teşekkür ederiz. Ve ben Kerem Demircioğlu. Şimdiden milli takımımıza maçta başarılar diliyoruz. Efendim spor servisi hafta içi yine 19 haberlerini takiben Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma sizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar diliyoruz.
2: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlar taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tut şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak, safe cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirme otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
0: Reklamlar.

Bir kere başkasını sevemem. Deli diyorlar bana. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem.

başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor.

Seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını.

0: Bundan neredeyse 100 yıl önce Ankara'nın batısında büyük hayallerle kurulmuş bir havaalanı. Artık bu tarihi yer 2026 yazında Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine gelen devlet başkanlarını ve yabancı bürokratları ağırlamakla başlayan çok özel bir görevle bambaşka bir çehreye kavuşuyor.
1: Bir yapıyı sıfırdan inşa etmek mi, yoksa var olan bir yapıyı yeniden şekillendirmek mi? Hangisi daha zor? Sıfırdan yapılan bir yapının daha zor olduğunu düşünseniz de detaylara indikçe bunun hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Neredeyse yaşı Cumhuriyet'e eşdeğer olan Etmeskut'taki havalimanı ve devlet konut evi projesini gördüğünüzde tamamen fikriniz değişecek. Ve tüm bu organizasyonun sadece 8 ayda bitirildiğini duyunca.
2: Türkiye'nin dev yapıları Ankara Havalimanı bölümüyle bugün 21'de TRT Belgesel'de.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün hırsızlara karşı alınabilecek pratik güvenlik önlemlerinden yaptığımız bir derlemeyi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle cüzdanda, günlük ihtiyaçların dışında fazla miktarda para bulundurmayın. Cüzdanınıza koyduğunuz kimlik kartlarınızın fotokopilerini çekin, evde veya iş yerinizde bulundurun. Cep telefonunuzu çantanıza koymayın. Değerli takılarınızı alışveriş yaparken yanınızda taşımayın. Dikkati çekecek ölçüde kolye, bilezik, yüzük gibi takılar takmayın. Pahalı ve gösterişli çantalar kullanmamaya dikkat edin. Mümkünse fermuarlı çantaları tercih edin. Çantanızı araç yolunun tersi yönündeki kolunuza takın, kapak kısmını vücudunuz tarafına girecek şekilde taşıyın. Riskli bölgelerdeki otomatik para çekme makinelerinden, özellikle tenha ve gece koşullarında para çekmeyin, tek başınıza buralarda yürümeyin. Her türlü karmaşa ve dikkat dağıtan olası olayları şüpheyle karşılayın. Bu olaylar, tantanacılık olarak adlandırılan hırsızlık çeşidinin bir senaryosu olabilir.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. Hem Washington hem de Tahran mutabakatın tamamlandığını duyurdu. Ardından ABD Başkanı Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran tarafında da Meclis Başkanı Kalibaf elektronik ortamda mutabakat zaptını imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de, "23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk," sözleriyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Olguin Kivayar'ı kabul etti. Görüşmede temsilcinin adada gerçekleştirdiği temaslar ele alındı. Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi üretimi Nisan ayında aylık bazda %3,8, yıllık bazda ise %6 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve rekabet gücüyle tüm dünyada öne çıkıyor. Yabancı hasta sayısıyla döviz gelirindeki artış da dikkat çekici. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl Türkiye'ye sağlık hizmeti için gelenlerin sayısının 1,5 milyona ulaştığını söyledi. Döviz geliri ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde dedi. Cumhuriyet Halk Partisi yarın mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise, "Genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk," ifadesini kullandı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 11 zanlı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. İletişim Başkanlığı sosyal medyada paylaşılan 25 yeni ilin kurulacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Aynı sevinçleri ve aynı acıları paylaşan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı da tek millet iki devlet anlayışıyla her geçen gün daha da güçlenmektedir dedi. Azerbaycan'da Şuşa Beyannamesi'nin 5. yılı kapsamında uluslararası konferans düzenlendi. Şuşa'daki konferansa 15 ülkeden siyasi parti temsilcileri katıldı. Beyannamenin bölgesel ve küresel etkileri ele alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi atamaları yapıldı. 19.096 emniyet personelinin yeni görev yeri belirlendi. Katil İsrail ateşkesi üçe sayıyor, Gazze şeridine hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda biri çocuk, 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. El Halil kentinde Filistinlilere ait birkaç ev izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yerle bir edildi. İşgalci İsrailliler de Filistinlilere yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde iki aracı ateşe verdiler, ikisini de parçaladılar. İşgalciler baskın yaptıkları Berka köyündeki camiyi de kundaklamaya çalıştı. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geliyor. Zirvenin ana gündemini İran konusunda varılan anlaşma ve Ukrayna savaşı oluşturuyor. Haberleri sunduk.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112, acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahaleye ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Hazar Denizi kıyısında bir güzel şehir Bakü. İpek yolu üzerindeki kadim duraklardan biri. Şirvanşahlar, Safeviler ve Rus egemenliklerini görmüş, 1991'den bu yana bağımsız Azerbaycan'ın başkenti olmuş. Bakü, klasik İslam ve Doğu mimarisinden tutun da, fütürist modern yapılara kadar çok sayıda mimari türü bir arada barındırıyor. Tıpkı farklı kültürlerden insanları barış içinde barındırdığı gibi. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan içeri şehir, Bakü'nün tarihi kalbi adeta. Şirvanşahlar döneminden yani Orta Çağ'dan 16. yüzyılda hüküm süren Safevilerden, Akkoyunlu, Karakoyunlu devirlerinden kalma tarihi yapılar bugün hala ayakta. 18. yüzyıldan itibaren Rusya ve İran arasında çatışma konusu olmuş Bakü. 1723'te Çar 1. Petro şehri Rus topraklarına katmış. Bir yıl sonra şehir İran'ın eline geçmiş. Arada bağımsız bir Bakü Hanlığı kurulmuş. Sonra yeniden Rusya egemenliği başlamış. 1917 ihtilalinin ardından Azerbaycan Sovyeti'nin başkenti olan şehir, bugün bağımsız Azerbaycan'ın yönetim ve ekonomi merkezi. Tarihi kaynaklar 13. yüzyıllardan bu yana Bakü'de petrol çıkarıldığını söylüyor. Bakü'yü birkaç kez ziyaret eden Evliya Çelebi, şehirde 7 ayrı yerde neft madeni yani ham petrol çıkarıldığından bahsediyor. 1578'de Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla Şark Seferi'ne tezkereci olarak katılan Asafi Dal Mehmet Çelebi, şehri Bağd Güya diye andığı Bakü için şu dizeleri yazmış. Dinle tarif ideyim ol şehri ben, bülbülü dil methine açsın dehen. Dinle tarif edeyim o şehri sana, gönül bülbülü ağzını onu övmek için açsın. Çoktur ol şehri içre huldasa mekan, hasılı her bağ cennettir heman. Çoktur o şehrin içinde cennet gibi mekanlar, hasılı her bahçesi sanki bir cennettir. Mehmet Çelebi, şiirin devamında Bakü Ovası'nın lale, gül ve sümbüllerle dolu olduğunu, gül mevsimi geldiğinde herkesin şehrin sıcak havasından kaçarak bu güzel bahçeleri akın ettiğini, eğlence meclislerinde bu güzellik karşısında büyülendiğini de yazmış. Bakü'nün tarihi bölgesi içeri şehir, 12. yüzyıldan kalma surlarla çevrili bir kale ve çevresindeki yerleşim yerlerinden oluşuyor. Tarihi yapıları, taş döşeli yolları, geleneksel hediyelik eşya atölyeleriyle geçmişe yolculuk yaptırıyor ziyaretçilerini. İçeri şehirdeki Şirvanşahlar Sarayı, Kız Kulesi, Buhara ve Multani Kervansarayları, Hacı Gayip Hamamı gibi iyi korunmuş yapılar tarihin tanıkları. Bakü'nün ve Azerbaycan'ın en eski İslam mimari eserlerinden biri olan 1070'lerin sonunda inşa edilmiş Muhammed Camii de bu bölgede yer alıyor. Caminin minaresi 1700'lerde Rus donanmasının saldırılarında zarar gördüğü için halk camiye hasarlı kale anlamına gelen Sınık Kale Camii adını vermiş. İçeri şehirden uzaklaşınca birdenbire Bakü'nün modern mimarisi çıkıyor insanın karşısına. Bakü'deki Zerdüştlük geçmişini yansıtan ve üç dev gökdelenden oluşan alev kuleleri geceleri renkli görseller sunuyor. Irak asıllı ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan Haydar Aliyev Kültür Merkezi ve Kristal Salon'da modern mimarileriyle dikkat çeken yapılar. Sovyet döneminden kalma Hükümet Evi ve 1911 tarihli Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi de görülmeye değer güzel binalar. Bakü, Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının başlangıç noktası olan kent, 3 milyonluk nüfusuyla Kafkasya'nın en büyük şehri aynı zamanda. Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan selam olsun. Bakü'den Azerbaycanlı opera sanatçısı Sara Kadimova'nın güzel sesiyle ayrılıyoruz. Bakü doğumlu soprano sanatçı 2005'te 82 yaşında Bakü'de hayata gözlerini yummuştu.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Radyo 1 Ankara'dan tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Radyolarınızın başına bir yeniden başlamak programımıza hoş geldiniz diyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sizlerle başladığımız bu yolculuğumuza bugün çok değerli bir konuğumuzla tekrar devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde, zamanlarda tekrar konuk ettiğimiz, çok olumlu geri dönüşler aldığımız değerli hocamız Profesör Doktor Rafet Özkan hocamız, sosyolog, dinler tarihi hocamız. Kendisini tekrar hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Sizinle tekrar bir arada olmaktan büyük memnuniyet
2: duyduğumuz. Biz çok mutluyuz hocam.
1: Eyvallah. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir değil mi sayın hocam?
2: Sonsuz şükürler olsun.
1: Eyvallah. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Efendim, tamam. Geçen konuştuk sizlerle, başarı ve mutluluk için yeniden başlamak yolculuğuna başlayan dinleyenlerimizin işte sosyolojik zeminin uygunluğu, anı ve zamanı

0: doğru okumayı konuşmuştuk. O olumlu geri dönüşlerden yola çıkarak bunu bir tık daha ilerletelim dedik. Şimdi zamanı, anı doğru okuduk. Sizin gösterdiğiniz anlamda işte dijital esaretten dijital resetle çıkmaya çalıştık. Göçten doğan gücü tekrar edinme noktasında insan kalabilme ve insani özelliklerimizi hayata transfer etme noktasında sizin gösterdiğiniz bir takım yol haritasını elde ettik. Şimdi bunu hayata nasıl aktarırız ve bunu nasıl harekete geçiririz? Bunun sosyolojisini konuşalım istedik.
1: Hayır, hocam.
0: Peki ilk soru olarak şöyle bir şey sorsam hocam. Kişinin kendini tanımlaması, anlamlandırması, potansiyelini keşfetmesi kavramlarından günümüzde ne anlamalıyız hocam bir sosyolog olarak?
1: Hocam muhteşem bir soru. Aslında bu bizim varoluş sebebimiz. Bu üç kavram insanın yeryüzündeki ontolojik navigasyonudur.
0: Ontolojik
1: navigasyonudur hocam.
0: Evet.
1: Modern dünya insanı mesleğiyle, bank hesabıyla ve dijital takipleriyle tanımlarken bu kavramlar insanı özüne döndürür. Kendini tanımlamak öz farkındalık. Bunlardan biri bu. İnsan ben kimim, neyim, niye bu dünyaya geldim? Bu dünyaya geldiysem benim varoluş misyonum ne? Allah benden ne istiyor ya da yaratıcı beni bu dünyaya hangi misyonla gönderdi soruları bizim kendini öz farkındalık açısından çok önemli bir şeydir.
0: En temel sorulardan ve cevaplardan biri olması
1: lazım. Kendini tanımlayan insan sistemin ona dayattığı sahte sosyal maskeleri, ünvanlar, markalar, makamlar yırtıp atar, kendi fıtri hakikatiyle yüzleşir.
0: Kendisi olur değil mi?
1: Kendisi olur. Bakın peygamberlerin hayatlarına dünyanın en şerefli insanları olmasına rağmen Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fakri fahri, fakrım, aziyetim, Allah'ın varlığı karşısındaki aziyetim övüncümdür buyuruyor.
0: Evet.
1: Bu kendini tanımadır. Men alime nefsehu ve kad arafa rabbahu ibaresini de aslında burada anmak lazım. İnsan kendi potansiyelini, kendi sınırlarını bilirse hem duayla hem diğer insanlarla hem yaratıcıyla olan ilişkilerin sınırlarını da çizmiş olur.
0: Evet.
1: Ben kimim, neyim, niye bu dünyaya geldim? Potansiyelini keşfetmek önemlidir. İnsan eşrefi mahluktur. Yaratılmışların en kıymetlisidir ve bu eşrefi mahlukat sırrına ermek çok önemlidir. İslam dininde ve sosyolojisinde insan yeryüzünün halifesidir.
0: O zaman en donanımlı varlık anlamına da gelir mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani varlık alemi içerisinde.
1: Kesinlikle ayet-i kerime hatırlamaya çalışıyorum. Yanlış bir şey canlı bir şekilde dilimizden çıkarsa bunun geri dönüşü olmaz. Biz insanı لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْف۪يمِ
0: Evet.
1: Biz insanı en güzel surette yarattık diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Tüm mahlukatın en güzeli. وَنَفَخَ فِي رُوْهِ Ve ona kendi özümüzden üfledik buyuruyor. Yani insanda muhteşem bir ilahi bir cevher de var. Yani Allah'ın lütfuyla ilahi bir yön de var. Eşrefi mahluktur. Bunu insan bilirse en güzel ahseni takvim olarak yaratıldığının idrakinde olursa potansiyelini keşfetmek budur diye düşünürüm.
0: Evet.
1: Yaratıcının insanın içine üflediği o ilahi cevheri, yeteneği ve iradeyi fark etmektir.
0: Evet.
1: İnsan kendi içindeki o uyuyan devi enerjiyi ancak bu şekilde uyandırabilir. Ben neymişim? Bazen bu şeyler NLP vesaire uzmanları sen her şeysin falan diye insana yükleniyor. Tanrısallık falan yüklüyorlar. Öyle de değil yani. İnsan eşrefi mahluktur ama sınırları da belirlidir. Haddini de aşmamak lazım.
0: Sınırlı ve sonlu bir varlık.
1: Sınırlı sonlu varlıktır. Dolayısıyla haddi aşmadan yola devam etmek ve o Allah'ın çizdiği o eşrefi mahlukat dahilinde hareket etmek lazım.
0: Evet.
1: Tanrıcılık vesaire oynamamak lazım. Hayatın anlamlandırma da önemlidir. Hayatta başımıza gelen iyilikleri, kötülükleri, başarıları ve en önemlisi hastalıkları ve aziyetleri tesadüfün elinden kurtarıp yüksek bir gayeye bağlamaktır. Niye ben? Niye bu benim başıma geldi vesaire demek doğru bir hadise değildir. Çok meşhur bir dünya şampiyonu Afrika kökenli bir tenisçi var. İsmini şu an hatırıma gelmedi. Eğer sizin hatırınızdaysa paylaşalım. Adam kanser hastası. Bu işte sevenleri hastanede diyor ki ya sen dünyanın en meşhur tenis şampiyonusun. Niye ben dedin mi hiç diyor. Hayır demedim diyor. Niye?

0: Çünkü yılda işte şu kadar milyon insan tenise başlar. Şöyle olur, elenir, elenir. Yılın sonunda sadece iki kişi kalır. Ondan bir tanesi kupayı
1: Şampiyon.
0: kaldırır, şampiyon olur. Ben bu kadar milyon insanın arasından elenip o kupayı kaldırdığımda Allah'a dönüp niye ben demedim?
1: Tenisçi Mark Arthur, evet.
0: Evet hocam,
1: Yani.
0: teşekkür ederim. Yani
1: Evet,
0: bak,
1: hatırladım
0: evet.
1: şimdi ben de.
0: Şimdi Allah da şey yapsın, ne diyelim yani,
1: Evet.
0: ızdırabını azaltsın
1: Evet.
0: öbür tarafta da. Çünkü Cenab-ı Allah hiçbir kulunu yakmak istemez
1: Tabii
0: esasen.
1: ki.
0: Bu kendi isterse ona yapacak bir şey yok. Dolayısıyla burada niye ben, tesadüflerden ziyade bu bir imtihandır. Ve hakikaten baktığımızda peygamberler tarihi, insanlık tarihinde en ağır imtihanlar da aslında peygamberlere yüklenmiştir. Hiç de niye ben dememişlerdir. Dolayısıyla burada insanın hayatın koordinat sistemini ayarlaması açısından önemlidir. Hız ve has çağında ruhu bekleme konusunu daha önceki programımızda da aslında
1: Değinmiştiniz.
0: değinmiştik, ama modern endüstriyel toplum ve dijital kapitalizm insanı bir özne olmaktan çıkarıp sürekli performans sergilemek, üretmek, tüketmek zorunda olan bir nesneye dönüştürüyor.
1: Evet.
0: Alman sosyolog Hartmut Rosa'nın sosyal hızlanma olarak tanımladığı bu süreç, modern insanı kendi biyolojik ve ruhsal ritmine tamamen aykırı bir suretin içine hapsediyor hocam.
1: Peki hocam, şimdi Profesör Doktor Acar Baltaş'ın Hayatın Hakkını Vermek diye bir kitabı vardı.
0: Evet.
1: Onu okumuştum. Orada çok ilginç bir tespiti var. 45-50 yıllık bir psikologluk hayatı ve mentörlük, koçluk hayatından sonra şöyle bir tespite varmış. Yaptığım okumalarda diyor, insanlık pozitivizmin ve sekülerizmin etkisiyle kadim olanla olan bağlantısını, ilahi olanla olan bağlantısını kaybettikçe derinliğini de kaybetti, ruhunu kaybetti, özünü, duygusunu kaybetti. Bu süreçte diyor ki Sayın Baltaş, insanın günümüzde diyor aslında bu bağı tekrar kurması gerekiyor. Veya Profesör Alev Alatlı'nın helal olanla yasal olanı barıştırmak dediği. Peki bu din sosyolojisi, yani özellikle bu kadim olanla güncel olanı birleştirme, meczetme anlamında din sosyolojisi buna ne söylüyor? Sizin uzmanlık alanınız olduğu için bu konuda hayata etkileri, yeniden hayata başlamak isteyen, kendisini yeniden hani yeni yüzyıla hazırlamak isteyen dinleyicilerimiz anlamında artı hiç kimsenin bilmediği, bilemeyeceği, yapamayacağı bir şey yapacağız ya hani.
0: Evet.
1: Yani tabir caizse böyle bonus bir şeyler sizden duyalım diyoruz.
0: Estağfurullah hocam. Şimdi ne söylesem de faydalı olsam diye kendi zihnimi yoruyorum, böyle şey
1: Yani etki,
0: yapıyorum.
1: din sosyolojisinin hayata
0: Hocam
1: etkisi bu
0: şöyle,
1: manada
0: dinin
1: modern
0: ilahi
1: zamanlarda.
0: teorik kurallarıyla, yani din sosyolojisi dinin gökyüzündeki teorik kurallarla değil, o kuralların yeryüzündeki insanın etini, kemiğini, davranışını ve toplum ilişkilerini nasıl şekillendirdiğiyle ilgilenir.
1: Evet.
0: Hayatı anlamlandırmadaki rolü üç temel sütuna dayandırabilirim. Mutlak bir çapa sağlamak. Hani denizciler çapa atıyor ya.
1: Evet.
0: Akışkan modernite her şeyi sallantıdadır. Doğrular, ahlak, kimlik sürekli değişir. Sürekli değişir.
1: O zaman sizin ifadeniz önce bir sabitimiz olmalı.
0: Sabitimiz olacak hocam. Bir çapamızı atacağız. Bir hele bir duracağız
1: Çok
0: yani.
1: iyi.
0: Kendimizi sağlama alacağız. Din ya da din sosyolojisi insana bu fırtınalı denizde sığınacağı sarsılmaz bir ankora, yani çapa sunar. Bize bir çapa verir. Değişmeyen mutlak hakikati göstererek insanın zihinsel olarak delirmesini engeller hocam. Aklını yitirmesini engeller. Çünkü sürekli başarılı olmak zorundasınız. Sürekli üretmek zorundasınız. Sürekli herkesin sizi like'laması zorundasınız falan derken, like'lar az gelince insan tırlatıyor herhalde. Ve o yüzden bir çapaya ihtiyacı, yani din ya da sosyoloji insana sarsıntılı bir denizde güvenli bir çapa sunar. Neden ben sorusunun cevabını üretmek, biraz önce de söyledim, bilim ve teknoloji bize olayların nasıl olduğunu açıklar.
1: Evet.
0: Kanser hücresinin nasıl yayıldığını söyler. Ancak neden bu acıyı çekiyorum sorusuna sadece din cevap verebilir. Din acılar karşında teskin eder, savaşlarda motive eder, afetlerde insanı, bakın insan kaybettiği şeyi bulduğunda bile seviniyor. Yani ızdıraba sevinilir mi? Bir sel geliyor, alıyor götürüyor. Sahipleri diyor ki, cenazemizi bulsak, sabit bir kabri olsa da mezar taşı olsa gitsek okusak
1: ya.
0: Buluyorlar ve mutlu oluyorlar. Yani din insanı teskin eder, teselli eder, din insanı motive eder. Ama modern çağ maalesef insanı sürekli tüketime, hız kapanı içerisine hapseder. Çocukluk yıllarında hatırlıyorum, bu şeyde Luna Park'ta motosiklet şeyleri vardı. Dar bir hücre gibi bir yerde iki motosikletli sürekli çok hız yaparlar ama o kürenin içerisinde dışarıya çıkamazlar. Hızı keserlerse de düşerler. O hıza göre kendini ayarı, yer çekimini yenebilmek için sürekli gaza basarlar. Dolayısıyla bu din ya da dinin sosyolojik boyutu insana neden ben yerine, bu bir imtihandır. Bu imtihana katlanmak, sabretmek önemlidir, kemalatını yükler.
1: Yani eğer o zaman hocam bu yaşadığımız dünyadaki başımıza gelenlerin, yaşadıklarımızın bir imtihan olduğu gerçeğini yok saydığımızda neden zenginlik var, neden fakirlik var, neden hastalık var, neden sağlık var, neden mağlubiyet var? O zaman anlamlandıramayız.
0: Anlamlandıramayız. Hatta bir bakan arkadaşımın yıllar önce benimle paylaştığı bir şeyi paylaşayım sizlerle.
1: Buyurun lütfen.
0: Zengin bir iş adamı geldi diyor bakanlığa. Biraz sohbet ettikten sonra çok dedi canım sıkılıyor sayın bakanım. Niye dedim diyor. Benim boğazda 5 tane yalım var. Evet ama işte Baki Bey'in 7 tane yalısı var. Ben ona çok canım sıkılıyor. Ya dedim ki ona diyor, sen bu yalılarda yılda kaç kere kalabiliyorsun? O yalıların konforunu kaç kere tadabiliyorsun? Bahçıvanın, işçin, efendim ne bileyim hizmetlin, şoförün sürüyor sefasını. Sen onun ızdırabını çekiyorsun. Yani niye az diye üzülüyor insan yani. Düşünebiliyor musun? O yüzden
1: evet.
0: Çıtayı aslında kanaat çizgisinde tutabilsek bütün problemler kaybolacak ve anlamlanacak hayat. Bu imtihan dünyasının da aslında başımıza gelenlerin aslında bir kastın, kusurumuzun olduğu ile alakalı değil.
1: Değil.
0: Bu bir imtihandır. Buna sabretmek. Hani Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve lenebluvennekum bi şeyin minel havf vel cu'u ve neksin minel envali vel enfüsü ila ahiril ayet gidiyor. Ben diyor bazen insanı açlıkla, yokluğuyla, yoklukla, korkuyla imtihan ederim. Sabredenleri müjdele diyor. Yani suçluları cezalandırırım değil mi? Suçluların cezası ahirette. İmtihandır. Bu imtihana kemalatla bakabildiği takdirde insan başını kaldırıyor ve mutlu olabiliyor. Niye ben dediği anda o şeyin içerisinde gömülüyor
1: o zaman,
0: ve anaforunda yok oluyor.
1: Çok kritik bir cümle kurdun hocam biraz önce. O zaman din hem motivasyon unsuru hem teselli unsuru, bir aynı zamanda şimdi kurduğunuz cümlelerden yola çıkan bir denge unsuru.
0: Kesinlikle.
1: Yani iç denge, ruhsal denge ve dış dengeyi de birbiriyle ilintili bir şekilde dengeliyor.
0: Aynen öyle. Yani
1: peki hocam, buradan yola çıkarak yani güzel bir mecraya doğru gidiyoruz. Sizinle sohbet çok keyifli. Peki bu dengeyi, motivasyonu ve efendim imkanları hayata geçirmek istiyor insan iş dünyasından ama buna engeller, el freni var, çeldiriciler var.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar neler? Ve bu el frenlerini, bu çeldiricileri, bu engelleri aşma noktasında dinin kendisi, doğası, sosyolojisi bize ne söylüyor hocam?
0: Evet, yani burada da alan hakikaten çok geniş. Nereden girerseniz size bu çok yönlü ırmaklar gibi diye düşünüyorum. Evet. Bir şey ne kadar, yani insanoğlu, birey ne kadar inanmış olursa olsun toplumsal yapının ürettiği bazı bariyerlere çarpıyor.
1: Doğal olarak.
0: Doğal olarak. Kurumsallaşmış hırs ve tüketim kültürü bunlardan birisi. Yani engeller nedir diye sorunca popüler kültür vesaireye de girilebilir ama o alanı dağıtmayalım. Kurumsallaşmış hırs ve tüketim kültürü bunun bir örneğidir. Sosyolojik zemin insanı sürekli daha çok tüketmeye, daha çok statü kazanmaya sevk ediyor. Birey hayallerinin peşinden koşarken, gitmek isterken içine doğduğu toplumun başarı tanımları, lüks, araba, makam, şöhret vesaire onun önüne set çekiyor. Dolayısıyla bu seti aşamıyor insanoğlu. Sadece başarılı olursanız insan olacaksınız. Şöhretinizi korursanız insan olacakmışsınız gibi. Ya da bir makamda durursanız siz var olacakmışsınız gibi insana bir şey yüklü. Öyle değil. Aslında insanoğlu bazen isteyerek bazen istemeyerek makamını, mevkini terk ediyor.
1: Evet.
0: Ve İnsanlar üzülüyor. Bakıyorsunuz Allah o insana çok daha büyük kapılar açıyor. Evet. Diyorsunuz ki ya ben niye yıllardır akademide kendimi, tamam o da bir hizmet alanıdır dünyaya vesaire, ama biraz da kendime niye hizmet etmemişim diye düşünüyorsunuz. Fırsatlar sonsuzdur aslında. Dolayısıyla Mevlana Celaleddin Rumi'nin emsal aleminde diyor her şeyin milyonlarca emsali vardır. İnsanoğlu eğer olumlu şeyler düşünürse, olumlarsa, olaylara hep iyi yönden, güzel yönden bakarsa bu şeyin önüne geçebilir. Bu engelleri aşmasının bir yoludur diye düşünüyorum. Yankı odaları ve sosyal mahalle baskısı bunlardan birisidir. Eğer çevreniz sadece maddiyatı, hırsı ve dünyalık birikimi kutsayan insanlardan oluşuyorsa, siz orada durup soluklanma, ruhu bekleme ve ahlaki bir yeniden yapılanma gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla mahalle aykırı hareket edeni dışlar ve delilikle suçlar. Bunu biz yaşadık gençlik yıllarımızda hocam. Zengin bir aileden birisi eğer tesettürlü bir hayata büründüyse aile onu dışladı. Peygamber Efendimiz döneminde zengin aile çocukları Peygamber Efendimiz'e iman ettiyse ailesi onu dışladı.
1: Evet.
0: Geçmişimizi, kültürümüzü. Şimdi içinde yaşadığınız dünya bazen de tersi oluyor. Çok değişik bir şeyde yokluk aleminden gelirken birdenbire varlığa dönüştünüz de sizi yabancılaşmayla, sizi geçmişinizi inkarla suçlamalar da oluyor, olabiliyor. Ama bizim esas örneğimiz öbür örnek yani.
1: Anladım.
0: Varlıkta mutlu olmaya çalışan, sadece varlıkla mutlu olmaya çalışan, sadece lüksle mutlu olmaya çalışan, sadece tüketimdeki konforla mutlu olmaya çalışan insanların kendilerini nasıl daha iyi hissedebileceklerinin yolları ya da onlara engeller neleri konuşuyoruz. Dolayısıyla burada söyleyebileceğim şeyler
1: evet.
0: Bunlar olabilir hocam.
1: Peki hocam, siz bunu ifade edince psikolojide sıfır toplamlı hayat teorisi aklıma geldi. Yüksek
0: evet.
1: Lisans derslerinde hocamız anlatmıştı. Hani şöyle bir teori var psikolojide. İşte insana diyorlar ki modern zamanlarda 4 tane şey söylüyorlar. Kariyer yap,
0: evet.
1: Para kazan, 6+1 havuzlu bahçeli villan olsun, bir de 1 milyon dolarlık bir arabaya bin. Diyorlar ki bu 4 tane ana hedef üzerinden tüketim kültürü ve bunları ele geçirdiğinde sen muteber, mükemmel, muhteşem, muhterem bir insansın diyorlar.
0: Evet.
1: Ancak bunların hepsi ölümle sıfırlanıyor.
0: Hastalıkla da sıfırlanıyor.
1: Yani.
0: Ölümü evet. Bırakın.
1: Şimdi sıfırlandığında o zaman hayat sıfır toplama binmiş oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi sıfır toplamlı bir hayat ne kadar değerli veya anlamlı olabilir? Halbuki o sıfırlar 4 tane sıfır. Kariyer, para, evet. Araba, ev diyelim. Hani
0: evet.
1: Çok yaygın
0: evet.
1: anlamda söyleyeyim. Bu 4 tane sıfırı toplasanız da sıfır, çarpsanız da sıfır, sıfır. Bölseniz de sıfır.
0: Evet.
1: Aslında din burada onun başına bir koymayı tavsiye ediyor, teklif ediyor. Ve diyor ki bunu yaparsan o sıfırlar yutan eleman değil bir zenginliğe dönüşür.
0: Kesinlikle.
1: Bu sıfır toplamlı hayat teorisini de aslında bertaraf etmek. Aslında modern toplumların ve modern zamanların içine düştüğü bu girdaptan da insanlığı kurtarmak adına. Yeniden başlayacak insana diyoruz ki teklifimiz bu sıfırları toplamaktan vazgeç. Başına bir koy. Bunları toplasan da sıfır, çarpsan da sıfır. Ama başına bir koyduğuna 10 bin evlendim bir sıfır daha koy. Oğlun oldu bir sıfır daha koy. Kızın oldu bir sıfır daha
0: torunun
1: koy.
0: Oldu.
1: Torunun oldu vesaire vesaire.
0: Evet.
1: Bunları aşmak için din sosyolojisi, din biraz daha açarsak konuyu hocam. Ne söylemek istersiniz?
0: Hocam yani güzel işaret buyurdunuz. Aslında bu sıfırların başına bir, bu bir nedir? Kişiye göre değişebilir. Bana sorarsanız imandır, ahlaktır,
1: evet.
0: Şahsiyettir,
1: karakterdir,
0: değerlerdir. Bu değerleri koyduğunuzda ondan sonra mesela ne kadar zenginsiniz ve çok hayır seversiniz. O zenginliğin tadına doyum olmaz. Hem bu dünyada hem ahirette.
1: Evet.
0: Ne kadar alimsiniz, insanlara faydanız dokunuyor, onun tadına doyum olmaz. Ama bilginiz, servetiniz, şöhretiniz kendine ise oradan bir yere varmak zordur. Bireyi bencil olmaktan kurtarıp diğerganlık dediğimiz başkalarını düşünen bir kimliğe büründürmek gerekir hocam.
1: Evet.
0: Yani bu bir, yani ben
1: bunları
0: değil.
1: Bunları aşmak için.
0: Aşmak yani. İçin, evet.
1: Evet.
0: İnsanın haddini bildirir bu, kibrini kırar. Ben demeyi kırar, ölüm, hastalık vesaire bilinciyle insanı terbiye eder. Din sosyolojisi. Bu işte Steve Jobs örneğini de verdik. Zengin Saat vesaire daha önceki programımızda. Dolayısıyla saatlerin ve malların faniliğini insana gösterir. Baki olan hoş bir sedadır diyor ya.
1: Evet.
0: Yani o yüzden yapıp ettiklerimiz geride bıraktığımız hoş sedalardır.
1: Doğru.
0: Yani Mevlana Celaleddin Rumi de burada analım. Yani insan hoş sedadır. Siz hoş bir seda ile anılmaya bakın. Dolayısıyla toplumsal düzlemdeki etkilerine dönüp baktığımızda dayanışmayı, burada zekat olur, sadaka, vakıf kültürünü inşa eder, etmelidir insan. Yani bu problemleri aşabilmek için hukukun ve polisin ulaşamadığı gizli alanlarda bile kul hakkı ve vicdan mekanizması toplumsal düzeni ve ahlakı korur.
1: Yani bakın, bu verdiğimiz bir küçücük kararın insan toplum düzeyinde o kadar pozitif etkisi, faydası oluyor ki siz bunun belki farkında bile değilsiniz.
0: Evet.
1: Dinin ve din sosyolojisinin bu anlamdaki çarpan etkisi çok yüksek diyebilir miyiz?
0: Tabii diyebiliriz. Çünkü toplumu mekanik bir yığın olmaktan çıkarıp organik bir kardeşlik topluluğu haline getirir. İnnemel mü'minü ihvetun fe esdu beyn ehaveykum diyor Cenab-ı Hak. Mü'minler kardeştir. Kardeşlik kültürünü oluşturur. Dayanışma kültürünü oluşturur. Bu önemlidir. Bu ortaya çıkan olumsuzluklardan aşma reçeteleri neler? Nasıl aşabiliriz?
1: Aslında biraz o noktaya da gelelim
0: ona
1: diye.
0: Gelmeden başka şey olursa.
1: Yok, oraya da gelelim edelim. Çünkü son 5 dakikamız o nedenle tam sizin bunu aşmak için neler yaparızı konuşabiliriz. Çünkü son 5 dakikamız kalmış yapımcımızın.
0: Şöyle biz yeni ısınıyoruz. Şey gibi ya, motor açıldıktan sonra susturma.
1: Dizel motor gibi.
0: biraz zor oluyor.
1: Buyurun efendim.
0: Hocam, ortaya çıkan olumsuzluklar ve aşma reçeteleri neler olabilir? Din sosyolojisi bağlamında bazen toplumlarda dinin yanlış yorumlanmalarından doğan olumsuzluklar söz konusu olabilir. Geleneksel kör taassup, dini dünyevi hırslara alet etme, ondan sonra kardeşliği terk edip tembellik ve cimriliğe, atalete vesaireye yönelme baş gösterebilir toplumlarda. Bu olumsuzlukları aşmanın yolları neler? Birlikte şöyle beyin jimnastiği yapalım.
1: Evet.
0: Dini şekilcilikten çıkarıp ahlakı ve eyleme dönüştürmek, ahlaki bir eyleme dönüştürmek önemlidir hocam. Din, ibadetlerin temel amacı nedir diye hep kendime sorarım ve insanlara da derim ki ibadetlerin temel amacı ahlakın kemalatını sağlamaktır. Her ibadet ahlakın farklı bir yönünü olgunlaştırır. Biz en güzel surette yaratılan ahlak ve din aslında ahlaktır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla en üst düzey el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve raditu lekum islame dinen diyor Cenab-ı Allah. İnşallah ayet yanlış okumamışızdır.
1: Evet,
0: Allah affetsin. Ben kemalat, ahlakın en zirvesi kemalat İslam'la tamamlanmıştır. Dolayısıyla bu ahlaki kemalatı insan yakalarsa burada dini sadece ritüellerden ibadet gören şekilci bir sosyoloji söz konusu değildir. Din insanı harekete geçiren, üretime teşvik eden, dürüst ticareti buyuran dinamik bir motor olmalıdır. Tembelliğin adı tevekkül olamaz. Tevekkül tüm esbaba, yani sebeplere tevessül ettikten sonra, da elinden gelen her şeyi son demine kadar yaptıktan sonra teslim olmaya tevekkül denir.
1: Evet.
0: Tevekkül de Allah'a, işim gücüm Allah'a bıraktım değil. Allah'ın bana verdiği gücü, kudreti, yetkiyi son demine kadar kullandım.
1: Evet.
0: Ondan sonra Allah'ım takdir sende diyebilmektir. Öz ve fıtrat merkezli din eğitimini sosyoloji ya da din insana tavsiye eder.
1: Yani insanın doğasını, fıtratını ön plana çıkaran,
0: tabii,
1: onu yapay ideolojik bir takım mecraya itmeden ziyade kendisini koruma, kendini gerçekleştirip tanımlamayı.
0: Kesinlikle öyle. Din sosyolojinin en büyük panzehiri hurafelerden arındırılmış insan fıtratına hitap eden, akıl ve kalbi birleştiren bir din dilinin kurulması.
1: Doğru din anlayışı.
0: Doğru din anlayışıdır tabii değerli hocam. Din insanı dünyadan koparmamalıdır. Aksine dünyayı en adil, en ahlaklı, en profesyonel şekilde yönetmenin kılavuzu olarak sunulmalıdır.
1: Yani günümüz insanın aslında aradığı şey.
0: Aradığımız şeyler bunlar. Biz zannediyoruz ahlakı kağıt üzerinde yazılı şey, ahlak yaşanan bir şeydir hocam. Yani aslında kadim kültürlerin ahlaki şeylerine giriş yapsak süremiz dar olduğu için oradan çıkamayız ama şöyle söyleyeyim. Eğer zamanınız olursa bizi tekrar lütfeder, eyvallah, bir programa çağırır, davet ederseniz biz kaldığımız yerden devam edelim. Yani giriş yapayım mı yapmayayım mı diye kendi şeyimi zorladım.
1: Son iki dakikamız hocam.
0: Tamam değerli hocam. Sonuç ve reçete olarak neler söylemek gerekir? Finansal özellik ve zamanı iyi bir sermaye olarak kullanmak lazım. Modern insanın tüm bu yeniden başlama ve ruhunu kurtarma hamleleri dönüp dolaşıp finansal zorluklar duvarına çarpıyor. Tüketim toplumu bireyin sahip olma ihtirasını körükleyerek onu borç, kredi ve lüks harcamalar üzerinden modern bir köleye dönüştürüyor.
1: Farkında olmadan.
0: Farkında olmadan ya da olarak.
1: Veya olarak.
0: Ben niye iyi arabaya, niye lüks kıyafet giymiyorum vesaire. Modern insan daha lüks bir hayat illüzyonu için en kıymetli hazinesi yani zamanını satıyor hocam.
1: Evet.
0: Biz farkında değiliz. En kıymetli şey zamandır. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dört şey gelmeden önce kıymetini bilin hadis-i şerifinde meşguliyet gelmeden önce zamanın kıymetini bilini burada anmak isterim. Evet, bu kıskacı kırıp hayata hakiki bir format atabilmenin nihai reçetesi herhalde finansal bağımsızlık. Bu finansal bağımsızlık nedir diye sorarsanız kanaattir hocam. En büyük zenginlik kanaattir. Allah'ın verdiğiyle iktifa edebilmektir. Şimdi Siddhartha Gautama, Budizm'in kurucusu, diyor ki en büyük problem dünya hırslarıdır. Hastalıkların başı dünyevi hırslardır. Her arzu yeni bir arzuyu doğurur.
1: O zaman insanı raydan çıkaran şey.
0: İşte rotadan, evet, raydan çıkaran şeydir.
1: O zaman daha bununla biz toparlayalım hocam.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Statü tüketimini tasfiye etmek gerekir. Parayı zamanı satın alan bir araca yapmak lazım. Parayı amaç değil, satın alan bir araca dönüştürmek lazım gelir diye düşünüyorum. Yani süremiz tükendi herhalde. Ben sabırlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Hocam ben çok anlamlı, çok değerli ve gerçekten çok faydalı olduğumuz bir sohbeti birlikte gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çok istifade ettik. Eminim dinleyicilerimiz de sizden istifade etmiştir. İleriki zamanlarda tekrar sizlerden bu özgün fikirlerinizden, düşüncelerinizden faydalanmayı arzu ederiz.
0: İnşallah değerli hocam.
1: Değerli konuklarımız, değerli dinleyicilerimiz, konuğum Profesör Doktor Rafet Özkan sosyolog kendisi. Çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımları için. Değerli dinleyenlerim, yapımda Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar'la bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Hoş kalın, hoşça kalın. Yeniden başlayın, bizimle başlayın. Kalın sağlıcakla efendim.
2: Yeniden başlamak.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri, şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların

yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemelerinde hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

ertesi sabah Bihdar'ı yine bahçede buldum. Yanına gittim. O da çıkarken haykırmasından korkmuş. Görmediğinden emin olmasını sağladım. İçi rahatladı. Gördüğü masalsı güzelliği için bir şey söylemiyor. Yalnız hayret, hayret diyor ve derin derin dalıyordu. 2-3 hafta geçti. Hiçbir şey değişmemiş görünüyordu. Fakat Bihdar konuşma yeteneğini kaybetmişti. Hasta ve ıslak bir tavuk gibi devamlı düşünüyor, sorduğumuz sorulara en kısa cevaplarla karşılık veriyordu. Efser daha ziyade şenlenmiş, bilmem niçin her vakit aşırı derecede üzerine düştüğü çalışmasını terk etmiş, çok konuşuyor, çok gülüyor, şimdiye kadar kendisinde asla şahit olmadığım yapay bir hopbalık, tuhaf bir fazlalık gösteriyordu. Bir akşam birkaç arkadaşa işlerimiz hakkında konuşmak için Bağlarbaşı gazinosuna geleceğimi vaat etmiştim. Yemekten sonra gitmeye kalktım, Bihdar'ı çağırdım. Rahatsız olduğunu söyledi. Halbuki evvelden ne vakit gazinoya gidecek olsam refakat etmek isterdi. Bu sefer gelmemesini biraz garip bulmaktan kendimi men edemedim. Rahatsız olmadığı belliydi. Pardüsümü istedim. Efser gitti, getirdi. Elinde hiç kullanmadığım revolverim de vardı. Onu niçin getirdiğini sordum. İhtimal arkadaşlarımla geç vakte kadar kalacağımı, yolda gelirken yanımda bulunmasının fena olmadığını tebessüm ederek söyledi. Fakat azizem, ben Kan Dağı'na gitsem silah almam bilmiyor musun dedim. Giydiğim pardösünün cebine kendi eliyle koyarak ve manasını hissedemediğim garip tebessümünde devam ederek Kan Dağı'na gitmeyeceksin ama dedi. Gece yarısından sonra karanlık ve tenha sokaklardan geleceksin. İhtimal bu.

gece mutlaka lazım olacak. İçimde meçhul bir rahatsızlık hissettim. Meçhul bir önsezi. Yakın bir felaket var diyordu. Yangınlar, ihtilaller, suikastler, cinayetler tasavvur ediyordum. Bu kuruntuları zihnimden def etmek istedim. Ciddi olalım dedim. Gazinoya doğru gidiyor ve bir marş mırıldanarak ayaklarımı ona uyduruyor. Cebimdeki revolveri efserin bana zorla, garip ve manidar bir tavırla verişini unutuyordum. Gazinoda arkadaşlarımı buldum. Bunların hepsi bekardı. İşimizi konuşamadık. Gece yarısı geçmiş, bizden başka kimse kalmamıştı. Hepimiz kalktık. Bozuk ve tozlu yollardan tam bizim köşkün önüne geldik. Dehşetli bir karanlık vardı. Uzak fenerler, can çekişen ateş böcekleri gibi titrek ve donuk bir ışık yayıyor, havlayan köpeklerin tehditkar sesleri soğuk ve ürkütücü yankılanıyordu. Kapının önünde arkadaşlarla veda ettik. Aşağı doğru gittiler. Hemen kayboldular. Belirsiz bir korku duyuyordum. Zili olanca kuvvetimle çektim. İhtimal komşular uyandı. Tekrar çektim. Küçük uşak elinde lamba, başı göğsü yarı açık geldi. Kapıyı açtı. Biraz ferahladım. Ve bu ferahla genç uşağın tüysüz yanağını okşadım. Uyuyordum, seni rahatsız ettim dedim. Tatlı tatlı güldü ve tuhaf bir çekingenlikle "Estağfurullah efendim," diyordu. Tuttuğu lambanın gölgeli aydınlığı içinden bahçenin yolunu yaklaşılmış bir girdap kenarı gibi görüyordum. Yürüdüm, içeri girdim, merdiveni çıktım. Düşecektim. Duvara dayandım. Biraz dinlendim. Son bir gayretle sendeleyerek yatak odasına yaklaştım. Kapının önünde durdum. Efser'in sesini işitiyordum. Gülüyor ve birisiyle konuşuyordu. Acaba hizmetçi kız yanında mıydı? Uyanık olsaydı o kadar şiddetle çektiğim zili işitecek ve mutlaka sofaya çıkacaktı. Daha fazla akıl yürütemedim. Kapıyı ittim. Efser dekolte yatağın kenarına oturmuştu. Beni görünce ayağa kalktı. Yatağa baktım. Bidar yatıyordu. Bu sanki bir rüyaydı. Katiyen kendime hakim değildim. O anda ayılar gibi oldum ve birden cebimdeki revolverle medeni kanunun bahşettiği vahşet iznini, o meşhur katletme hakkını hatırladım. Seri ve mekanik bir hareketle revolveri çıkararak bana büyük bir soğukkanlılıkla bakan bidarın üzerine sıktım. Ateş almadı. Bir daha, bir daha, hiç. Bidar taş gibi bakıyordu. Yatağın yanında kalktığı gibi duran ve gülümseyen Efser'e baktım. Asla korkmamıştı. Haykırması, hatta bayılması lazım gelmiyor muydu? Bu patlamayan revolveri yere attım. Şiddetli bir öfkeyle. Alçak, seni elimle boğacağım diye yatağa, bidara doğru yürüdüm. Efser önüme dikildi. Dur dedi. Alçak sensin. Sanki manyetize oldum. Hiddetten, hayretten, asabiyetten çenem titriyor, dişlerim birbirine vuruyordu. Efser gözlerini gözlerime dikerek devam etti. Onun hiç kabahati yok. Onu buraya ben getirdim. Niçin getirdiğimi, niçin onu arzu ettiğimi sana söyleyeceğim. Vicdansızlığına, alçaklığına, namussuzluğuna bir de adilik, rezalet, gürültü ilave etme. Namussuz, alçak, vicdansız sensin diye karşılık verebildim. O büyük ve kesin bir soğukkanlılıkla asla önemsemeyerek konuşuruz. Hangimiz olduğunu anlarsın dedi. Sonra yatağın içinde doğrulan Bidar'a döndü. Haydi Bidar Bey, siz gidiniz. Bidar bana hiç bakmayarak yatağın ayak ucunda duran röpte şambarını aldı, çıktı. Efser karşıma geçti. Ben bitap, öfkeli ve mağlup, intikamını alamayanlara has olan o acı keder ve ümitsizliğe yenik düşerek kanepenin üzerine yığıldım. O da tavan, duvarlar etrafımda dönüyordu. Kalkmak, onun üzerine hücum etmek istiyordum. Fakat buna gücüm yoktu. Hatta parmaklarımı bile oynatamıyordum. Bazı kabuslarda olduğu gibi tamamıyla hissediyor ve asla hareket edemiyordum. Bir müddet bana baktı. Korkunç ve uzak memleketlere mensup bir hipnozcu kesinliğiyle şu emri verdi. Şimdi kımıldayamayacak, söylenen şeyi anlayamayacak kadar sarhoşsun. Yarın merak ettiğin şeyi öğrenirsin.

sakın bir rezalet çıkarma. Sabaha ancak 2 saat var. Sabret. Sonra ne oldu bilmiyorum. Gözlerim kapandı, sızdım. Uyandığım vakit kendimi kanepenin dibinde, arkası üstü uzanmış buldum. Başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Fena halde abdestim sıkışmıştı. Dudaklarım yapışmıştı. Her tarafım acıyordu. Sanki ezilmiştim. Kalkmak istedim. Güçlükle doğruldum. Kanepenin üzerine oturdum. Acaba gece gördüğüm şey bir rüya, bir kabus muydu? Hizmetçi kıza seslendim, geldi. Hanımın nerede olduğunu sordu. Bidar Bey ile beraber sabahleyin erkenden çıktıklarını söyledi. Şaşırdım. Ne yapmak lazım geleceğini tayin edemiyordum. Bir müddet donmuş gibi durdum. Sonra hırsımdan ağlamaya başladım. Hiddet, acizlik, keder ve ümitsizlik içinde ağlarken aklıma intihar etmek geliyordu. Bu en uygunu diyordum. Ağladım. Nihayet gözümdeki yaşlar bitti. Kanepeye uzandım. Düşünmeye başladım. Acizliğimden iğreniyordum. Birden ayağa kalktım. İntikamımı almalıyım dedim. Fakat nasıl? İşte bunu düşünemiyor, bunu muhakeme edemiyordum. Kapı açıldı, yine hizmetçi kız göründü. Elinde küçük bir zarf vardı. Hanımefendi giderken bunu bıraktı. Size vermemi tembih etti. Deminden unuttum diye vererek savuştum. Hemen açtım, okudum. Efser annesinin evine gittiğini ve bugün Bidar'ın da İtalya'ya hareket edeceğini, eğer namuslu bir adam olursam hareketinin sebeplerini bana izah edebileceğini ve gözünde yeniden namuslu bir adam sayılmamın ancak kendisini boşamaklığa bağlı olduğunu, aksi takdirde bana cevap ve izahat vermeye tenezzül etmeyeceğini yazıyordu. Aylarca düşündüm. Uykusuz geceler geçirdim. Neler düşünüyordum? Hepsini öldürmek, sonra intihar etmek. Trajediler yapmak. Evet, trajediler. Hakiki ve beyaz bir Otello olmak. Her elemi, her matemi, her kederi teskin ve tedavi ettiği iddia olunan zaman geçtikçe aklımı başıma getirdim. Sakin oldum. Hissetmeden düşünmeye çalıştım. Efser'in niçin bana karşı bunu yaptığını merak etmeye başladım. Merakım öfkeme galip geliyordu. 8 aylık bir ayrılık acısından sonra onu boşamaya karar verdim. Artık her şeyi anlayacaktım. Ve ihtimal onun boşanma arzusunu yerine getirdikten sonra tekrar birleşmek ve barışmak mümkün olacaktı. Heyhat! Dargın kimdi? Ve kimin barışması lazım geliyordu? Bir sabah boş kağıdını gönderdim. 3 gün sonra ondan uzun bir mektup aldım. Hıyanetinin sebeplerini anlatıyordu. İşte, azizim tarihçi bey, bu mektubu aynen size yazıyorum. Rica ederim, dikkatli okuyunuz. Bütün ortak kaderimiz, karşılıklı vazifelerimiz iflas etti. Beyefendi, bugün artık tamamıyla birbirimize yabancı bulunuyoruz. Boşanmayla beraber bütün ortak kaderimiz, karşılıklı vazifelerimiz iflas etti. Birlikte geçen hayatımıza ait hatıraları tekrar etmek tüylerimi ürpertecek derecede nefret uyandırsa da yine vazife hissi bu ıstıraba katlanmaya beni mecbur ediyor. Son vaadimi yerine getireceğim. Edilen vaat bence bir vazife olmuş demektir. Size hareketimin, Bidar'la aşkımızın sebeplerini izah edeceğim. Biliyorsunuz ki Bidar bize geldiği zaman bir kız kadar mahcup, bir melek kadar yüce, bir köylü kadar saf ve mertti. Benim hayal ettiğim ahlaklı ve namuslu gencin canlı bir resmi, bir timsaliydi. Onu küçük bir kardeş, onu bir muhterem gibi sevmeye başladım. Masumiyeti, doğruluğu, temiz ahlakı bende derin bir tapma hissi uyandırıyordu.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. ABD ile İran arasında müzakere bilmecesi çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Türkiye'nin barışa giden yolda öncü rolüne dikkat çekti. ABD ile İran arasındaki mutabakat dünyanın gündeminde. Birçok ülke, Türkiye başta olmak üzere anlaşmaya katkı sağlayan arabulucu ülkelere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi yarın mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Sanayi üretimi Nisan ayında aylık bazda %3,8, yıllık bazda ise %6 arttı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Biri çocuk, 5 Filistinli daha katledildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını imzaladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, mutabakat zaptının elektronik ortamda dijital olarak imzalandığını teyit etti. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki 48 saat içinde açıklanacağı bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran'ın ulusal çıkarlarını koruyan maddelerin eklenmesinde en büyük rolü yüksek liderin talimatlarının oynadığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ülkesiyle ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde tarafların Cuma günü İsviçre'de görüşebileceğini belirtti. İran'ın ABD'nin herhangi bir anlaşmaya bağlılığı konusunda derin şüpheleri olduğunu ifade etti. Geçmişte verilen sözlerin tutulmaması, anlaşmaların uygulanmaması ve yırtılıp atılması gibi örnekler var ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.

0: Erdoğan bölgeye nefes aldıran mutabakatta emeği geçenleri tebrik etti. Türkiye'nin barışa giden yolda öncü rolüne dikkat çekti.
1: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a saldırılarla ilgili Türkiye'nin ilk günden itibaren net bir tutum izlediğini vurguladı.
1: Provokasyonlara gelmedik. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik.
0: Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planının amacına ulaşmadığını belirtti.
1: Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'tan beri kimin barış kimin savaşın devamından yana olduğunun net biçimde görüldüğünü söyledi, sabotajlara karşı uyardı.
1: Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar, gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
0: Erdoğan'ın gündeminde CHP'nin İran açıklamaları da vardı. CHP gölge etmesin, bu bize yeter dedi.
1: Yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz.
0: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in provokasyonlarına dikkat çekti. Mutabakat hassasiyetle korunmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mutabakat bölgesel ve küresel istikrara katkı sunması açısından memnuniyet vericidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz dedi. Türkiye'nin mutabakat sürecindeki rolünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, mutabakat sonrası İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arakçı, sürece katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmesinde bölgede barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterildiğini vurguladı. ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü dile getirdi. Birleşmiş Milletler misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin devamının mühim olduğunun altını çizdi. Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. ABD ile İran arasındaki mutabakat dünyanın gündeminde. Birçok ülke, Türkiye başta olmak üzere, anlaşmaya katkı sağlayan arabulucu ülkelere teşekkür etti. Anlaşma

Anlaşmanın arabulucularından Pakistan, mutabakatı güven verici olarak niteledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın vizyoner liderliğini vurguladı. Mutabakat sürecinde gösterdiği liderlik

0: Hürmüz Boğazı'nın açılması konusu ön planda. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Boğaz'ın derhal yeniden ulaşıma açılması gerektiğini söyledi. Çin, Boğaz'ın yeniden açılmasının tüm tarafların ortak çıkarını olduğunu vurguladı. Fransa, Almanya, İngiltere, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'dan da benzer açıklamalar geldi. İtalya Başbakanı Meloni ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına eşlik edecek, uluslararası bir deniz varlığına katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz," dedi.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
0: Erdoğan, Haziran ayının ilk haftasında İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'na hatırlattı. Türkiye'nin Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını söyledi. Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in Türkiye'de düzenleneceğine dikkat çekti. Sözü NATO Liderler Zirvesi'ne getirdi.
1: Bunların arefesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde verdi mesajlarını, yeni projeleri eleştiren muhalefete tepki gösterdi.
1: Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.
0: Erdoğan, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ankara için yeni yatırımların müjdesini verdi.
1: Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah. Bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzurunda yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yarın mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. Özgür Özel cephesinden CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de yeni bir krizin yaşanmaması adına grup toplantısının yapılmamasına karar verildiğini duyurdu. Gözler Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü yapacağı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olacak. Toplantıda disiplin süreçleri ve partinin meclis grup yönetimindeki değişikliklerin ele alınması planlanıyor. Öte yandan ihracı istenen ve grup başkan vekillikleri sonlandırılan Ali

Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri de meclisteki makam odalarından kaldırıldı. Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi üretimi Nisan ayında aylık bazda %3,8, yıllık bazda ise %6 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yüksek Teknoloji Grubundaki yükselişe dikkat çekti. Sanayicinin desteklenmeye devam edeceği mesajını verdi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de küresel ekonomide artan belirsizliklere değindi. Söz konusu artışın zorlu dış koşullara rağmen gerçekleştiğini vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce sosyal konut projeleri kapsamında Sinop'ta ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz, şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor ifadesine yer verdi. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 11 zanlı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 50. oturum sona erdi. Duruşmada tutuklu yargılanan 3 sanığın savunması alındı, çapraz sorgusu yapıldı. 50. oturum ihale usulsüzlüğü ve örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan eski İBB Medya AŞ yöneticisi Fatoş Ayık'ın yarım kalan savunmasıyla başladı. Ayık'tan sonra eski İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın savunması tamamlandı. Karay, müdürlük kadrolarındaki yetersizlik nedeniyle kendisine çok fazla ihalede görev verildiğini, kadrolar dolu olsaydı bu kadar çok eylemden sorumlu tutulmayacağını beyan etti. İddianamede Karay'ın ihaleye fesat karıştırma iddialarını da içeren toplam 11 eylemden cezalandırılması talep ediliyor. Ardından İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in savunması alındı. 50. duruşma Çetin'in çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından sona erdi. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 32. duruşma sona erdi. Oturumda bazı sanıkların Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı tutuksuz sanık Ahmet Özer, daha önce verdiği savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, konu babamın yaptığı daireyi yüksek fiyatı satmasıdır ifadesini kullanarak bilirkişi raporu talep etti. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. İletişim Başkanlığı sosyal medyada paylaşılan 25 yeni ilin kurulacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır denildi. Açıklamada söz konusu iddialar yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır denildi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyindeki birçok nokta hedef alındı. İsrail, işgale devam edeceğiz dedi. Katil İsrail'in kabine üyesi İsrail Katz, mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını söyledi. İşgali sürdüreceğiz dedi. Irkçı ve İslam düşmanı Itamar Ben-Gvir bu kez de Washington yönetimini karşısına aldı. Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değiliz ifadesini kullandı. Hizbullah mutabakattan bu yana operasyon düzenlemediklerini açıkladı. Hizbullah'a göre İran, İsrail'in Lübnan'da ateşkese uyup uymadığını gözlemlemek için anlaşmanın imzalanmasını geciktirdi. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda biri çocuk, 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'te ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Katil İsrail işgal altında

0: Batı Şeria'da da zulmediyor. El Halil kentinde Filistinlilere ait birkaç ev izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yerle bir edildi. İşgalci İsrailliler de Filistinlilere yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde iki aracı ateşe verdiler, ikisini de parçaladılar. İşgalciler baskın yaptıkları Berka köyündeki camiyi de kundaklamaya çalıştı. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geliyor. Zirvenin ana gündemini İran konusunda varılan anlaşma ve Ukrayna Savaşı oluşturuyor. Zirve öncesi ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklamalar geldi. Macron, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün barışçıl şekilde sağlanması için G7 ülkeleri olarak her şeyi yapacaklarını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınması konusuna sıcak bakmadığını dile getiren Macron, bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını savundu. G7 zirvesinde bir başka gündem maddesi Ukrayna olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılacağı özel oturumlarda ülkeye yönelik askeri ve mali desteklerin sürdürülmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılmasının konuşulması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, İngiltere Başbakanı Keir Starmer zirvenin yapılacağı Evian-les-Bains kentine ulaştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. ABD ile İran arasında müzakere bilmecesi çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakat dünyanın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'nın zirveyi oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi yarın mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Bir çocuk 5 Filistinli daha katledildi. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İspanya ile Yeşilburun Adaları golsüz berabere kaldı. Belçika-Mısır mücadelesi şu sıralarda devam ediyor. Mücadeleyi TRT1'den izleyebilirsiniz. Saat 1'deki Suudi Arabistan-Uruguay maçı TRT Spor'dan, saat 4'teki İran-Yeni Zelanda karşılaşması ise TRT1'den yayınlanacak. Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak atandı. Futbol Şubesi'nden sorumlu isimler ise Feridun Geçgel ve Cihan Kamer oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin ikinci maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibine 93-68 yenerek durumu 1-1 yaptı. Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi. Yunan temsilcisi 2023'ten beri takımın başında bulunan tecrübeli baş antrenörle yollarını ayırdı. Yoncalar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla Ataman'a teşekkür etti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu ve Tunceli 13, İstanbul ve Gaziantep 20, Bursa ve Trabzon 17, Çanakkale 18, Antalya 21, Konya 16, Sivas 10, Van 11, Hakkari 14, Erzurum 8, Kars 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Ünye-Fas'la yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fas'la istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Deniz

Denizcilere 608 sayılı bildiri. Akdeniz Arama ve Kurtarma Eğitimi 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 21'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 39 dakika 49 saniye kuzey, 34 derece 28 dakika 29 saniye doğu, 36 derece 38 dakika 59 saniye kuzey, 34 derece 28 dakika 29 saniye doğu, 36 derece 41 dakika 49 saniye kuzey, 34 derece 35 dakika 29 saniye doğu. 36 derece 43 dakika 11 saniye kuzey, 34 derece 34 dakika 39 saniye doğu. Denizcilere 605 sayılı bildiri. Karadeniz sualtı çalışmaları Nene Hatun isimli gemiyle 16 Haziran 2026 tarihinde aşağıdaki sahada yapılacaktır. 39 derece 41 derece 39 dakika 38 saniye kuzey, 28 derece 7 dakika doğu, 41 derece 39 dakika 38 saniye kuzey, 28 derece 7 dakika 46 saniye doğu, 41 derece 39 dakika kuzey, 28 derece 7 dakika 46 saniye doğu, 41 derece 39 dakika kuzey, 28 derece 7 dakika doğu. Denizcilere 615 sayılı bildiri. Ege Denizi 36 derece 55 dakika 30 saniye kuzey, 28 derece 1 dakika 17 saniye doğu mevkiindeki Koyunburnu Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinde.
1: Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu gece Türk tarihinin derinliklerine 955 yıl geçmişe götüreceğiz sizleri. 1071 yılında Muş coğrafyasında Selçuklu Sultanı Alparslan'la Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında büyük bir savaş yaşandı. Savaş Türklerin zaferiyle sonuçlandı ve Anadolu'nun kapıları sonuna kadar açıldı. Bu tarihi olayın yaşandığı alanda çok önemli kazı çalışması yürütülüyor. Kazının bilimsel danışmanı Profesör Doktor Adnan Çelik bu gece bize kazı çalışmalarının ayrıntılarını aktaracak. Geleceğe ışık tutan bulguları ve anlamlarını kendisinden dinleyeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise bilişimle engelsiz bir dünya için çabalayan bir platformun yöneticisi konuğumuz olacak. Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin engellilere katkısını Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Mustafa Özkan Kalaç'la değerlendireceğiz. Ayrıca Erzurum'da bugün başlayan erişilebilir kütüphaneler çalıştayıyla ilgili gelişmeleri de hocamızdan öğreneceğiz. Programımızın son bölümünde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına layık görülen bir konuğumuz olacak. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde nazar boncuğu işletmeciliği yapan Mahmut Sür, işçiliğinin ve emeğinin ayrıntılarını anlatacak. Bu gece bizi anılarımızda yolculuğa çıkaracak bir sanatçımız da sesiyle programımıza eşlik edecek. Duygu dolu bir ses ve özgün bir yorum.
2: Anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden bir sanatçıyla anılarımızı tazeleyeceğiz bu gece. Özgün yorumu ve

duygulara derinlemesine hitap eden sesiyle Murat Göğe bakan. 1968 yılında Adana'da doğdu. Babası Almanya'da çalıştığı için uzun bir süre iki ülke arasında mekikte okudu. Müziğe olan ilgisini eğitim yaşamıyla taçlandırdı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Profesyonel bir müzik yaşamı için artık her şey hazırdı. 1997 yılında çıkardığı Ben Sana Aşık Oldum adlı albümle etkili bir çıkış yaptı. Aynı yıl en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülünü kazandı. 90'lı yılların sonunda yayınladığı Tek Suçum Seni Sevmekmiş adlı albümdeki sözleri ve müziği İlhan Şeşen'e ait Anlasana adlı şarkıya kendi yorumunu kattı. Şarkıyı o kadar duygulu okudu ki dinleyenlerin adeta soluğu kesildi.

0: Senin için yok olurum ben.
1: Değerli dinleyiciler, 1071 yılında yaşanan Malazgirt Savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Savaşın üzerinden neredeyse 1000 yıl geçtikten sonra alanda kazı çalışmaları başlandı. Ayrıntıları kazı çalışmasının bilimsel danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Çevik'ten alacağız. Kendisi şu anda telefon attığımızda. Hocam merhaba.
2: Merhaba, merhaba Çağatay.
1: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, bizler deyiz. Hocam, Malazgirt Savaşı'nın Türk tarihi açısından önemini sizden dinleyerek başlamak isteriz programımıza.
2: Evet, tabii tarihimizde pek çok savaş var. Pek çok ulusun tarihinde savaşlar var. Kurucu, bitirici ve başlatıcı savaşlar. Bizim tarihimizin de sadece bizim değil, aslında yaşadığımız coğrafyanın da, yakın doğu diyelim,

0: 1071 yılında Malazgirt önlerinde Selçuklu Sultanı, Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alp Arslan'la Doğu Roma İmparatoru Romanus Diogenes arasında cereyan eden ve Selçukların kesin zaferiyle neticelenen, tabii bizim açımızdan Anadolu'nun Türkiye oluşunu başlatan bir savaş diyebiliriz. Yani Türkiye tarihinin başlangıç noktası diyebiliriz. Türklerin yurt tutması bu topraklarda Malazgirt'le birlikte başlıyor. Biz tarihçiler, Selçuklu tarihçileri özellikle kapı metaforuyla açıklarız bunu, zihinlerde yer etsin diye. Türkler Anadolu'nun kapılarını açan savaş, zafer diye anarız. Bu tabii metaforik bir anlatı. Selçuklar son yarım asır 1018 Çağrı Bey'in keşif harekatıyla başlayan 1040 Selçukluların göçün, Oğuz göçlerinin neticesinde devletleşmesi bu ve bu devletleşmenin Oğuzları yeni yurtlar bulmak amacıyla batıya yönlendirmesi ve 1047-48 Pasinler Savaşı, 1064 Ani'nin fethi, Kars Ani'nin fethi, 1070 Malazgirt'in fethi, ardından Bizans'ın bu doğu hududunun Türk hakimiyetine geçişini engellemek için, bu sürece bir dur demek için tarihinin en büyük ordularından birini teşkil etmesi ve Malazgirt önlerinde de 26 Ağustos 1071'de yenilerek Anadolu'nun hem tabii yenilmesini şöyle ilişkilendirmek lazım. Pek çok savaşta yener ya da yenilirsiniz. Malazgirt Savaşı'nı önemli kılan ve bir kapı metaforuyla Türklere Anadolu'nun kapılarını açan, zafer dedirten iki nokta var. Biri Bizans'ın askeri kapasitesi büyük oranda sıfırlandı. Yani son yarım asırda Türk akınlarına karşı Doğu hattını tutan o askeri direniş kırıldı. İkincisi de ilk kez bir Doğu Roma İmparatoru Müslüman Türk hükümdarına, sultanına esir düştü. Bu Konstantiniyye'de, yani Bizans'ın kalbi, başkentinde siyasi bir krize sebep oldu. O siyasi kriz de bu zaferin ardından Anadolu'ya akan Türkmen, Oğuz kitlelerini karşısında bir direncin oluşmasını engelledi ve Malazgirt'ten 5 yıl sonra İznik'te, yani Konstantinopolis'in tabiri caizse burnunun dibinde, yine bir başka Selçuklu hükümdarı Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah'ın İznik'i fethederek Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini attı. Bu sadece Türklere Anadolu'yu yeni yurt etmekle kalmadı. Aslında bütün Yakın Doğu tarihini değiştirdi. Çünkü işte bizim birinci beylikler dediğimiz Anadolu Selçukluları, ikinci beylikler dediğimiz ve nihayet Osmanlılarla birlikte Türkleri Viyana'ya kadar bütün Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da göreceğiz. Yakın Doğu'da da Sünni İslam dünyasının hamisi rolüyle Mısır'a kadar uzanan artık bir Akdeniz İmparatorluğu. Yani Orta Asya'da başlayan Türk hikayesi Akdeniz'e kadar aktı. İşte bütün bu sürecin kritik noktalarından belki de en önemlisidir Malazgirt.
1: Evet, evet hocam, peki baktığımızda bu savaş için 1071 yılında Malazgirt Ovası'nın savaş alanı olarak seçilmesinde coğrafi ve stratejik faktörlerin etkisi neydi? Coğrafyadan kaynaklı, kullanılan teknikten kaynaklı değerlendirecek olursak.
0: Evet, şöyle, Bizans'ın doğu savunma hattı birkaç yüzyıldır neredeyse Doğu Roma, önce Bizans-Sasani mücadelesi, sonra İslam hakimiyeti bölgede ve nihayet tekrar Roma'nın doğu savunma hattını anladığımızda bu sorunuza da cevap vermiş oluruz. Bizans birkaç yüzyıldır şöyle savunuyordu doğu topraklarını. Theodosiopolis, bugünkü Erzurum, Aras Vadisi'ni tutuyordu. En doğuda Ani, biraz önce bahsettiğim Kars Ani, bugün Ermenistan sınırımızda yer alan Arpaçay'ın hemen kenarında, en uç noktada oydu. Bir üçgen gibi düşünün. Onun hemen güneyinde Van Gölü Havzası, işte Malazgirt, hemen Ani'nin arkasında Yukarı Murat Havzası'nı tutan, bu coğrafi olarak, jeostratejik olarak doğudan gelen orduların Anadolu kapıları gibi düşünelim buraları. Yani kuzeydoğudan gelen, doğudan gelen ve İran yaylasından gelip bu hatta giren orduların bu güney sınırı Edessa, Urfa ve Antakya ile, yani güney sınırı Antakya ve Edessa, yani Urfa, günümüzün Urfa'sıyla, doğu sınırı da kuzeyde Aras Vadisi'ni tutan Theodosiopolis, bugünkü Erzurum, en doğuda Ani ve onun hemen arkasında da Malazgirt. Şimdi bu

0: buralar kaybedildiğinde, yani bu, tarih hep böyledir bu arada Çağatay Bey. Yani bu coğrafyaya baktığınızda, biz şimdi orada arkeolojik kazıları da konuşacağız birazdan, yürütüyoruz. Yani 3000 yıldır Malazgirt hep askeri yönüyle öne çıkmış bir şehir. Bunun izlerini de açığa çıkarıyoruz. Urartu'ya kadar uzanan, yani milattan önce 1000. bine kadar uzanan. Dolayısıyla bunu anlamlandırdığınızda Malazgirt'in de kritik rolünü anlıyorsunuz. Hatta Bizans stratejik aklı şunu biliyor. 10. yüzyılda bir imparatorun, 10. Konstantin'in yazdığı oğluna, oğlu da imparator olacak kendinden sonra, ona bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki Van Gölü havzası sayıyor tek tek. Murabiye, Erciş, Adil Cevaz, Ahlat, Malazgirt. Eğer bu şehirler bizim elimizde olursa Doğu güvence altındadır. Ama bu şehirler kaybedilirse Konstantinopolis tehlikededir diyor. Evet. İşte bu bölgenin geçit noktaları buralar. Büyük yaylaları tutan, su havzalarını tutan noktalar. Buralarda da tabii Malazgirt'in kendi konumu, Ani'yi fethettikten sonra Alparslan 16 Ağustos 1064'te Bizans Doğu savunma hattını Malazgirt'e çekiyor. Malazgirt'te düşünce artık orduların önünde direnecek bir hat kalmıyor ve dediğim gibi Malazgirt'ten bakın 1071 Malazgirt, İznik'in Süleyman Şah tarafından fethi 1075'tir. Hı hı. Yani 4-5 yıl sonra Anadolu'nun en doğusundan en batısına kadar sanki bir barajın kapakları açılmışçasına sel gibi akıyor. Azerbaycan'a yığılmış Oğuz Türkmen kitleleri ve çok kısa sürede Anadolu'nun demografik değişiminin önü açılmış oluyor. Dolayısıyla buralar jeostratejik anlamda tarihin her döneminde önemli noktalardır. İster Pers-Roma çatışması olsun, ister Urartu-Asur olsun, bu coğrafyalar hep bu jeostratejik önemi tarih boyunca hep koruya gelmiştir. Dolayısıyla Alparslan'ın ve Romanos'u buraya getiren Malazgirt önlerinde bu iki, bu çağın en büyük iki aktörünü karşı karşıya getiren de Malazgirt'in jeostratejik konumu, Yukarı Murat Havzası'nı tutan ve 3000 yıldır o vasfı, o görevi yerine getiren stratejik konumudur.
1: Evet hocam, peki o zaman şunu da sormak istiyoruz. Türk tarihi açısından bu kadar anlamlı bir savaş alanının yaklaşık 1000 yıl boyunca hiç kazı yapılmamış olması neye bağlıyorsunuz ya da neden bu kadar beklendi kazı yapılmak için?
0: Evet tabii şöyle, hani arkeoloji yeni bir bilim biliyorsunuz. Son birkaç yüzyıldır batıda başlayan, işte bizde cumhuriyetle birlikte sistematik bir hale gelen, öncesi de var hiç şüphesiz. Çeşitli sebepleri var. Yani bizce de ihmal edilmiş bir durum. Böyle tarihimiz için, aslında dünya tarihi içinde, sadece bizim tarihimiz içinde değil, bakın Anadolu'nun Türkiye haline dönüşmesi bu süreci engellemek isteyen Haçlı seferlerini başlatıyor ve Haçlı seferleri 200 yıl sürüyor. Haçlı seferleri batıda coğrafi keşifleri tetikliyor. O aydınlanma yüzyılının, Rönesans ve Reform dediğimiz süreçler, yani sadece kendi tarihimiz için de değil aslında, doğrudan dünya tarihini etkileyen bir rol de üstleniyor. Pek çok sebebi var açıkçası, ama 2018 yılında böyle bir çalışma yapılması konusunda benim de bir vesileyle orada bir toplantıda bulunmam noktasında ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün talep ve desteğiyle 2019 yılında biz projelendirdik ve 2020 yılında Malazgirt Savaşı'nın noktası olarak, bir de tabii şunu da söyleyebiliriz, aslında savaş alanı arkeolojisi yeni bir alan. Evet. Çağatay Bey, yani yarım asırlık bir, yani dünyada da yeni bir disiplin, arkeolojinin bir alt disiplini, biz de bu kapsamdaki ilk projeyi gerçekleştiriyoruz. Sadece bu değil, yani hani büyük taarruzumuzdan Çanakkale'ye kadar, tabii ki alanda şehitliklerimiz şunlar, veya Sarıkamış'a kadar, aslında bu alanlarda da savaş alanına dönük bir arkeolojik çalışma yapılmış değil. Hı. Dolayısıyla bu biraz alanın yeni olmasıyla da ilgili. Yani savaş alanı arkeolojisi dediğimiz disiplin, evet, arkeolojinin bir alt alanı olarak yeni bir alan. Dolayısıyla biz de işin doğrusu öğreniyoruz. 2020 yılında başladık. Bu yıl 7. yılımız. Şu anda sahadayız. Sahadan bu sezonu da açtık. 2 Haziran'dan itibaren biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz bu yeni disiplinle birlikte biraz önce anlattığım tarihimizin bu en kritik ve en önemli zaferinin

0: görünür kılmaya çalışıyoruz. Yani yazılı kaynaklar, tarihi kaynaklar bize savaşın Malazgirt önlerinde olduğunu söylüyor. Adı da zaten Malazgirt Savaşı olarak kayıtlara geçiyor, tarihsel belgelere geçiyor. Ama biz bunu noktasal olarak tespit etmek istiyoruz. Bilimsel anlamda savaşın noktasal olarak nerede cereyan ettiğini belgelemek. Tabii nasıl belgeleyeceksiniz? Savaş alan arkeolojisi nedir? Neyi arıyoruz biz? Biz iki şey arıyoruz. Bir, savaşa ait, bu bir savaş olduğuna göre objeler, metal objeler. Okundan, kılıcına, miğferinden, kalkanına kadar ne kalmışsa. Tabii 955 yıl geçti savaşın üzerinden. Evet. Tabiri caizse biz 955 yıl önceki bir günü arıyoruz. O bir günün izini arıyoruz. Kaldı ki savaşımız da genelde 26 Ağustos'tan ibaret zannedilir. Halbuki 26 Ağustos nihai muharebe. İçinde de çatışmalar var. Evet. 22'sinde Romanos Erzurum üzerinden İstanbul, Sivas, Erzurum üzerinden gelip önce Malazgirt'i Selçuklardan geri alıyor. Çatışma oluyor. İlk çatışma o. 22'sinde oluyor bu. 23'ünde Malazgirt'i geri aldıktan sonra Ahlat'a, ikinci hedefi olan Ahlat'a gitmek üzereyken 24 sabahı Selçuklu öncü birlikleri alanı kapatıyor ve ilk esaslı çatışma 24 Ağustos'ta cereyan ediyor. O çatışma 24'ünü 25'ine bağlayan gecede devam ediyor. 5'i sabahı olduğunda Alparslan ana orduyla Malazgirt önlerine geliyor ve barış teklif ediyor imparatora. Bir diplomatik şey de var orada, çaba da var.
1: Evet.
0: Reddediliyor imparator tarafından. Nihayet 26'sında cuma günü o büyük cereyan ediyor. Orada da bitmiyor. Akşama doğru zafer kazanılıyor Selçuklular tarafından ve imparator zincire vurulmuş bir şekilde sultanın otağına, huzuruna getiriliyor. Bir hafta daha Alparslan esir imparatorla birlikte orada kaldım. Yani yaklaşık 10-12 günlük bir sürecin izlerini arıyoruz biz.
1: Evet.
0: Bir taraftan bu dediğim gibi savaşa ait bütün bu çatışma alanlarını belgelemeye, belirlemeye çalışıyoruz. Ordugahları belirlemeye çalışıyoruz. Acaba Bizans ordugahı neredeydi? Selçuklu ordugahı neredeydi? O bize kaynakların anlattığı kurt kapanı, sahte ricat, hilal taktiği diye bildiğimiz o taktik, sahte o pusular nerelerde kurulmuştu? İzlerini arıyoruz. Bir taraftan bunlarla belirliyoruz. Diğer taraf tabii insan kayıpları. Yani neticede bir savaş bu. İki tarafında kayıpları var. İşte burada öncelikle kendi şehitlerimiz olmak üzere Bizans kayıplarıyla birlikte bunları belgeleyerek birinci aşamayı gerçekleştirip ardından da bu büyük zaferi yerinde görünür kılmak amaç.
1: Evet.
0: Tıpkı Çanakkale gibi. Nasıl ki biz sizinle saatlerce bunları konuşsak da Çanakkale'yi düşünelim.
1: Evet.
0: Çanakkale'ye gittiğimizde hissettiğimizle konuştukta, kitaplarda okuduğumuz, filmlerde izlediğimiz aynı etkiyi bırakıyor mu? Bırakmaz değil
1: evet,
0: mi?
1: Bırakmıyor.
0: O mekanı yerinde gördüğünüzde o şehitlikleri, o siperleri, yine işte anafartaları, Conk Bayırı'nı, Seddül Bahir'i o yerinde gördüğünüzde, o şehitlikleri gördüğünüzde bu vatan için bedel ödediğimizi yerinde daha iyi anlıyoruz. İşte biz aynını madem zafer bu toprakların yurt tutma sürecinin kapılarını açtı, bu zaferinde yerinde görünür kılınması gerektiğini bakanlığımız bir şey proje olarak bize görevlendirdi. Dolayısıyla biz de işte ikinci aşamamızda ki bu sene o sürece de başladık. Bu zaferi yerinde görünür kılmak 12 üniversiteden 40'a yakın alan uzmanı. İnterdisipliner bir proje bu Çağatay Bey.
1: Hı hı.
0: Bu yönüyle de Türkiye'de en kapsamlı ilk projedir. Sadece tarihçiler yok, arkeologlar, antropologlar, numizmatlar, epigraflar, coğrafyacılar, jeofizikçiler, toprağın hem üstünü hem altını görüntülemeye çalışıyoruz. Dijital arkeoloji uyguluyoruz. Dijital arkeolojinin bütün imkanlarını, coğrafi bilgi sistemleri, dronlarımız var, lidarlarımız var. Simüle ediyoruz. Bir piyade ne kadar yer tutar, bir süvari ne kadar yer tutar, bu alan ne kadar asker alır, ne yerler, ne içerler, nerede ordugahlarını kurmuşlardır. Bütün o lojistik imkanları da gözeterek, çünkü burada yürüyüş yolları, seyir terasları, interaktif bir müze, ordugahlar, yani bu alanın tıpkı Çanakkale gibi zaferin kazanıldığı alanın belgelenerek bir turizm destinasyonuna da dönüşsün.

0: Evet. O zaman oldukça kapsamlı bir çalışma oluyor hocam. Tam bizi soracaktık aslında hangi uzmanlar yer alıyor, hangi alanlar var diye. Şimdi peki baktığımızda bugüne kadar bulunan bulguların önemi konusunda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, şimdi biz tabii şöyle de bir handikapımız var. Maalesef biliyorsunuz Doğu Anadolu bu sene de çok kar yağdı. Mevsim bir kere en büyük rakibimiz. Çok uzun soluklu çalışamıyoruz. Bir de Anadolu'muzun hasatın en geç tamamlandığı coğrafyası burası. Yani Ağustos'un ilk haftasına kadar bizim aslında yoğun olarak çalışmamız gereken alanlar tabii ekilip biçildiği için o hasat kalkmadan o alanlara giremiyoruz. Ama bir de şunu da söyleyeyim, çalıştığımız alan şöyle bilinir: Malazgirt Meydan Muharebesi bir ova. Bir kere bu savaş bir meydan savaşı değil, bir meydan muharebesi değil. Bu pusulu, stratejik yönü öne çıkan Alparslan gibi bir savaş dehasının en ince detayına kadar hesap ettiği, kitap ettiği, o taktiği muazzam bir şekilde Ağustos sıcağında uyguladığı kendinden iki kat kalabalık bir orduya karşı bir kere Süphan Dağı'nın 4000 küsür metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın volkanik akıntılarının, lavların oluşturduğu bir plato burası. Yani burada çukurluklar var, tepelikler var, düzlükler var, arizi bir bölge. Hemen kuzeyinde Badişan Çayı dediğimiz Murat'ın büyük kollarından biri, güneyinde de Süphan'dan kopup gelen bir Avaçivika deresi dediğimiz bu iki kaynağın arasındaki plato'da cereyan ediyor. Neden bu detayı verdim Çağatay Bey? Burada her tür jeofizik uygulamayı yapamıyorsunuz maalesef. Volkanik bazalt taşlarla, lav akıntılarıyla serili olduğu için bütün alan neredeyse burada manyetiklenme oranı yüksek bir jeolojik yapı var. Her tür diğer arkeolojik çalışmalarda kullandığınız şeyler, jeofizik uygulamalar bu alanda dediğimiz sonucu vermiyor, biliyor. Yani pek çok zorluğumuz var açıkçası. Hem iklim, hem işte bölgenin ekilip biçile çalışacağımız alanın bir kısmında da yapılaşmaya gidilmesi sebebiyle. Ama bütün bunlara rağmen biz bugüne kadar savaşa ait olduğunu düşündüğümüz 1000'e yakın okucu elde ettik ki 13 farklı tipte okucu var elimizde. Bunlar birliklere de işaret ediyor. Yani süvarinin kullandığı, piyadenin kullandığı, Selçuklu askerlerinin kullandığı, Bizans'ın zırh delici hayvana atılan uzun menzil, kısa menzil pek çok tipte bunların bulundukları alanlar, arkeolojik çalışmalarla biz bunları açığa çıkarıyoruz. Çıkarmakla kalmıyoruz, bunu haritalara işliyoruz koordinatlarıyla beraber ve bir buluntu yoğunluk haritası oluşturuyoruz. Bunu okucunda yapıyoruz, mızrak, işte elimize nal çivisi ne tespit edebilirsek alanda bunları haritalar üzerine yerleştirerek okuçlarının hangi birlikler tarafından, hangi amaçta kullandığını da tespit ettiğimizde orduların savaşma pozisyonlarını da yakalamış oluyoruz. Yani kanatlarda süvariler olmalı. Yazılı kaynaklar bunu söylüyor. Hakikaten buluntu da bunu destekliyor mu? Sonra mesela diyor ki işte yaralılar sedyelerle Bizans ordugahına taşınıyordu. Bir yaralı ne kadarlık bir mesafeden ordugaha taşınabilir? İşte 3 kilometre. Alparslan'la Selçuklularla Bizans arasında bir fersah vardı diyor bir kaynağımız. Ve sultan bir su kenarına konmuştu diyor. Bir Bizans kaynağı, Selçuklu birlikleri Bizans ordugahının kenarından akan su kaynağını, dereyi tutmaya çalıştılar. Bizans ordugahını susuz bırakmak gibi, böyle bir sürü,
0: Evet.
1: yani bizim savaşı alana lokalize etmemizi kolaylaştıracak her tür görüş analizler alıyoruz. Bütün tepelerden, ölü noktalar, acaba o pusular nerelerde kuruldu? İşte bu buluntularla beraber bu savaşı alana simüle ediyoruz. Avatarlarla tabir caizse, işte bir piyade ne kadar yer tutar, süvari ne kadar yer tutar, alan ne kadar asker alır. Şunu biliyoruz, Bizans ordusu dörde bölüyor imparator ordusunu. Merkeze kendisi komuta ediyor. Sağ kanatta bir komutanı var, sol kanatta. Arkada da 5000 kişilik bir ihtiyat. Yaklaşık 30-35 bini geçmediğini düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Bizans ordusunun, Selçuklu ordusunun da 15-20 bini geçmediğini düşünüyoruz. Selçuklu ordusu tamamen süvariden oluşuyor. Atlı okçular. Bizans ordusu ise ağırlıklı olarak piyadeden oluşuyor. Şimdi bunları biz alana simüle ediyoruz.

0: ve hareket ettiriyoruz bunları. Ne kadarlık bir alan, ön cephe kaç kilometre tutar, kanatlar ve pusu alanları nereler olabilir? Tek tek 7 yıldır bu alanı her yıl tekrar tekrar,
1: evet,
0: coğrafi bilgi sistemleriyle modellemeler yapıyoruz. Buluntu da sonuç verdiğinde diyoruz ki tamam, doğru bir metodolojiyle doğru alanda çalışıyoruz. Peki o zaman bu okuçları bize hangi birliklerin pozisyonlarını veriyor? Tabii, evet, dediğim gibi yine Bizans'a ait 1000'in üzerinde bronz, 100'ün üzerinde altın, sikkeler ve en önemlisi de bizzat Roman Diyojen'e ait mühürler, kurşun mühürler tespit etti ki bunlar bizim için çok değerli buluntular. Yani savaşın doğru bir metodolojiyle doğru alanda çalıştığımızı göstermesi açısından. Ama yağması bol bir savaştı bu. Şunu biliyoruz, savaştan sonra hatta yazılı kaynaklar bize bir imparatorluk ordusu olduğu için ve bir bozgun halinde darmadağın olduğu için ordugahı yağmalanıyor, şu oluyor bu oluyor. Yani işte 12 kılıç 1 liraya, misal veriyorum. 20 tolga, miğfer işte 3 liraya kadar düştü. Hatta Ahlat ve Malazgirtler daha sonraki zenginliklerini bu savaşa borçludur tarzındaki elimizdeki kayıtlar da bu. Niye verdim bu detayı? Dolayısıyla daha büyük buluntular, zırh gibi, miğfer gibi, işte kılıç gibi buluntular zaten savaştan sonra büyük oranda toplanmış. Aradan da 955 yıl geçmiş ve her yıl ekilen biçilen bir alanda çalışıyoruz. Buna rağmen 1000'in üzerinde döneme ait okucu ve biraz önce söylediğim, evet, bizzat Bizans'a ait buluntular ele geçti. Tabii insan kayıpları bizim için daha kritik ve daha
1: hocam,
0: somut bir...
1: Bölüyorum ama böyle konuşulacak, sorulacak tabii çok soru var, anlatılacak çok tarih var. Ama bizim de süremizin de bir sonu var maalesef. Böyle son kelimeleri, son cümleleri alarak size veda etsek, başka bir programda daha derin yine sohbetimize devam etmek isteriz tabii ki. Ama şimdilik bir kaç cümleyle size veda edelim istiyoruz.
0: Elbette. Dediğim gibi 7. yılında, 2020 yılında başladık. Gayet iyi gidiyor. Şu an bizce, bu ekibin içerisinde olanlarca savaşın nerede, nasıl cereyan ettiğinin verileri elimize geçmiş durumda. Biz artık ikinci aşamasına geçerek burada bu zaferin görünür kılınması boyutuna geçtik. Seyir terasları, şehitlikler, tespit ettiğimiz bazı Selçuklu şehitli olduğunu tahmin ettiğimiz alan var. Bu sene o alanı netleştireceğiz. Hı hı. Dolayısıyla tıpkı Çanakkale gibi bu topraklardaki varoluşumuzun önemli aşamalarından birini teşkil eden bu büyük zaferi yerinde görünür kılmak için bir çalışma yürütüyoruz.
1: Evet, o zaman yakın zamanda da ziyaretçilere açılacaktır diye tahmin ediyoruz.
0: Öyle. Evet, önümüzdeki yıllarda,
1: evet,
0: bunun hazırlıkları da başlandı bakanlığımız tarafından ve artık oraya gelenler somut olarak savaş nerede cereyan etti, Alparslan savaşı nereden yönetti, bunları yerinde görebilecek.
1: Evet, teşekkür ediyoruz hocam size. İyi geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ediyorum iyi çalışmalar.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bilimsel kazı çalışmasının detaylarını aldık. 1071 yılında yaşanan Malazgirt Savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından biriydi ve bilimsel danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Çevik telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardığı kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.
2: Anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, zorluklarla dolu bir hayat hikayesi olan Murat Göğebakan'ın şarkıları vefasızlığa, karşılıksız sevgiye ve ihanete karşı sert bir cevap niteliği taşıyor. Sanatçının çıkış albümü olan Tek Suçum Seni Sevmekmiş bu duyguların derin izlerini barındırıyor. 1999 yılında çıkan albümle aynı adı taşıyan şarkı Göğebakan'ın müzik kariyerine önemli katkı sağladı. Dönemin en çok sevilen bu duygusal rock eserinin sözleri ve müziği Selçuk Alagöz'e aitti.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, yaşadığımız dijital gelişmeler zor olan birçok durumu kolaylaştırıyor. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu yönetimi de bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Gelişmeler yakından takip edilip engellerin kaldırılması için yoğun çaba sarf ediliyor. Platformun koordinatörü Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Özhan Kalaç bu alandaki faaliyetlerinin detaylarını aktaracak bize. Şu anda telefon hattımızda kendisi. Hocam merhaba.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkürler efendim. Erzurum'dayım. Yine önemli bir etkinlik ki birazdan belki bahsedeceğiz.
1: Evet.
2: Onun
1: evet.
2: Etkinliğimiz devam ediyor. Onun heyecanı var.
1: Ne güzel.
2: Tabii faydalı bir şeyler yapmış olmanın da mutluluğuyla çalışmaya devam ediyoruz.
1: Ne güzel. Elinize sağlık hocam. Öncelikle böyle sizi bir tanımak isteriz hocam. Kendinizden bahseder misiniz bize?
2: Tabii efendim. Ben Manisa Celal Bey Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Özellikle 20 yıldır Türkiye'de de bilişim alanında çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyorum. 2011 yılından itibaren de özellikle Manisa Celal Bey Üniversitesi'nin de öncülüğünde başlayan ki birazdan detaylı olarak ele alacağımız Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu çalışmalarını devam ettiriyorum. Bir taraftan da üniversite öğretim üyesi olarak işletme fakültesinde derslere gidiyorum. Öğrencilerde tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz efendim.
1: Evet. Hocam Engelsiz Bilişim Platformu koordinatörüsünüz aynı zamanda. Şimdi baktığımızda Engelsiz Bilişim Platformu hangi ihtiyaçtan doğdu ve kuruluş amacı, temel faaliyetleri nelerdir? Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz?

0: Tabii. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu kuruluşu 2011 yılına dayanıyor. 2011 yılında bizler aslında bilişimle hizmet veren kişiler bir araya geldiğimizde bilişim teknolojilerinin herkes için çok önemli olduğunu, ancak özellikle dezavantajlı kesimler için çok daha önemli olduğunu farkına vardık ve bu alanda çalışmalar yapılmasını ve mevcut çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini ortaya koyduk. Ve bu anlamda bir araya gelen STK'lar, devlet kurumları, bireyler Manisa Cevahir Üniversitesi öncülüğünde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu çatısı altında birleşerek bu konunun daha da gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmaya karar verdi. Hı hı. O tarihten itibaren de engelsiz bilişim çalışmalarımızı sürekli devam ettiriyoruz. Faydalı şeyler de yapmaya çalışıyoruz efendim.
1: Ne güzel. Bugün de onlardan bir tanesi için oradasınız sanırım. Erzurum'dasınız.
0: Evet.
1: Ne için orada olduğunuzdan ve detaylı bilgileri isteriz efendim şu anda.
0: Tabii. Bugün burada bulunmamızın temel sebebi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz erişilebilir kütüphaneler çalıştığı. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu olarak çeşitli alanlarda artık geleneksel hale gelen organizasyonlarımız, etkinliklerimiz var. Özellikle bu alanda çalışan kişilerin bir araya getiren işte Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongrelerini yapıyoruz. Bunu bu sene 14.sünü yapacağız. Her yıl geleneksel olarak yerine getiriyoruz. Benzer şekilde 5 yıldır da erişilebilir kütüphaneler çalıştığını yapıyoruz. Kimlerle yapıyoruz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Celal Bey Üniversitesi işbirliğinde yapıyoruz bu faaliyetlerimizi. Bundan önceki geçen senekini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde yapmıştık. Bu sene de farklı bir bölgeye gidelim. Buradaki hem engelli bireyler hem bu alanda çalışanlar daha rahat ulaşabilsin diye Erzurum'da yapma kararı almıştık. Bugün de onun açılışını yaptık. Yarın da çalıştay gruplarıyla çalışmamıza devam edeceğiz.
1: Evet, evet. Hocam peki dijitalleşen dünyada engelli bireylerin yaşamına neler getirdi dijitalleşen dünya? Siz bu gelişmelerden nasıl yararlanıyorsunuz?
0: Tabii. Şimdi dijitalleşme dediğimizde biz tabii engellilerle ilgili konuları ele aldığımızda önemsediğimiz konular var. Bunlardan birisi eğitim. Öncelikle eğitim konusunda eğitim teknolojileri, yeni çıkan bir takım bilişim teknolojileri engelli bireylerin eğitim hayatına katılmasında oldukça önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Görme engelli kişilerin dijital kaynaklara ulaşmasından, işitme engelli kişilerin yine dijital yöntemlerle işte yapay zeka aracıyla altyazılı ders dokümanları veya geliştirilmiş ders dokümanlarıyla eğitim hayatının içinde kalması gibi farklı engel gruplarına kolaylaştırıcı bir takım teknoloji yardımlarıyla birlikte eğitim hayatına katılmaları. Bundan sonra da tabii ki istihdam hayatına katılması, sosyal hayata katılması gibi hayatın her alanında eşit imkanlardan yararlanmasını sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Çok farklı şeylerden bahsederiz. Mesela günümüze geldiğimiz teknoloji, şöyle bir örnek de dinleyicilerimize anlatalım isterseniz. Yapay zekadan bahsediyoruz. Yapay zeka çok farklı alanlarda her gün karşımıza çıkıyor. Ama bir görme engelli açısından yapay zeka ne

0: insanın yüz halinde kızgın mı olduğunu, güldüğün gibi betimlemeleriyle birlikte anlamasını sağlayan önemli bir unsur haline geliyor. Bununla birlikte yine yapay zekayla ve sensörlerle desteklenmiş akıllı bir bastonla yanında hiç kimse olmaksızın mobil cihazına da bağlayarak evden çıkıp alışverişe gitmesini, alışverişte marketteki rafta yine yapay zeka ve mobil cihazını kullanarak, kamerasını kullanarak alacağı süt markasının hangisi olduğunu rahatlıkla seçebilmesi, tarihine bakması, içerik bilgilerini okuması ve kasadan alışverişini yapıp evine gelmesini sağlayan, yani onları bir anlamda bağımsızlığını ilan ettiren bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. İşitme engelli bir kişinin artık ailesiyle birlikte televizyon ekranında bir sinemayı veya bir haber yayınını rahatlıkla işaretliyle altyazıdan yer alınarak dinlemesine sağlıyor. Evet. Bunun gibi çok farklı şekilde onları hayatın içerisine dahil edip hepimizin yararlandığı fırsatlardan eşit imkanlarla yararlanmasının önünü açan bir imkan olarak karşımıza çıkıyor efendim.
1: Peki hocam, baktığımızda bu yapay zeka çağında erişilebildik çalışmalarınız kapsamında üzerinde özellikle durduğunuz konular var mı?
0: Tabii özellikle bizim platformun amaçlarından biraz isterseniz önce bahsedip ondan sonra biraz daha buna girelim.
1: Tabii.
0: Şimdi platformumuzda biz yola çıktığımızda şunu gördük. Ülkemizde farklı bölgelerde, farklı kurumlarda güzel ve başarılı çalışmalar var. Fakat bunlar yaygınlaşmıyor veya bilinmiyor. Bizler platform olarak Türk geleneğinde vardır bilirsiniz. İmece usulü. Bizler yardımlaşarak bu çıkartmış olduğumuz teknolojileri veya hizmetleri daha fazla bir kesime ulaştırma imkanı yaşayabilir miyiz? Daha ileriye götürebilir miyiz anlayışıyla bakanlıklar, üniversiteler, özel sektör, STK'lar sürekli bir araya gelerek bunları daha da fazla geliştirme çalışmaları yapmaya çalıştık. Bununla birlikte bunları yaparken özellikle son yıllarda yapay zeka teknolojileriyle birlikte engelli bireylere biraz daha ulaşmaya, hem bu teknolojileri milli yazılımlarla geliştirip daha ucuza temin etmelerini sağlamak, hem de günlük hayatta gerçekten ihtiyaç duydukları, ki eğitim örneğini verdik ama bunun dışında bilgiye erişim, ki bugünkü erişilebilir kütüphane çalışmalarında ana konumuz oydu. Bilgiye erişimin herkeste eşit şekilde olmasını sağlamak noktasında çalışmalar yapmak. Tabi burada iki unsur ortaya çıkıyor aslında. Engelli konusuna baktığımızda dünyadaki genel politikaların da değişimi bu yönde. Ülkemiz de bu yönde son yıllarda çok iyi çalışmalar yapıyor. Eskiden yardım odaklı olan çalışmalar artık hak temelli olmaya başladı. Ve hak temelli bir şekilde kurumlar görev gereği vermiş olduğu hizmetleri bu teknolojilerden, yapay zeka olsun, farklı teknolojilerden yararlanarak erişebilir hale getiriyorlar. Engelli bireyler de bunu bir yardım unsuru değil de hakkı olan bir şeyi elde etmek anlamında ulaşabiliyorlar. Bu anlamda teknoloji, bu tip işte yapay zeka dahil olmak üzere farklı teknolojiler karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Peki hocam, baktığımızda eğitim alanında da oldukça yer alıyor. Erişilebilirlik konusunda hala çözüm bekleyen temel sorunlar var mı diye sorsak?
0: Evet. Sorunlar var. Zaten şöyle bir şey. Sorunları çözseniz bile teknoloji değişiyor, farklı gelişmeler oluyor, yeni sorunlar, yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor. O yüzden aslında sorunlar hiç bitmiyor demek lazım. Fakat şu gerçeği ortaya koymak lazım. Özellikle Türkiye, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ilk imzalayan ülkelerden birisi. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde son yıllarda, son 15 yılda özellikle çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bununla birlikte İşte milli yazılımdan bahsediyoruz. Bu milli yazılımlar engelli bireyler içerisinde bir imkan oluyor, fırsat oluyor. Çünkü bu teknolojiler dünya genelinde olmakla birlikte pahalı teknolojiler olabiliyor. Çok basit bir örnek vereyim. Örneğin bizler bir öğrenci, üniversiteye giden bir öğrenci bir bilgisayar alıyor. Çok ortalama $1,000 civarında bir bilgisayar aldığını düşünelim. Görme engelli bireyler bunun üzerine $1,000 daha verip ekran okuyucu dediğimiz yazılımları satın alıyordu. Yani aynısı.

0: sınıftaki bir öğrenci 1000 dolara bir teknoloji alırken o üzerine 1000 dolar daha koyup 2000 dolara vermek durumunda kalıyordu o teknolojiden yararlanmak için. Hı hı. İşte yaygınlaşan teknoloji milli yazılımlarla birlikte bunlara biraz daha ucuz şekilde ulaşmaya başladılar. Bununla ilgili teknolojiler de gelişiyor. Bu da önemli. Ülkemizde yapılan bazı teknolojiler artık dünya çapına ulaşmaya başladı. İşte yapay zekadan bahsettik. Görme engelli bir genç kardeşimizin yapmış olduğu yapay zeka ile görme engellerin hayatını kolaylaştıran bir yazılım. Şu anda almış olduğu ödüller sonrasında Amerika'da Silikon Vadisi'nde şirketleşme noktasına gelmiş ve oradaki birçok çalışmaya katkı verir noktaya gelmiş. Yine akıllı bastondan biraz önce bahsetmiştim. Hı hı. Evet, ülkenizde geliştirilen bir akıllı baston dünyada şu anda 60 ülkede görme engellilerin o bağımsız hareketini sağlayan bir teknoloji olarak kullanılmaya başlandı. Bu tip şeyler oldukça oluyor. Erişilebilirlik sorunları var. Özellikle web sayfalarında ve teknolojilerde erişilebilirlik sorunları var. Bunlarla ilgili de yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son yıllarda ciddi bir çalışması var. Özellikle son 4 yılda tüm kamu kurumlarının bilgi işlemcilerine eğitimler verildi bu anlamda. Ve geçen sene Haziran ayında bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle web ve mobil erişilebilirlik bir şekilde zorunlu hale getirildi. Evet. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunlar neden önemli? Yine dinleyicilerimiz ve çok yakın zamanda yaşadığımız aslında felaket dediğimiz felaket günlerine götürecek olursak bizler haberlerden veya o deprem bölgesinde yaşayan kişiler işte toplanma alanlarından tutun deprem sonrasında nöbetçi eczane kadar birçok bilgiyi mobil veya webden veya televizyonlardan edinmek zorunda kaldılar. Hı hı. Şayet erişilebilirlikle ilgili sorunlar yaşandığında işte bir görme engelli toplanma alanının nerede olduğunu bulamadı veya işitme engelli bir imkana ulaşamadı gibi engelliler bu erişilebilirlik sorunları yaşandığında bu tip şeylerden mahrum olabiliyorlar. Evet. Bunların önüne geçmek adına işte çok ciddi adımlar atıldı ve bununla ilgili web erişilebilirlik başta olmak üzere çalışmalar yapılıyor. Eksiklerimiz var. Biraz daha yaygınlaşması lazım. Burada temel sorun şu aslında. Bu erişilebilirlik konusu dediğimiz konu bir kültür haline gelmesi lazım. Sadece devlet kurumlarının yasal bir takım düzenlemeler yapılmasıyla yeterli olmayacaktır. Toplumsal olarak aslında erişilebilirlikle ilgili bir bilince ulaşmamız lazım. Bununla da ilgili tabii üniversitelerimizde de son yıllarda bazı eğitimler yapılmaya, bununla ilgili bölümler olmaya başladı ama daha da yaygınlaşması lazım. Yani şöyle düşünün, bilgisayarla ilgili bir bölümden mezun olan bir öğrenci mezun olduğu anda engellerle ilgili o farkındalığa sahip olması lazım. Evet. Veya işte bu işte bir kütüphanelerden bahsediyoruz. Bu kütüphanelerde hizmet veren kişiler ağırlıklı olarak bilgi ve belge yönetim bölümlerinden mezun oluyorlar. Bu bölümde mezun olan kişiler kütüphaneden yalanacak engellerle ilgili işte görme engelli ihtiyaçları nelerdir, işitme engelli ihtiyaçları nelerdir, zihinsel engelli bir kişinin kitap hizmetlerinden nasıl yararlanabilir gibi temel bilgilere sahip olması ve bu yapacağı hizmetleri daha başından itibaren bu duyarlılıkla geliştirmesi lazım. Biz şu anda mevcutları düzeltme aşamasındayız. Oysa bu duyarlılıkla geçtiğinde belki bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra zaten mevcutlar temelden bu varsayımla evrensel tasarım dediğimiz modelle geliştirileceği için erişilebilirlik sorunları daha az olarak karşımıza çıkabilecektir.
1: Evet, evet hocam, ara ara bahsettik istihdamdan ama şimdi dijital dönüşüm, uzaktan çalışma ve yapay zeka ile birlikte istihdam olanaklarında nasıl değişiklik oldu ve nasıl etkilendi biraz daha detaylandırsak?
0: İstihdam olanaklarında özellikle yine ülkemizde gerçekten devlet politikası olarak son yıllarda KPSS'de devlete alımla birlikte çok ciddi bir artış oldu. Çünkü bir 10-15 yıl önce bu platforma ilk başladığımızda şöyle bir gerçek de vardı. Engelli nüfusunun istihdamdaki oranı çok düşüktü. Çünkü bunun temel sebeplerinden biri eğitime katılamıyordu. Eğitime katılmasıyla birlikte istihdam oranında da bir artış olmaya başladı. Zaten hem devlet kurumlarında hem özel sektörde devletimizin belirlediği bir oran var. Bu oran doğrultusunda engelli personel çalıştırma zorunluluğu var. Tabii burada teknoloji nerede devreye giriyor aslında? engelli personelin iş yerinde çalışırken gerçekten eğitim alanında çalışmasına katkı sağlıyor. Şöyle düşünün, görme engelli bir kişi daha önce de çalışıyordu ama genellikle görme engelli kişiler santral görevlisi olarak çok kullanılıyordu birçok devlet kurumumuzda. Fakat o görme engelli kişi örneğin iktisatla ilgili bir bölümden mezun olduysa ona uygun bilgisayar ve uygun ekran okuyucu yazılımını verdiğiniz takdirde o diğer çalışanlar gibi aynı mezun olduğu okulda bilgi birikiminin olduğu alanda iş yapıp çalışma hale geldi. Teknoloji eğitim aldıkları gerçek alanda çalışmalarını önünü açtı. O anlamda çok kıymetli. Çünkü alanın dışında çalışmak onlar açısından da olumsuz olan bir durum olarak karşımıza çıkıyordu. Bir de şu var, gerçekten onların iş gücünü ve verimliliği arttırdı. İş yerleri anlamında düşündüğümüzde, özel sektörü düşündüğümüzde evet oransal olarak devletin getirmiş olduğu bir şey var ama örneğin görme engelli bir kişi düşünün. Bu kişi yazılım alanında kendini geliştirmişse ve iyi bir yazılımcıysa özel sektör onun yapmış olduğu işten ticari kazanç elde ettiği için zaten onu tercih eder hale geldi. O yüzden teknoloji engelli bireylerin eğitim aldıkları alanda özel sektörde ve devlette daha verimli bir şekilde çalışmasını yolu açtığı için oldukça önemli bir şekilde karşımıza çıkardı.
1: Evet, evet. Bir de hocam televizyon kanalı var. Eğitim ve farkındalık çalışmaları var orada da. Bununla ilgili biraz detaylandırabilir misiniz?
0: Evet, Engelsiz Bilişim TV'den sanırım.
1: Hı hı, evet, Engelsiz Bilişim TV.
0: Şimdi Engelsiz Bilişim TV'de de biz yine bu alanda özellikle doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi iki programımız var aslında. Birincisi başarı hikayelerini vermeye çalışıyoruz. Çünkü genelde toplumumuzda hep olumsuzluklar biraz daha fazla yayılır ama biz başarıları gösterelim ve bu başarı örnekleriyle birlikte engelli bireylerin aslında doğru teknoloji kullanımı sayesinde neler yapılabileceğini göstermek. Buna hem o toplumsal kültürü, biraz önce bahsettiğimiz erişilebilir kültürü oluşturmak amaçlı düşünüyoruz. Bir taraftan da bazen hayatın o zorluklarından umudunu yitirme aşamasında olan engelli bireylere bakın bu güzel örnekler var. Olumsuzluklarla birlikte bu güzel örnekler de sizin için bir umut olabilir. Siz de bir gün aynı şeyleri yapabilirsiniz. Algısını vermek anlamında önemli görüyoruz. Diğer önemli bir şey de bu biraz önce saydığım çok çeşitli teknolojiler var ama engelli bireyler bu teknolojilerden haberdar olmayabiliyorlar. Veya bunları nasıl kullanacağını, hangi işini kolaylaştıracağından haberdar olmayabiliyorlar. Biz de evet kongrelerimize, farklı etkinliklerimize bunlara yer veriyoruz ama kısıtlı kişiye ulaşabiliyoruz. Bu TV yayınlarımız sayesinde dünyada ülkenizde yeni çıkan bir teknolojiyi tanıtma imkanı buluyor. Bunu engelli birey hangi alanda ne şekilde yararlanabilir? Onunla ilgili temel bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bu evet. Anlamda da 10. yayınımızı doldurduk. Güzel de bir ilgi var. Umarım ilerleyen yayınlarda daha fazla katkı vermeye çalışırız.
1: Evet, ne güzel. Peki önümüzdeki 5-10 yıl içinde erişilebilirlik alanında hangi teknolojilerin hayatımızı değiştireceğini düşünüyorsunuz? Ya da engelsiz bilişimin geleceğini nerede görüyorsunuz?
0: Şöyle bir şey, ben son 15 yıldaki geldiğimiz noktayı düşününce 10 yıl sonra da çok farklı açılımlar olabilecektir. Tabii bizi dinleyen engelli bireylerimiz varsa bazen de 10 yıl sonra olabilecek şeyleri verirken fazla da umut da vermemek lazım ama teknolojik gelişme gerçekten çok önemli noktaya geliyor. Örneğin son yıllarda biz görme engellerle ilgili, işitme engellerle ilgili farklı engel gruplarından konulardan bahsediyoruz ama teknoloji devrikte belki tamamen görme olayı olmasa bile beyne takılan implantlarla birlikte bazı algıların en azından görme anlamında yapılabileceği gibi çalışmalar var. Bu çalışmalar yaygınlaştığında belki görme engellinin hiç değilse yolda yürürken bir ağaç dalına veya oradaki bir engele çarpması ve yaralanmasını en azından azaltacak unsurlar söz konusu olabilir. Özellikle konuşamayan kişiler anlamında son yıllarda teknolojiyle birlikte yapılan ki önemli çalışmalar var. Konuşamayan kişilerin kendini ifade etmesi, hatta sesli bir şekilde bağlan bilgisayar

0: aracılığıyla hitap etmesinin önünü açan çalışmalar oldukça önemli bir çalışmalar olarak gidiyor. Yani teknoloji hızla gelişiyor. Bazen de bizim filmlerde gördüğümüz acaba olur mu diye hayal ettiğim şeylerin yavaş yavaş gerçek olduğunu görüyoruz. Özellikle bedensel engelli kişilerin hareket etmesi belki özellikle elektronik akıllı sistemler sayesinde hem ev içerisinde bazı donanımları kendi imkanlarıyla çalıştırmaları, başkasından yardım almaksızın öngörme yapmasını sağlıyor. Özellikle evde felç şeklinde olan yatalak olan hastaların işte pandemi zamanında biliyorsunuz mobil yöntemler çıktı. Uzaktan takip edilmesi, bazı sağlık sorunlarının uzaktan giderilmesi gibi noktalar var. Bunların daha da yaygınlaşacağını ve özellikle evde bakım hizmetlerinin akıllı sistemlerle birlikte daha ileri düzeyde, daha konforlu hale geleceğini temenni ediyoruz. Bu yönde çalışmalar zaten hızlı bir şekilde ilerliyor.
1: Evet.
0: Birçok şeyi rahatlatacağını düşünüyoruz. En önemli şeylerden birisi eşit yaşam. Tüm haklardan eşit bir şekilde yararlanma yönünde önemli kazanımlar getireceği şimdinin teknolojilerinden de görünüyor.
1: Evet. Peki teknoloji geliştiren gençlere ve yazılım geliştiricilere erişilebilirlik konusunda vermek istediğiniz mesajlar var mı hocam?
0: Özellikle şunu vurgulamam lazım. Yıllardır bu işin içinde olduğum için başarılı ve başarısız projeler arasında bazen sorguluyoruz. Birçok yaptığımız çalışmada şu tespitlerde bulunduk. O tespitleri belki paylaşabilirim. Engelli bireyler adına teknoloji geliştirirken mutlaka onlarla birlikte geliştirmeleri lazım. Ya onlar için değil, onlarla birlikte vurgusu da hareket ederlerse başarı daha da oluyor. Çünkü engelli bireyleri önce tanımak lazım. Onların gerçek gereksinimleri nelerdir? Çok basit bir örnek vereyim. İşitme engel dediğimizde sanki tek tip bir işitme engelli olduğu düşüncesi var. Oysa farklı işitme engel grupları var. Az işiten kişinin gereksinimleriyle tamamen sağır dediğimiz işitmeyen bir kişinin gereksinimleri çok farklıdır. Örneğin biz hep işitme engellinin işaret bildiğini düşünürüz. Oysa tüm işitme engelliler işaret dili bilmez. Zaten televizyonlarda dikkat ederseniz işaret diliyle birlikte altyazı da verilir. Bazıları okuma yazmayı bilir, altyazıdan yararlanır. Bazıları dudak okumayı bilir sadece, dudak okumadan yararlanır. O yüzden onlarla ilgili teknoloji gelişirken mutlaka onları iyi tanımamız, onların hangi özelliklerde olduğunu, hangi gereksinimlerde olduğunu bilmemiz, hatta kullandırarak onlarla birlikte geliştirmemiz oldukça önemli görünüyor. Yine önemli bir şey, kütüphaneler çalışmalarından bir örnek de vereceğim. Tekrarlanan şeyleri yapmaktan kaçınmalarını istiyorum. Tabii ki bazı şeylerin benzerini veya daha iyisini yapma çabası güzel bir şey ama farklı bir ihtiyacı yapmak çok daha güzel. Şöyle bir örnek de vereyim, dinleyicilerimizin kafasında söylemek istediğim daha net olacaktır. Örneğin işitme engellerle ilgili genellikle duyarlılık, farkındalık sağlamak amaçlı bazı okullarda, bazı belediyelerde, bazı kurumlarda yılın belli zamanlarında bir klip çalışması yapılır. Hayat Bayram Olsa şarkısı da en çok yapılan şarkılardan birisidir. Şunu söylüyoruz. Neden herkes Hayat Bayram Olsa şarkısını işaret dilinde yapıp YouTube'a izler? Onun yerine farklı şarkılar yapsak daha fazla işaret dilinde şarkıya sebep oluruz. Yani 100 tane Hayat Bayram Olsa şarkısı
1: Evet.
0: hiçbir anlam ifade etmiyor. Onun yerine herkes farklı bir şarkıyı yapsa orada 100 tane farklı şarkı işitme engelli açısından yaralanmış olacak. İşte teknoloji de böyle. Aynı şeyleri tekrar yapmak yerine farklı bir ihtiyacı yöneldikleri takdirde engelli bireylerin hayatını daha da kolaylaştıracaktır diye genel bir tavsiyede bulunmuş olayım.
1: Evet, teşekkür edelim. Eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa alalım, veda edelim hocam.
0: Ben özellikle dinleyicilere ulaşmakta bize bu imkanı tanıdığınız için TRT ailesine çok teşekkür ederim. TRT zaten eşitlik anlamında da yıllardır öncü çalışmaları yapan kurumlardan birisi ve bizim de Türk Engelsiz Bilişim Platformu'nda zaman zaman bu tip yaptıklarımızı anlatmamıza fırsat vererek farklı kişilere ulaşımımızı sağlıyor. O anlamda ben platform adına sizlere çok teşekkür ederim efendim.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz.

0: Kolaylıklar diliyoruz hocam. Teşekkürler. İyi
1: İyi
0: geceler.
1: yayınlar diliyorum.
0: Değerli dinleyiciler, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Özhan Kalaç bu alandaki faaliyetlerini anlattı bize. Kendisine aktardıklarından dolayı, kıymetli bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
2: Anısı güzel sesler.
0: Sevgili dinleyiciler, buğulu sesi ve özgün rock tarzıyla gönüllerde yer edinen Murat Göğebakan 2010 yılında kan kanserine yakalandı. Zorlu tedavi süreci sanatçının duygularını farklı bir boyuta taşıdı. Lösemiyle mücadele döneminde özlem ve tevekkül temalarını içeren Aşıklar Yolu adlı şarkıyı yayınladı. Sözleri ve müziği Murat Göğebakan'a ait eser, geçmişte yaşanılan fırtınalı aşkların ardından ilahi aşka yönelimin yoğunluğunu yansıtıyor.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaşayan insan hazineleri unvanına layık görülen bir konuğumuzla birlikteyiz. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde nazar boncuğu işlemeciliği yapan Mahmut Süre. Merhaba diyeceğiz. Merhaba.
2: Merhaba Çağatay Bey.
1: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk efendim.
1: Efendim, öncelikle sizi tanımak isteriz. Nazar boncuğu ustalığı yolculuğunuz nasıl başladı diye sorsak.
2: Tabii efendim. 1962 doğumlu İzmir Kemalpaşa Nazar Köylüyüm. Bizim Nazar Köyü boncukçuluk 1942'de Bekir Arabalı diye İzmir Cumavası Görece'den gelme bir ustanın gelmesiyle böylelikle Nazar Köy'e boncuk gelmiş olmuş. Ben de bir nasıl başladım? Bir fakir bir aile çocuğuydum. Babam pek çalışmazdı. İlkokuldan çıktıktan sonra okumak istiyorum baba dedim. Okutmadı. Ne yapabilirim? Eve bir ekonomik katkıda bulunayım diyerekten bütün ailenin yükü annemin omuzundaydı. Ve amcamın ve diğer bir Mehmet diye bir komşumuzun nazar boncuğu atölyesi vardı. Oraya girdim ilkokul çıktıktan sonra. Baharları bir bahçemiz vardı. Kiraz bahçesinde tarımla uğraşırdım. Kışın bazen sıcaklarda 1200 derece ateşle 50 santim parça karşısınız. Nazar boncuğu ürettim. Bunu askere kadar yaptım. Asker dönüşü bir yıl daha yaptım. Köyümüze 71 yılında bir Fransız bir bayan çiftlik almıştı. Güzellik uzmanıdı. Belki İzmirliler bilir. İzmir Konak'ta güzellik salonu vardı. Madame Jenny diye. Buradan bana bir iş teklifi geldi. Nazar boncuğu da bıraktım. Oraya geçtim. Orada bana bayanın yaptığı krem şişelerini, güzellik salonlarında dolum yaptığı krem şişelerini işte serigrafi yapmamı öğrettiler. Ve ben serigrafi yapıyordum orada. Ayrıca diğer parfüm fabrikalarından gelen siparişleri yazıyordum. İyi ki oraya girmişim. Türkiye'de ilk buzlama camı, oğlu çok zeki bir çocuktu. Annesinin şişelerini buzlayarak ayrı bir tarz yaratıyordu. Ben de orada sonradan ustabaşı olduğum için formülleri de biliyordum. Ve 2001 krizi yaşandı Türkiye'de. Cumhurbaşkanımızın rahmetli Ecevit'in bir anayasa kitabı attığında Necdet Sezer'in o dönemde Türkiye'de bir ağır kriz yaşanmıştı. Kapandı fabrika. Yaşım 40 olmuştu. Çocuğum, bir tane kızım vardı. İçimdeki eziklik onu okutmak istiyordu ve ortaokuldan çıktıktan sonra çocuğumda müthiş bir işitme var. Müzik üzerine okut dediler. Bölgemizde bulunan Kemalpaşa ve Nazarköy arasında Ümran Bara'dan Güzel Sanatlar Lisesi'ne sınava sokmuştum. Sınav birincisi geldi kızım. Ama ben de işimi kaybetmiştim. Bu bende ağır bir bunalım yaşamaya başladım. İşimi kaybettim. Ne yapabilirim? Hiçbir mesleğim yok. Sadece bir nazar boncukçuluğu yapmıştım askere kadar. Rahmetli bir eniştem vardı. Çocuk ıstavilerinde kundura ustalığı yapmış. Çocuk mahkumlara meslek öğretti. Çok zeki bir insandı. Kendisi Trabzonlu'du. Beni gözlemliyor sürekli. Çağırdı yanına. Dedi oğlum durum nedir? Böyle böyle üzüntü görüyorum seni. Enişte işimi kaybettim ben dedim. Başkasının atölyesine girdim. Orada da biraz da böyle alaycı psikolojik baskı gördüm. Bu temelli beni bunalıma sokmuştu. Korkma dedi. Sen iş yerinde ustabaşılık yapmışsın. Nazar boncuğunu biliyorsun. Nazar boncuğuna geç oğlum deyince benim bakış açımı değiştirdi rahmetli enişten. Geldim evime, karar verdim. Bir Şahin taksim vardı. Sattım. Dayımın bir bahçesinde, bir ceviz ağacında bile bir nazar boncuğu açtım. Ama kendime şöyle bir hedef koydum. Bir Avrupalı'nın yanında çalıştığım için Avrupalıların bizi niye geçtiğini keşfettim orada. İşlerinde dürüstlerdi. Aynı politikayı yapacaksın Mahmut diyerekten kendime söz verdim. Evet. Ve nazar boncuğumu açtım. Nazar boncuğu atölyemi açtığımda İzmir'de hala devam etmekte olan bazı büyük boncuk toptancılar var. Köyümüzü tekelleştirmiş, bütün parayı kazanan o kişilerdi. Bu da beni üzüyordu. Nazar boncuğu genellikle böyle takıya girmezdi. ayrı bir tarz yaratmak için buzlama tekniğini nazar boncuğuma aktararak nazar boncuğunu takıya soktum. Çeşitli modeller çıkardım.

0: 2-3 rengi 12 renge çıkardım. Ve bu arada yavaş yavaş dikkatleri çekmeye başladım üzerime. Köyümde gelen kaymakamın biri de ille muhtar ol dedi. Olamam dedim. Ben çünkü işimle meşgul oldum. Kaymakam Bey'e dedim ki ya burada bir boncuk festivali yapalım. 1942'den beri burada boncuk yapılıyorsa burayı meşhur yapalım diyerekten festival evet. yaptık. Ve 10 bin kişi çektim buraya. Festivalde boncuk yarışmasında birinci oldum.
1: Evet. Peki şimdi efendim.
0: Festivalde sokmadılar beni.
1: Şöyle devam edelim o zaman. Çünkü güzel bir hikayeniz var. Yayınımıza da sığmaz ama bu kadar güzel bir hikaye ve uzun bir hikaye. O yüzden böyle aklımızdaki soruları da soralım size. Bir şekilde süreye sığdıralım, yetiştirelim istiyoruz. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına layık görüldünüz. Bu unvan sizin için ne ifade ediyor ve bu unvanı nasıl kazandınız? Bu süreci de biraz bahsederseniz.
0: Bu ünvanı nasıl kazandım? Ben atölyeme görüntü olarak çok güzel bir üretim yeri, satış yeri, bir de böyle bir şark köşesi gibi bir yer yapmıştım. Bir hedef koydum. En sota, en uçta bir atölyem olduğu halde müşteriye bazı müşteriye farklı fiyat, bazı müşteriye farklı fiyat uygulamadım. Yani bana elinde baklavayla gelen turistler oldu. İzmir'de okumuş, üniversite okumuş, Çinli bir turist. Üniversite okumuş, Türkçe biliyor. Ve beni kandırmayan bir Türk'le karşılaşırsam ona 2 kilo baklava alacağım diye söz vermiştim. Mahmut Usta diyerek de bana baklava getirenler oldu ben. Yani ben bir de ödülüme sebep olan nazar boncuğunun bütün soy ağacını araştırmıştım. Resimleyerek atölyeme astım. Bu da Ege Üniversitesi'nin Türk dünyasından Profesör Metin İkinci UNESCO komisyonu için demiş. Bu araştırıyı gizlice beni layık görüyor. Çünkü nazar boncuğuna bir ilme kazandırmışım. Soy ağacını araştırmışım, resimlerle ispatlamışım. Bana geldi böyle bir 2010 yılında Mahmut Usta sen bir layık görüldün nazar boncuğu diyerekten rahmetli böyle ödüle layık görülen bağlamacı ustamız Neşet Ertaş da vardı. Mutlu oldum hep ondan tanışırım diyerekten. O almıştı, ben 2012'ye sarktım. Bakanlıkta değişen müdürlerden dolayı. Ben bu arada 2011'de de eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'den meslek ödülü almıştım. İzmir Karşıyaka Rotary Kulübü'nden meslek ödülü almıştım. Toplam 8 plaketim vardı. 2012 geldiğinde beni İstanbul Beyoğlu'na çağırdılar. Orada eski Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay Bey 5 kişilik ödül alan, bir tanesi rahatsız olduğu için evinde yatalakmış. Bakan oraya gidiyor, nezaketen eline veriyor. Ben eski belediye başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı almıştım. Ben tabii hedefime ulaştım. Nazar boncuğunu bir yere getirdim. Çok çok mutlu oldum.
1: Ne güzel.
0: Yani camı da çok seviyordum. Zaten işverenim bana bunu öğretmişti. Evet. Türkiye'de ilk buzlama camı yapan kişiydi. Çok camın içinde kaldım. Bir de nazar boncuğuna da bir yere kazandırdığım için çok mutlu oldum. Yani
1: ne güzel. Şu an atölyeniz duruyor mu?
0: Cama mutlu oldum.
1: Atölyeniz mesela, Nazarköy'de var mı?
0: Atölye. Güzel bir soru. Nazarköy'de atölyemi 2017 yılında Kalfam'a devrettim. Kalfam devam ediyor. Volkan Duman diye. Bırakmak zorunda kaldım. Ben çocukluğumda bronşit geçirdiğim için akciğer doktorum dumanlı ortamdan uzak dur artık Mahmut Usta deyince böyle bir karar almak zorunda kaldım.
1: Evet.
0: Bir de bir tane çocuğum var. Keman ve piyano öğretmeni. İlk çocuğu otizmi doğunca biraz da hayattan koptum. Yani böyle bir kendimi doğaya verdim. Boş zamanlarımda kış ayları, şu anda ormana girmek yasak. 300 tane meyve ağacı yetiştirdim. Deli armutlara. Bizler çöğür deriz. Anadolu'da bazı yerde ahlat derler. Buna aşılayarak 300 tane meyve ağacı yetiştirdim. Ve şu anda ormana girmek yasak olduğu halde bahçemizin kenarında açılan kafelerden atık ekmekleri toplayarak bahçemize, ormana yakın yerlere bırakarak böyle bir haz diyorum, mutlu oluyorum. Yani böyle bir hobilerim de var.
1: Evet, evet. Peki o zaman şöyle baktığımızda sizin uzmanlık alanınızdan biraz daha ilerlemek istiyoruz. Şimdi nazar boncuğu yapımı nasıl bir süreç? Bir boncuğun ortaya çıkması için hangi aşamalardan geçiyor?
0: Evet. Nazar boncuğu bizim bölgelerimizde bulunan tilli toprakla samanı bir çiğ köfte karır gibi kararak yılda bir sefer eskimiş olan ocaklarımızı bozup tekrar ondan yaparız. Ateş odası bu ısıya dayanıklı

0: 1000-1200 derece ısıya dayanıklı ateş turlasıyla yapılır. Dış cephesi ise bir kırlangacın yuva yaptığı gibi parça toprakları ekleyerek, bölgemizde olan kirli toprakları ekleyerek fırını yapmış oluruz. Bunun içinde 6-7 kiloluk 5 tane de 4 tane de olabilir, 6 tane de olabilir cam potaları olur. Alttan bu odunu kızılçam odunuyla yaktığımız zaman 1 saat içinde, bilemediğiniz odunuz değilse 2 saat içinde cam erir. Saat atıyorum 7'de, 6'da geliriz. Bir kişi bunu tutuşturur. 8'e kadar cam erimiş olur. 8'den sonra diğer arkadaşlar gelir. Herkes üretime başlar. Bu aynı renkte olabilir. Farklı renkler de olabilir. Aldığımız siparişe göre ve hangi ustanın hangi boncuğu yapabiliyorsa ona göre iş dağılımı yaparız. Böyle de olabilir. Zor bir iştir. Bunu yaparken öğlene kadar potalarda cam eksilir. Öğlen 1 saat yemek molasında cam tekrar atılır. Cam boyası atılır. Yemek dönüşü karıştırılarak camdan, hamurundan renklendirilir. Piyasada birçok Çin malı vardır. Yüzeysel boyadır. Nazar boncuğu hakiki camdan olur. Kötü enerjide kırılsın diye.
1: Evet.
0: Çünkü nazar boncuğu gururlu bir madendir. Düştüğü zaman da kırılır.
1: Evet, evet.
0: 5000 yıl da kalsa toprak altında rengini kaybetmez. Ve ben bunu 3000 yıllık bir arkeolojik biri, Van'da bir tarihi eser kazdık. Mahmut Usta bir mezar çıktı. İçinde 3000 yıllık mezar, bir bayan cesedi, boğazında nazar boncuğu duruyordu. Beni ot diye çağırdılar bir çalıştaya. Orada Mısır'dan yücelerinde 5000 yıllık nazar boncuğu olduklarını gösterdiler. Ve Mısır'dan gelme zaten bizim İzmir Arap Hanı'na Kurtuluş Savaşı yıllarında Arap Selim diye bir kişi getiriyor. İzmir Cumavası'na Bekir Arabalı diye biri öğrenerek 1942'de buraya geliyor. Şu anda bizim burada 2010'larda 12 ocağımız vardı. Şu anda 2 ocak var. O da bitme aşamasında, korkumuz cam temin edemiyoruz. Cumavası Böreci'de bitti bu iş.
1: Hı hı.
0: Yani Kültür Bakanlığı'na kadar gittim. Biz sadece şunu istiyoruz. Cam fabrikalarında kırık camları bize daha önce satıyorlardı. Şu anda geri dönüşümlü kullandıkları için satmıyorlar. Bize cam fabrikalarında tüketecek olduğumuz camı temin ederlerse, opak karışımlı, paramız da yani bu. Bu kültür ölmez. Çünkü bugün bize, ben Japonya'ya kadar boncuk yolladım, mavi boncuk ülke diyorlar bize. Çok eski bir kültür yani. Düşünebiliyor musunuz? 5000 yıllık bir kültür yaşatıyoruz.
1: Peki efendim, şimdi bu sanatın öğrenilmesi ne kadar zaman alıyor? Bir kişinin usta olarak kabul edilmesi için ne kadar zaman geçmesi ya da hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor?
0: Bu kabiliyete göre kalfa var. 15 yılda atıyorum 3 kalem mal yapar. Kalfa var. 10 yılda 50 kalem mal yapar. Şimdi benim şu anda kalfam var. Volkan Usta diye. Babası da mükemmel ustadı. El becerisi genden mi geliyor nedir? Mesela ben ufak mallarda, takı mallarında üstündüm. O da şu anda müşteri büyük mallarda üstün çocuk. Hem küçüğü yapıyor hem büyüğü yapıyor. Hı. Beni de geçti yani. Yani bir insan usta olması için kalfa ustasını geçmesi lazım derler ya.
1: Evet.
0: Bu da beni gururlandırıyor. Aynı şekilde kaliteyi bozmadan devam ediyor. Çin'e kadar mal satıyor şu anda çocuk.
1: Evet. Peki Nazarköy adını nazar boncuğundan mı almıştır? Ya Nazarköy deyince aklımıza hep nazar boncuğu gelir. Yani bu ikisinin özdeşleşmesi nedendir? Bir tesadüf müdür, yoksa oranın, mesela orada neden nazar boncuğu yapılır? Oranın toprağından mı, havasından, suyundan mı da meşhur olmuştur? Biraz da bunu da merak ediyoruz. Nazarköy'ün de hikayesini ve nazar boncuğuyla paralel mi, onu da merak ediyoruz.
0: 1942'de Bekir Arabalı diye bir abimiz, kardeşi ve oğlanlarından geliyor. Burada avlusu büyük bir eski bir ev alıyor. Orada boncukçuluğa başlıyor. Böylelikle gelmiş oluyor. Sonra bu kişi eşi nazar köye adapte olamayınca gece kendi evini taşlayarak, kocası içerideyken, Bekir Usta bizi köyde istemiyor diyerekten. O zamanlar Savan'da Kuru Dere ismi alıyor köy. Çünkü iki derenin arasında bu köy. Kış suyuyla akan, yazın kuruyan, ismi Kuru Dere. Bir de Savanda Çayı diye bir dere. Eski rivayete göre hastanın birisi iyi olmuyor. Bu dereden duş alınca, iyi olunca derdi savdu anlamına. Savanda Kuru Dere köyü. Bu böyle devam ediyor. Sonra Savanda'yı kaldırıyorlar, Kuru Dere oluyor. Kaymakamımızın geldi buraya. Dedi ki 2010'larda falan

0: bunun neresi kuru dere? Bu her taraf yeşil su dere. Bunun ismini değiştireceğim. Ne olabilir? Biz de orada fikir attık. Ve kaymakam benim nazar köy olsun. Tamam. İçişleri Bakanlığı'na müracaat etti. Ve değiştirdik öyle. Bunlar da ben de dedim ki festival yapalım burada diyerekten. Bir festival yaptık. Her yıl festival oluyordu. Evet. Şu anda bayağı bir zorlanıyoruz. Hele 9 gün tatillerde çok kalabalık müşteri var. Benim burada bir heykeltıraş komşum vardı. İstiyorsun Mahmut Usta Şirince gibi olmak ama ararsın Sakin Köy diyor. Ben arıyorum şu anda.
1: Evet. O zaman hafta sonlarda oldukça kalabalık geçiyor orada.
0: Evet, kalabalık geçiyor.
1: Peki nazar boncuğu da Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip. Bu neden böyle, bir nazar inanışından mı yoksa bunun bir nedeni var mı?
0: Vallahi işte bu dediğim gibi bir eskiden buna inanılıyormuş yani. 5000 yıllık bir kültür. Bugün Anadolu'da mesela birçok nazara inananlar var. Mesela bazı bahçe adam bir hayvan kellesi koyuyor. Kurşun dökme olayı var. Nazar boncuğu var. Yani ben bu iddiam yok. %100 bunu nazarı engeller diye. Cam, hele mavi cam, kötü enerjiyi taktığınız zaman size geçmesin diye engelliyor. Öyle inanılıyor. Ve kendini imha ediyor, kırıyor. Bu böyle inanılıyor.
1: Evet.
0: Ben seviyorum. Ben hala daha evimde kimsede olmayan, piyasada olmayan nazar boncuklarımı saklıyorum. Neden? Olur da bir gün Kemalpaşa Belediyesi veyahut da İzmir Belediyesi nazar boncuğu hakkında bir müze oluşturursa ben bu mallarımı oraya teslim edeceğim.
1: Evet, ne güzel yapıyorsunuz.
0: Ben bugün Kore'ye kadar benim müzeye mallarımı aldı götürdüler. Evet. Bu beni mutlu ediyor.
1: Ne güzel. Peki Nazarköy'ü ziyaret edenlerin en çok merak ettiği ya da şaşırdığı şey ne oluyor? Sizin gözlemleriniz nelerdir?
0: Evet. Bence Nazarköy bizim dönemimizde sadece muhtarlık bakıyordu. Şu anda Kemalpaşa Belediye'miz bağlıyoruz. Çevre düzenleme eksik bizim burada. Daha düzgün elit insanların gelmesi için Bodrum'a ve Çeşme'ye gidiyorlar mesela. Bir ot festivali şunu bunu yapıyorlar. Bizim burada ben çok çabaladım ama insanlar bazı kendini yetiştirmiş, daha farklı bakmakla görmek arasındaki farkı çözebilen kişileri göremedikleri için tepki çekiyorum. Fazla artık geri çekildim. Çevre düzenlemesi lazım. Çarpık bir görüntü var biraz.
1: Evet.
0: Bunu belediye düzeltmesi lazım. Daha elit insanlar gelerek çünkü kazançları düşmeye başlamış. Sadece insanlar dondurma yiyor. Bir ileri bir geri dereleri ziyaret edip gidiyor. Bu da beni üzüyor. Çevre düzenlenmesi lazım. Kafasına evet. Göre herkes masa çatmış, yolu işgal etmiş. Bu olmaz.
1: Evet, son sözleri alalım efendim. Ne eklemek istersiniz? Veda edeceğiz. Süremizin sonuna geldik çünkü.
0: Ne diyeyim? Teşekkür ederim size. Böyle bir nazar boncuğu hakkında bir program yaptığınız için, radyo yayını yaptığınız için çok çok teşekkür ederim.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. İyi geceler diliyoruz.
0: Umarım iyi geçmiştir. İyi geceler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Mahmut Sür, Yaşayan İnsan Hazineleri unvanına layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde nazar boncuğu işlemeciliği yapıyor ustamız Mahmut Sür'e teşekkür ediyoruz. Ve değerli dinleyiciler, veda edeceğiz güzel bir eserle.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, Murat Göğe bakan fiziksel ve duygusal mücadelelerle geçen bir yaşamın ardından 2014 yılında hayata veda etti. Sanatçı son yıllarını manevi bir teslimiyet ve dünyevi yüklerini geride bırakarak geçirdi. Biz de kendisine bir umre ziyareti sırasında yazdığı bir eserle veda ediyoruz. Aşkın Gözyaşları adlı albümde yer alan Vurgunum şarkısı sanatçının en çok bilinen ve sevilen eserlerinden biri oldu. Değerli dinleyicilerimiz, ruhunuzda zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize diyerek sizlere veda ediyoruz. Yapımcılarımız Gönül Gezbun ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe'ydi bu akşam ve ben Çağatay Sevdiği ile birlikteydiniz. 15 Haziran 2026 Pazartesi, 16 Haziran 2026 Salı'ya bağladık. İzmir'den bağladık.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1448. Hicri yılbaşını kutladı. Yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyen Rabbimden niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e telefonla görüştü. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında mutabakat zaptı elektronik ortamda imzalandı. ABD Başkanı Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptına imza attı. Trump, G7 için gittiği Fransa'da anlaşmaya dair konuştu. Trump, sonunda bir anlaşma yaptık, saldırıdan dolayı çok fazla geri çekilmek zorunda kaldığımız için kötü hissetmiştim ve bir üçüncüyü düşünmüştüm ama bu gerçekleşmeden önce anlaşmayı yaptık, dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi atamaları yapıldı. 19.096 emniyet personelinin yeni görev yeri belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, büyük bir fedakarlıkla görev yapan teşkilat mensuplarının yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumlulukla hizmet edeceğini söyledi. Filipinler Milli Günü Ankara'da kutlandı. Resepsiyona katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Filipinler arasındaki savunma sanayi işbirliğine dikkat çekti. Atak helikopterinin satışı gibi somut adımlar aracılığıyla bu alandaki işbirliğimizi daha da kuvvetlendirmeyi arzu ediyoruz, dedi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturmaya ait belge, ifade, rapor ve deliller 20 adet bez torba içerisinde Ankara'ya ulaştırıldı. Makine ve kimya endüstrisinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği yakın hava savunma sistemi Tolga, uluslararası yeni bir başarıya imza attı. Tolga'daki silah sisteminin insansız kara aracı Katika'ya entegrasyonu tamamlandı. Ortaya çıkan yeni platform, milli teknolojiyle uluslararası işbirliği gücünün yeni imzası oldu. TUSAŞ, en gözde şirketler araştırmasında gençlerin kariyer hedeflerinde en çok tercih ettiği savunma sanayi şirketi oldu. Ulaştırma, TUSAŞ'ın marka gücünü ve genç yetenekler arasındaki cazibesi bir kez daha ortaya koydu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı. Belçika ile Mısır'da 1-1 berabere kaldı. Saat 1'deki Suudi Arabistan-Uruguay maçı TRT Spor'dan, saat 4'teki İran-Yeni Zelanda karşılaşması ise TRT 1'den yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu ve Tunceli 13, İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 20, Bursa, Edirne, Muğla ve Trabzon 17, Çanakkale ve Sinop 10.

18, Antalya ve Adana 21, Konya ve Diyarbakır 16, Sivas 10, Van 11, Bingöl ve Hakkari 14, Erzurum 8, Kars 7 derece. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Yavuz Tapucu'nun Ahmet Yılmaz Taş'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Güven Yapar söylüyor. Ben bu dağın ağacıyam, hem tatlıyam hem acıyam.

Ali Ekber Çiçek'in Aşık Beyhani'den derlediği Erzincan türküsünü Hediye Ağaoğlu'ndan dinliyoruz. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül.

Ali Canlı'nın Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsüyle Fatma Topçu sizlerle. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Muzaffer Sarı Sözel'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsünü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Cemalettin Genç Türk'ün Avanoslu Selahattin'den derlediği Orta Anadolu türküsüyle Dilek Karadağ sizlerle. Karşı bağda sıra sıra bademler.

Neriman Tüfekçi'nin Tarık Çıkıntaş'tan derlediği Diyarbakır türküsüyle Semra Algül sizlerle. Çay içinde dövme taş, gönlüm huni, gözüm yaş.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle Soner Özbilen sizlerle. Açma zülüflerin yerlere karşı, senin zülfün benim telim değil mi?

Muzaffer Sarı Sözel'in Mahir Türkistan'dan derlediği Sivas türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Dağlar siz ne dağlarsız, kardan kemer bağlarsız.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın en telaşlı, en aceleci ve maalesef bazen de en hırçın olduğumuz bir alanına, yollara ve trafiğe konuk olacağız. Yaya hakkından bahsedeceğiz. Önceliği gönülle vermek başlığı altında bir yayanın karşıdan karşıya geçişine izin vermenin bir kural değil aslında. Bir yaşam hakkı ve hürmeti olduğu üzerine, yüksek bir insani olgunluk olduğu üzerinde konuşacağız. Yol bir yerden bir yere gitmek için kullandığımız bir asfalt yığını gibi gözükse de sevgili dinleyenler, yol aslında bir paylaşım alanıdır. Direksiyon başında kendimizi korunaklı ve güçlü hissederken o yolda savunmasızca yürüyen bir yayayı fark etmek medeniyetimizin en zarif sınavlarındandır. Bir yaya geçidinde durmak, bir yaşlıya veya çocuğa yol vermek sadece frene basmak değil, bir insanın hayatına, vaktine duyduğumuz o sessiz saygıyı gösterebilmektir. Sosyolog Erwin Goffman, kamusal alanlardaki etkileşimlerimizi sivil dikkatsizlik olarak tanımlarken insanların birbirinin varlığını onaylamasının önemine değinir. Goffman'ın penceresinden bakınca trafikte bir yayayı görmezden gelmek veya üzerine sürmek o kişinin insan olma onuruna yapılmış kaba bir müdahaledir. Hassas bir sürücü, Goffman'ın işaret ettiği o toplumsal huzuru korumak adına yaya ile kurduğu o bir saniyelik göz temasında öncelik senin, ben seni görüyorum mesajını veren kişidir. İşte bu küçücük onay büyük bir toplumsal barışın temeli olabilir. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bizi hızın getirdiği körlükten de kurtarmaya çalışır. Sayar'a göre trafikteki bitmek bilmeyen acelecilik vicdanın sesini kısar. Bir yaya geçidinde durup yol vermek Kemal Sayar'ın vurguladığı o merhametli farkındalık halidir. Benim acelem senin güvenliğinden daha mühim değil diyebilmek modern insanın hırslarını terbiye etmesidir. Direksiyonun gücü zayıf olanı ezmek için değil, onu korumak, ona yol açmak için kullanıldığında bir kıymet ifade eder. Medeniyet tasavvuruyla açıklamalarından çokça bahsettiğimiz Saadettin Ökten hocamız, bir şehirli insan profilini anlatırken vakar ve diğergamlılık üzerinden bazı kavramların altını çizer. Ökten hocanın penceresinden bakmayı başarınca trafik adabını, o medeniyetin estetik nizamının sokaktaki yansıması olduğunu hemen anlarız. Yayaya yol vermeyen bir şehir, ruhunu kaybetmiş bir bina yığınıdır. İnce bir ruh, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o şehir ahlakıyla hareket ederek yaya geçidini bir hürmet makamı olarak görür. Durmak, bazen gitmekten çok daha asil bir eylemdir. Joan Hari, Çalınan Dikkat kitabında bizi çevreye duyarsızlaştıran o mekanik hızdan bahsediyordu. Hari'ye göre etrafımızdaki canları fark etmemek, insani derinliğimizi yitirdiğimizin bir işaretidir. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen fark etmektir. Hari'nin bahsettiği o dikkati sadece yolda değil, o yolun kenarındaki insana da yöneltmek, bizi o mekanik süreçten kurtarıp gerçek bir yolcu yapar. Yayaya yol vermek, o hızı bir anlığına durdurup bir insana selam vermektir. Fransız düşünür Bergson zamanın bir akış olduğunu savunuyor. Trafikteki o kaba sabırsızlık Bergsoncu bir bakışla o toplumsal akışın ritmini bozan birer gürültüdür. Bir yayaya yol verdiğimizde aslında o akışa bir zarafet katmış oluruz. Kendi süremizi başkasının güvenliğiyle dengelemek hayatın o en doğal ritmine uyum sağlamaktır. Kıymetli dinleyiciler, aracımızın markası, modeli ne olursa olsun aslında bizim yol verme nezaketimiz asıl kalitemizi gösterir. Unutmayalım ki o yaya geçidindeki kişi annemiz, evladımız veya sevdiğimiz bir başkası da olabilirdi. Durmak bize sadece birkaç saniye kaybettirebilir belki ama bir insana duyduğumuz o saygı ömür boyu sürecek bir karakter kazandırır. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım. Acele etmek pişmanlıktır. Sabretmek ise selamettir. Yayaya yol verin ki gönül yollarımız daima açık olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, sabrın selamete, dikkatin zarafete dönüştüğü huzurlu yolculuklar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde toplumda sıklıkla gözden kaçabilen ancak erken yaşta kalp krizi riskini ciddi şekilde artırabilen bir genetik hastalığı konuşacağız. Ailesel hiperkolesterolemi konusunu ele alacağız. Özellikle genç yaşta görülen kalp krizleriyle olan ilişkisini, tanı yöntemlerini, riskleri ve korunma yollarını. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meral Kayıkçıoğlu ile konuşuyoruz. Sağlıklı beslenme, kaliteli bir yaşamın ve güçlü bir toplumun temel taşlarından biri. Bugünkü programımızda ülkemizde sağlıklı beslenmeyi yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan beslenme politikalarını, bu politikaların toplum üzerindeki etkilerini ve geleceğe yönelik hedefleri konuşacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gülşah Kaner Tohtak bizlerle olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde çok bilgi sahibi olmadığımız ama bilgi sahibi olursak korunabileceğimiz hastalıklardan birini konuşacağız. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Meral Kayıkçıoğlu bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş
0: Sayın
1: bulduk.
0: Kayıkçıoğlu. Şimdi ailesel hiperkolesterolemi bu nasıl bir hastalıktır? Toplumda ne sıklıkla görülür?
1: Şimdi ilk tanıtımı yaparken genetik bir hastalık dediniz. Evet, genetik bir hastalık ama genetik olması nadir olduğu anlamına gelmiyor. Önce onu söyleyeceğim.
0: Sıklıkla görülüyor.
1: Yaptığımız araştırmada Türkiye'de her 22 kişiden birinde LDL kolesterol 190 ve üzeri. Bu da bu hastalığın olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Özelliği şu, kişinin doğuştan itibaren kan kolesterol düzeyi çok yüksek. Ve bu yükseklik damar duvarını, damar yatağını bozduğu için erken yaşlardan itibaren kan kolesterol düzeyine paralel olarak kalp damar hastalıklarında ve erken ölümlerde artış var. Yani kişinin kolesterolü 190 ve üzerinde oluyor. Ama bir kolesterol 800 ise o zaman biz diyoruz ki çok erken yaşta, yani 8-10 yaşlarında bu hastaların kalp krizleri ve erken ölümleri başlıyor. Evet. Ama işte LDL kolesterol 300'ler civarında ise bu 30 yaşlara kayıyor. Yani LDL'nin yüksekliğiyle paralel olarak ve ters orantılı olarak kalp krizleri başlıyor. O yüzden de kolesterolün aslında zararını gösteren en önemli bilimsel kanıt bu hastalar. Çünkü biliyorsunuz toplumumuzda kolesterolün zararlı olmadığını, yüksek kolesterolün zararlı olmadığını, bir fil düşürülmesi gerekmediğini savunan bir sürü insan var.
0: Evet.
1: Ama onlara karşı verilebilecek en güzel yanıt bu hastalık. Çünkü LDL ne kadar yüksekse o kadar erken kalp krizleri başlıyor. 1000 civarı olanlarda 2-3 yaşından itibaren kalp krizleri başlıyor.
0: Evet. İnanılmaz. Peki şimdi sistem nasıl işliyor, onu sorayım size. Ne oluyor ya, kolesterol yüksek. Diyelim ki doğuştan böyle bir sorun var. Erken, bu kadar erken yaşlarda bile kalp krizine yol açmasının sebebi nedir? Kolesterol tam olarak ne yapıyor vücuda?
1: Şimdi şöyle, kolesterol aslında

0: bir yapı taşı. Normalde hücremizin çeperinden tutun, gonadal dediğimiz seks hormonlarımızın yapısına kadar, D vitamini yapısına kadar vücutta kullanılan bir madde, bir yağ. Ve normalde de hücrenin çeperinde bile ciddi bir rolü var. Ancak kolesterol yüksek olduğu zaman veya kendisi normal bile olsa damar duvarında bir hasar veya yatkınlık varsa o yüksek kolesterol damar duvarından içeri giriyor. Ve içeri girdiğinde orada yabancı cisim bir mikrop gibi algılanıyor. Ve vücut onu oradan yok edebilmek için bir savaş veriyor. Ve bu savaş arasında da o şey hücreler, savunma hücreleri gelip onu oradan toparlamaya çalışıyorlar. Fakat içlerine aldıkları anda kolesterol onlar için bir zehir, toksik. Ve orada ölüyorlar. Ve bu hücrelerin verdiği reaksiyonla damarın duvarının içerisinde plak gelişiyor. Kişinin kolesterol ya çok yüksek olacak, oraya kolesterolün girmesi için LDL'si yüksek olacak, kolesterol giriyor. Veya LDL normal bile olsa, kişi şeker hastasıysa, tansiyonu yüksekse, inflamasyonu arttıysa, mesela bir romatoid artrit olabilir, bir bağ dokusu hastalığı olabilir, mesela sedefte de aynı şeyleri görüyoruz. Damar duvarının hasarlı olduğu yerde kolesterol içeri giriyor ve orada bir reaksiyon başlıyor ve plak oluyor. Plağın içi yağ dolu ve o yağ dolu plak yırtıldığında da kalp damarındaysa kalp krizi, beyin damarındaysa inme, göz damarındaysa görme kaybı yaşıyoruz.
1: Peki bu ailesel olan hastalığı normal bildiğimiz yüksek tansiyondan nasıl, yüksek kolesterolden nasıl ayırabiliriz?
0: Bazen ayrılmayabiliyor ama LDL kolesterolün çok yüksek olması burada bir tanı kriteri. Bir de aile öyküsüne bakıyoruz. Ailede büyük bir olasılıkla erken yaşta ölümler, kalp krizleri oluyor. Bunun için de kriterimiz şu: erkeklerde ailede 45 yaş öncesi, kadınlarda da 55 yaş öncesi kardiyovasküler hastalık dediğim kalp damar hastalığı varsa bu da bir ipucu olarak hemen kolesterol düzeyinin ölçülmesi gerektiğini gösteriyor.
1: Peki bunun tanısıyla ilgili bilmemiz gereken neler var acaba? Çocuklarda mesela bu testler yapılmalı mı ya da gençlerde?
0: Şimdi dünyada aslında bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Ben de Avrupa Aterosikleroz Derneği Yönetim Kurulu'ndayım. Avrupa'da birkaç ülkede bunu başardık. Çok erken, yani yeni doğanda da kolesterol taraması yapılsa aslında bu çocuklar çok erken yakalanabilir. Veya yeni doğanda yapılmasa bile aile öyküsü riskli olanların zaten taranması burada çok önemli. Ülkemizde biraz bu konuda geç kalıyoruz. Bunun daha böyle kesin kuralların aslında olması lazım. Çünkü nadir hastalıkları biliyorsunuz artık çok nadir bile olsalar erken yaşta mesela SMA vesaire taranıyor yeni doğan
1: Tabii.
0: döneminde. Bizim de aslında orada da bir basit kolesterol ölçümü, illa genetik olması gerekmiyor.
1: Yapılması
0: Kolesterol
1: doğru olur.
0: ölçümü yönlendirici
1: Bu
0: olacaktır.
1: taramalar yapılmadıysa çocuklarında böyle bir şey olduğundan hangi belirtilerle şüphelenebilir aileler?
0: Kolesterol çok yüksekse bulgu veriyor. Zaten halkın da kolesterolle ilgili bilgilerinin bu kadar yetersiz olmasının sebebi o. Çünkü kolesterol bulgu vermiyor. Ortalama düzeyde olan bir kolesterolün vereceği şey kalp krizi zaten. Bu olduğunda ortaya çıkmış oluyor. Ama çok çok yüksek, işte LDL böyle 500-600'ler civarında ise özellikle göz çevresi etrafında ksantalezma dediğimiz küçük yağ, sarı yağ bezeleri gelebiliyor. Belki biraz sivilceden daha büyükçe. Veya 45 yaş öncesi gözün kornea dediğimiz o göz bebeğinin etrafında bir beyaz halka yarım veya tam olabilir. Varlığı zaten bu hastalık için çok tipik. Başka bir şey de olmuyor. O
1: Ama
0: da
1: yine de
0: dikkat çekmeli.
1: belirti beklememek lazım çünkü
0: Tabii ki.
1: genelde belirtisiz. Mümkünse çocuklara aslında bu taramanın
0: Evet, yapılması
1: yapılması
0: lazım.
1: lazım. Genç kalp krizleri artıyor mu? Yani bu hastalıktan bağımsız olarak böyle bir bulgu var mı?
0: Var, bütün dünyada artıyor genç kalp krizleri. Ama tabii herkes bunu pandemiye vesaire de yönlendiriyor. Ama aslında gerçek neden şu: dünyada damar yaşlanmasını gerektirecek bütün bu kalp metabolik sistem üzerinde artış var. Bir, obezite artıyor. Şeker hastalığı artıyor. Yaşam tarzı, kötü beslenme artıyor. Bunlar damar yatağını bozduğu için kolesterol daha kolay girip plak yapabiliyor. Bunlardan bir tanesi o. Sigara kullanımı her ne kadar erkeklerde çok artmasa bile kadınlarda ciddi bir artıştı. Bu önemli olarak kardiyovasküler

0: karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü yine dünyada madde kullanımı, enerji içecekleri, bir takım ilaç kullanımları, bunlarda artış var. Ekonomik krizler, savaşlar, depremler, bunların getirdiği çevre kirliliği de zaten damar yapımızı bozuyor. Bu da kalp krizlerini daha erken döneme getiriyor. Ama altta esas yatan neden tabii ki genetik faktörler ve çevre faktörlerinin bir araya
1: Bir arada
0: gelmesi.
1: olması.
0: Ama bu obezitenin artışı, dediğim gibi tansiyonun, şekerin vesairenin, sağlıksız beslenme. Çünkü bugün bir tansiyon bile ailemizde varsa, eğer biz tuzlu besleniyorsak daha erken tansiyon hastası oluyoruz. Ve biz bunu şöyle tanımlıyoruz: genetik tabancayı doldurandır diyoruz, ama tetiği çeken çevre faktörleri, ve %49'u genetiktir her şeyin, %51'i de çevre faktörleridir. Bunların artışı bunu çok ciddi şekilde tetikliyor.
1: Sayın hocam, ne yazık ki sağlık konusunda herkes konuşuyor. Böyle bir durum var. Sosyal
0: Maalesef.
1: medya var. Kolesterol en çok konuşulan konulardan biri. İşte kalp krizleri öyle. Kalp krizlerine özel bu aşılar artık nerede böyle bir öykü duysak insanlar aşılardan oldu. Pandemideki aşılardan oldu demeye başladı. Bu konuda ne
0: Şimdi
1: söylersiniz?
0: pandemide aşılarla COVID'in kendisiyle ilgili çok fazla çalışma yapıldı ve COVID'in kendisi zaten kalp krizlerini arttırıyor. Damar duvarını hasarlandırıyor, pıhtılaşmayı arttırıyor vesaire vesaire. Yani bunda hiçbir şüphemiz yok, ama tabii ki bizim kolayımıza gidiyor aşılardan deyip belli bir suçlu bulup
1: Kaçırabiliriz.
0: oradan kaçabilmek için. Bu bizim zaten insanoğlunun genel yapısı. Ama pandemi döneminin şöyle bir eksisi de var: biz evlerde oturduk, sağlıksız beslendik, kiloları aldık. Bu da kalp krizlerini aslında tetikleyen. Bir de stres de çok önemli bir faktör. O da tansiyonu, damar düveninin duvarının yapılısının bozukluğunu vesaire tetikliyor. Bir de COVID ve tabii ki bu arada bir sürü aşılar, ilaçlar vesaire, bizim immün sistemimiz de etkilendi. Yani immün sistem ne kadar aktifse, kolesterole verdiğimiz yanıt ve plak oluşumu da o kadar artıyor maalesef ki.
1: Evet. Şimdi kimler genç kalp krizi riski taşıyor diye sorsak, genetik yanı var dediniz. Bir de yaşam tarzı. Aile öyküsüne çok dikkat etmek gerekiyor sanıyorum.
0: Kesinlikle. Teoman'ın da bir şarkısı vardır, babamın öldüğü
1: Evet.
0: yaştayım diye. Aile öykümüzü çok iyi bilmek zorundayız. Biz Türkiye'de genellikle işte anne babamızı ancak biliriz, ama diğerlerini pek bilmeyiz. Bunu sorgulayıp öğrenmek lazım. Ailede kadında 55 yaş öncesi, erkekte de 45 yaş öncesi kap damar hastalığı varsa, kalp krizi, bypass, yani her türlüsü veya ani ölüm, mutlaka bir check-up'tan geçmek gerekiyor. Ve bu check-up'ın içerisinde mutlaka tabii ki lipid düzeylerinin olması lazım. Yine sağlıksız yaşam koşulları, düzensiz bir beslenme, gece vardiyaları vesaire, böyle bir yaşantımız varsa, aile öykümüz olmasa bile kalp krizleri rahatlıkla gelebilir. Yani stres burada bir faktör. Bir de kanda bazı parametrelerimiz yüksekse, işte LDL 190 ve üzerindeyse, lipoprotein küçük a yüksekse, şeker hastasıysak veya şekere eğilimimiz varsa, kilomuz fazlaysa, hipertansiyon erken yaşta başladıysa, bunlar da mutlaka değerlendirme. Çünkü bunlar da erken kalp krizlerini getiriyor. Bir de bağ dokusu hastalığı dediğimiz bazı, işte lupus, romatoid artrit, SEDEF. SEDEF burada çok önemli. Mutlaka yılda bir defa kalp damar hastaları açısından SEDEF hastalığının taranması lazım. İmmün hastalığı olanlar veya kronik enfeksiyonları olanlar, işte HIV, hepatit C vesaire, bunlar da erken kalp krizlerine adaylar.
1: Genç yaşta kalp krizi geçiren ya da kalbiyle ilgili bir sorun yaşayan kişide genetik tarama mı yapılıyor, yapılması gerekiyor mu?
0: Herkese genetik tarama önermiyoruz. Onun bir algoritması var. Yani bu dediğim şeylere bakarak gidecek. Damar ne durumda? Çünkü bazen damarda plak olmadan da biz gençlerde kalp krizi görebiliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi madde kullanımı. Aşırı yoğun sigara, bazen damarın plak olmadan kendisinin yırtılması olabiliyor. Farklı farklı nedenler var. Ona göre onu izleyen hekimin değerlendirip, ama mutlaka bir kişi 45 yaş önce kalp krizi geçiriyorsa, en iyi stent bile takılsa bu tekrar edecektir. Altta ne neden olduğunu mutlaka bulup düzeltmek gerekiyor. Bir de kalp damar hastalığı varsa, bir kişide plak varsa mutlaka LDL kolesterol düzeyini 55'in altına indirilmesi gerekiyor. Eğer bunu başaramıyorsak tekrarlayacaktır.
1: Şimdi kolesterolle ilgili ilaçlar konusunda da tereddütler var sanıyorum. Herhalde bu konuya da değinmek istersiniz.
0: Aslında bizim bir tereddütümüz yok. Biz kalp doktorları olarak hiçbir tereddütümüz
1: işte
0: yok.
1: Sosyal medyada
0: ama sosyal medya ve bilgi kirliliği gerçekten çok tehlikeli. Burada kolesterol düşürücü ilaçlar, özellikle statinler, her türlü ölümü, yani sadece kalp damar hastalığı değil, bütün ölümleri azalttığı ispat edilmiş ilaçlardır. Bugün biz mesela şimdi HIV'i örnek veriyorum. HIV pozitif hastaların 40 yaşının üstündeyse hiç kolesterol bakmadan mutlaka statin veriyoruz. Çünkü kılavuzda bunu yazıyoruz, bunu söylüyoruz. Aynı şey diyabetik hastalar için geçerli. Benzer durum hipertansiyon. Yani kişinin riski ne kadar yüksekse, çünkü bu risk faktörleri kötü kız kardeşler gibi birlikte daha da kötüleşiyorlar. Ne kadar çok risk faktörümüz varsa LDL düzeyini o kadar aşağıya çekmemiz gerekiyor. Başka çare yok. Çünkü LDL'yi biz 55'in altına indirdiğimizde var olan plaklar büzüşüyor ve kireçleniyor.
1: Evet.
0: Yırtılma olasılığı azalıyor. Bunu da hem insan modellerinde hem hayvan modellerinde yüz binlerce çalışmada gösterildi. Bakın binlerce demiyorum, yüz binlerce çalışmada insan üzerinde.
1: Sayın hocam, genç yaşta kalp krizleri olduğunda aile bireyleri de taranıyor mu? Aileye yönelik de çalışılıyor mu?
0: Yapılması gerekiyor. Bütün özellikle birinci derece kardeşler, çocuklar taranmalı. Yine ülkemizde eksik noktalarımızdan bir tanesi bu. Bir kronik hastalık veya şeyle karşılaşıldığı zaman mutlaka aile bireylerinin irdelenmesi lazım. Altta yatan neden genetik olmasa bile aynı paylaşılan çevre, aynı beslenme, aynı stres faktörü bunu etkiliyor. Çevre çok önemli. Amerika'da bir çalışma yaptılar. Yaşanılan bölgenin posta kodu kalp damar hastalığı ve ölümlerle ilişkili bulundu. Yani o kadar önemli. O yüzden de ailenin mutlaka taranması gerekiyor.
1: Ve erken tanı kalp hastalıklarında da çok önem taşıyor sanıyorum.
0: Hem de tarama. Bütün
1: ve
0: şey.
1: Tarama. O zaman genel olarak toplumda farkındalığı artırmak istersek neleri söylememiz gerekir acaba? Sizden doğru bilgileri almak için sizinle birlikteyiz.
0: Kalp krizlerinin altındaki temel nedenin kolesterol olduğunun topluma yerleştirilmesi lazım. Danimarka'da 2016 yılında bir çalışma yaptılar ve bu çalışma çok önemlidir. Çünkü her ülkede bir dönem bizde de olduğu gibi bu ilaçlarla ilgili negatif yayınlar çıktı. Ve bu negatif yayınların çıktığı dönemi izleyen 2 yıl içerisinde ülkedeki ölümler artıyor. Danimarka bunu gösterdi. Yani bugün yapılan bir negatif yayın, astarı olmayan bir işte ilaçlar şöyle kötüdür, kolesterol iyidir bir yayını bütün toplumun sağlığını ve ölüm düzeyini etkileyebiliyor. Önceden bunu farkına varmamız lazım. Ve biz hekimlerin ağzından çıkan her şey sosyal medyada ucu bucağı yok, inanılmaz yerlere gidebiliyor. Kendi duygularımızla değil, çalışmalar ve sonuçlarla konuşmak lazım. Ve bugüne kadar dediğim gibi kolesterol ilaçları kadar üzerinde çalışma yapılmış, ölümleri ve kalp damar hastalıklarının azalttığı gösterilmiş başka bir ilaç grubu yok. Buna inme de dahil. Bir de şimdi esas ben size söyleyeceğim. Son dönemdeki yayınlarda, çalışmada bir de şunu görüyoruz. Kognitif fonksiyon dediğimiz, yani bunama, Alzheimer, demans vesairenin de kolesterol düzeyiyle çok ciddi paralel gittiği şeklinde.
1: Evet.
0: Genetik bir patoloji, çevresel patoloji yine Alzheimer'ı, demansı getirebiliyor. O yüzden erken bunamamak için de kolesterolümüzü aslında düşük tutmamız lazım. Yani bunların topluma verilmesi gerekiyor.
1: O zaman son olarak, şimdi bizim her yaştan çok farklı çevrelerden dinleyicilerimiz var. Ne önerirsiniz? Nasıl bir tarama? Herkes bir kere gidip baktırmalı mı?
0: Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili sistemini biz şöyle yaptık. 40 yaşı geçen herkes birinci basamak sağlık hizmetine ister grip ister başka bir şey için girsin, otomatikman sistem aslında kalp damar hastalığı riskini tarıyor. O grup 40 yaşına varan da zaten kendindeki

0: değişmeyi fark ettiği için mutlaka taramadan geçmeli. Ama 40 yaş öncesi için ne yapacağız? Mesela ben bu ailevi hiperkoloji 2-3 yaşında kalp krizlerinden bahsettim.
1: Evet.
0: O yüzden burada aile öyküsü çok önemli.
1: Hı.
0: Çocukluktan itibaren anne babaların bunu farkında olup çocuklarını götürmesi gerekiyor. Aile öyküsüne ciddi şekilde odaklanmak gerekiyor. Bir de yaşam koşullarınız.
1: Hı.
0: Yani var olan immün hastalıklar dediğim gibi şeyler aile öyküsünün paralelinde yine önemli. Yaşanılan çevre önemli. Veya dediğim gibi çok enerji içeceği içilmesi. Mesela bu da erken kalp krizlerini çok ciddi şekilde
1: Ve
0: tetikliyor.
1: gençler arasında çok yaygın,
0: Çok
1: evet.
0: yaygın. Sigara aynı şekilde. Yani kendisindeki riskleri insanların değerlendirilmesi, erken yaşlarda da ailenin bu konuda çok uyanık olması gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize
0: Ben
1: katıldığınız için,
0: teşekkür
1: vakit
0: ediyorum.
1: ayırdığınız için. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meral Kayıkçıoğlu konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, sağlığımızı konuşurken hangi hastalığı konuşursak konuşalım, yaşam tarzı her zaman konuştuğumuz konu ve bunun içinde de beslenme çok büyük bir yer alıyor. Bugün beslenme politikalarını konuşacağız. Konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Gülşah Kaner Tohtak stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Beslenme, sağlıklı beslenme. Şimdi bunda tabii oluşturulan politikaların da çok büyük bir önemi var toplumsal açıdan. Ülkemizde durumu öncelikle öğrenebilir miyiz sizden? Hangi politikalar sağlıklı beslenmeyi teşvik amacıyla yürütülüyor?
1: Çok teşekkür ederim sorunuz için. Öncelikle bu alanda ilerleyen birçok politika mevcut. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere.

0: üzere lider olarak bu konuda çalışmalar yürütüyor. Türkiye Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programı var. Bunu bir çatı olarak düşünebiliriz, bir şemsiye gibi düşünebiliriz ve bunun altında yürüyen birçok politika var aslında. Örneğin diyabet önleme programı, kalp damar hastalıklarına yönelik önleme programları, kansere yönelik yani birçok kronik hastalığa yönelik önlemeye yönelik yürüyen politika larımız mevcut. Hatta 2025-2028 yıllarını kapsayan yine bakanlığımızın öncülüğünde bu politika adı Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı olarak güncellendi ve halen aktif olarak devam ediyor. Biz de geçtiğimiz son 1,5 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Bu alanda yürüttüğümüz bir Avrupa Birliği projemiz var, 6 ülke. Ve lider ülkemiz de İrlanda ve biz burada Türkiye'ye özgü sağlıklı politika indeksi geliştirdik, sağlıklı beslenmeye yönelik. Ve burada da bulduğumuz aslında ulusal düzeyde Türkiye'de birçok politikanın olduğu, evet, belgelerimiz var yürüyen bakanlığımızın öncülüğünde. Ancak bunların uygulanma düzeyinin uluslararası iyi örneklerle karşılaştırdığımızda daha düşük düzeyde olduğunu tespit ettik. Evet, politikalarımız var kısaca özetle, ama bunu izleme ve aktif olarak devam ettirme konusunda da daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini vurgulayabiliriz bu
1: Bu
0: çalışmayla
1: konuda
0: beraber.
1: önerileriniz de var sanıyorum çalışmayla birlikte. Peki şimdi bu politikalar neden oluşturuluyor? Temel bir takım hedefler konuluyor olmalı. Yolda aksaklıklar olsa da. Nedir bu hedefler?
0: Öncelikle biz dünya ülkeleriyle karşılaştırdığımızda Türkiye'de obezite prevalansının oldukça, hatta 2030 yıllarında kadınlarda görülecek obezitenin birinci sıraya yerleşeceği öngörülüyor obezite atlasına
1: Çok
0: göre.
1: yüksek,
0: O nedenle daha çok aslında toplumda farkındalığı artırmak, işte obeziteyi önlemeye yönelik çocukluk çağından başlayarak burada okullar çok önemli, okullardaki sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek çok önemli. Bunun dışında sağlıklı gıdaya erişimin olması amacıyla gıda fiyatlarının da azalması örneğin. Sosyoekonomik olarak sağlıklı gıdaya erişebilir olmamız çok önemli. Yine gıda besin etiketleri okuma, toplumda farkındalığı artırma gibi amaçlarla aslında bu politikalar düzenleniyor. Amacımız örneğin işte diyabete yönelik bir politika var. Kişiler diyabete yakalanmadan önce toplumda tespit edip önleyebilirsek biz bunu, en azından komplikasyonları, yani diyabete bağlı gelişebilecek hastalıkları daha kötüye gitmesini önleyebiliriz ve aslında ülkece daha ekonomik olarak daha iyi olabiliriz. Çünkü bir kişi diyabet hastası olduğunda ya da kronik böbrek hastası olduğunda ona vereceğimiz tedavi maliyeti daha fazla devletlere yük getiriyor. Yani ulusal ekonomiye katkısı da çok büyük bu politikaların uygulanmasının. O nedenle asıl amaçlardan bir tanesi de sağlıklı beslenmenin teşviki ve ülkelerin dediğim gibi ekonomik yüke katkısı da göz önünde bulundurularak bu politikalar uygulanıyor.
1: Okullardan başlamak lazım dediniz.
0: Tabii ki.
1: Okullarda neler yapılıyor bu konuda? Hangi uygulamalar var?
0: Okullar sağlıklı beslenmenin teşviki ve başlangıcı için çok önemli alanlar. Hepimiz biliyoruz. Sağlıklı beslenmeyi anlatıyoruz ama her çocuk sağlıklı besine ulaşamayabilir. Ama burada okullarda her sosyoekonomik düzeyden çocuğa erişebildiğimiz için sağlıklı en azından bir öğününü besleyebilecek düzeyde politikaların olması gerekiyor. Bu anlamda da bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar var. Örneğin kantinlerde yönelik düzenlemeler var. Burada işte doymuş yağ, şeker oranı yüksek besinlerin örneğin satışının yasaklanması, kısıtlanması, daha sağlıklı seçeneklerin çocuklara sunulması yönünde kantin denetlemeleri var. Bunlar olumlu gelişmeler. Onun dışında bir dönem okul sütü programları yapılmıştı. Hatırlarsanız çocuklara okullarda süt dağıtımı, kuru üzüm dağıtımı gibi bakanlığımızın yaptığı uygulamalar oldu. Yani aslında okullarda bir öğün sebzeye de meyve dağıtımı çocukların sağlıklı beslenme teşviki açısından önemli. Onun dışında burada okul dostu, okul gıdası, beslenme dostu okul gibi uygulamalar da var. Bunlar bakanlığımızın yaptığı girişimler, olumlu olarak gösterebileceğimiz girişimler arasında. Bizim bu bahsettiğim çalışmada da okulların çok önemli

0: olanlar olduğu vurgulandı ve burada sadece aslında evet biz kantin dedik ya da işte okul sütü dedik ama yurt dışı örnekleriyle karşılaştırdığımızda örneğin okul çevresinde 250 metre bir mesafenin dışında işte sağlıksız besinlerin satışının yasaklanması yani imar düzenlemeleri bile aslında ortamda sağlıklı beslenmeyi okul ortamında sağlıklı beslenmeyi teşvik edebilmek için önemli adımlar olarak gösteriliyor. Yani çocuğun aslında bir öğün sağlıklı beslenmesini teşvik edecek düzeyde okulda beslenme adına uygulamalar yapılmasının çok önemli olduğunu literatür bize bunu söylüyor. Çünkü sağlıklı beslenme çocukluk döneminden başlıyor. Demin yetişkinlik dönemindeki obeziteden bahsettim. Çocukluk çağı obezitesi de alarm verecek düzeyde. O nedenle okul çalışmalarını çok anlamlı buluyoruz
1: Tabii.
0: açıkçası.
1: Hem sağlıklı gıdaya erişim, hem zararlı gıdadan uzak tutmak, hem de çocuklarda bu bilinci oluşturmak. Bunun için kullanılabilecek en iyi yöntemler de medya herhalde ve şu anda dijital medya, sosyal medya çok etkili çocuklar ve gençler üzerinde de. Ama orada tam tersi bir etki de olabiliyor galiba. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Bu da bizim çalışmamızda bulduğumuz önemli bulgulardan bir tanesi. Evet, doğru kullanırsak dijital medyada sosyal medyayı sağlıklı beslenme adına faydalanabiliriz. Yeni yapılan programlar var. İşte porsiyon kontrolü olsun, beslenme içeriklerinin öğrenilmesi olsun. Bu anlamda faydalanabiliriz ama çok fazla yanlış bilgi de mevcut. Ve burada bakanlığımızın yaptığı uygulamalar kapsamında dijital medya ve sosyal medyaya yönelik bir kısıtlamanın olmadığını görüyoruz. Influencerlar burada örneğin çok etkili. Ama yanlış içerikler paylaşılabiliyor ve bunun bir kontrolü yok. Biz de bunu çalışmada vurguladık. Yurt dışında daha bu yani gıda pazarlaması, gıda reklamları özellikle çocukları hedef alabiliyor. Biz radyo ve televizyon anlamında örneğin sağlıksız bir beslenin tanıtımı olduğunda mutlaka sağlıklı beslenmeyi teşvik edecek akarband şeklinde uygulamaların olması gerektiği radyo ve televizyon anlamında bakanlığın mevcut uygulamaları var. Ama dijital ve sosyal medya bağlamında bu tür bir sınırlamalara, uygulamalara rastlayamadık biz de araştırmamızda. Ve uluslararası örneklerle karşılaştırdığımızda bu alanda bir boşluk olduğu ve mutlaka düzenleme yapılması gerektiği, işte çocuklara bir reklam, işte bir karakterlerle, animasyonlarla,
1: Reklamlar çok etkili
0: evet,
1: sanıyorum, değil mi?
0: beslenmeyi direkt etkileyebiliyor. O nedenle bu alanda sınırlamaların yapılması gerektiği, düzenlemelere ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi hala sağlıklı beslenme dendiğinde hani çok fazla bilgi var, bununla birlikte bilgi kirliliği var. Hala kafalarda bazı sorular olabiliyor ya da doğru bilinen yanlışlar olabiliyor. En çok yapılan hatalar neler? Sağlıklı besleniyorum sanarak.
0: Evet, öncelikle öğün atlamak. Çocuklardan konuştuk burada. Özellikle kahvaltının önemini vurgulayabiliriz. Okul başarısını direkt etkiliyor. Öğün atlamak sık yapılan hatalardan bir tanesi. Onun dışında hızlı kilo vermek için çok kısıtlayıcı şok diyetler uygulamak ya da son dönemde çok popüler işte karbonhidratı tamamen kesip ketojenik diyet uygulamaları gibi. Bunları belli hastalıklarda biliyoruz biz. Bunlar yapılan yanlışlar arasında çünkü bunun sürdürülebilir olması lazım. Yani yaşamınız boyunca sürdürebileceğiniz bir beslenme, diyet modeli olması gerekiyor ama bunları sürdüremiyorsunuz. Ve sonrasında verdiğimiz kilolar tekrar geri gelmiş oluyor. Bunlara sık yapılan hatalar diye söyleyebilirim. Onun dışında şöyle bir algı var. İşte diyet ürünse, lightsa bu sağlıklıdır gibi bir algı oluyor toplumda. Bu da bence yapılan bir yaygın bir hata diye düşünüyorum. Burada sağlıklı beslenme dediğimizde denge bir vurguluyoruz. Çeşitlilik ve sürdürülebilirlik çok önemli. Bunu söyleyebilirim. Yine biz de bu çalıştığımız çalışma yani yaptığımız Avrupa Birliği çalışmasında da sadece aslında evet sağlıklı beslenmeyi biz bireysel olarak değerlendiriyoruz. Bireysel farkındalık olarak değerlendiriyoruz ama bireysel farkındalıktan ziyade sağlıklı gıda ortamı yani çevreyi de buna göre ayarlamak çok önemli. Yani sağlıklı beslenmenin sürdürülebilmesi ve teşviki için örneğin sebze ve meyveyi öneriyoruz. Ve diyoruz ki işte bunlar sağlıklı. O zaman bunlardaki Vergi uygulamaları var farklı ülkelerde. Örneğin şekerli içeceklere ek vergi getiriyor ya da cipslere ek vergi getiriyor. Fiyatlarını artırıyor. Toplum bunu tüketemiyor. Daha sağlıklı olan temel işte nedir? Sütü, eti ya da sebze meyvenin fiyatını düşürüyor. O zaman toplum bunu tüketmeye yöneliyor. Sağlıklı beslenmenin teşviki için yurt dışında bunların örnekleri var ve uygulamaları var. Dediğim gibi bireyselden ziyade yine toplum
1: Politikalarla.
0: olarak politikalarla bence teşvik etmemiz çok daha kıymetli olur diye düşünüyorum.
1: Tabii bunların yapılması gerekiyor. Bununla ilgili siz çalışmalar yapıyorsunuz ama bireysel olarak da alabileceğimiz önlemler olduğunu da konuşmak
0: Tabii
1: lazım
0: ki.
1: burada. Mesela gıda etiketleri çok önemli sanıyorum, değil mi? Bu konuda bir bilinç var mı ve neye dikkat etmek lazım?
0: Evet, besin etiketi okumak dediğiniz gibi çok önemli. Ürünün üzerindeki ifadeler de demin de söylediğim gibi şey light olması, fit olması, şekersiz olması sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Burada bireysel olarak aslında beslenme okuryazarlığı diyoruz biz literatürde. Bireye bunu anlatmamız lazım, öğretmemiz gerekiyor. İşte örneğin ürün etiketini okuyarak o ürünün alerjen olduğu, örneğin alerjisi varsa herhangi bir şeye göre ya da glutensiz olduğu eğer çölyak hastası ise mutlaka ürün okuması lazım. Bu gıda etiketini okuma alışkanlığı daha işte son tüketim tarihine bakacak daha bilinçli seçimler yapmasını sağlayacak kişilere. Ama burada da şunu vurgulayabilirim yine uluslararası literatürle karşılaştırdığımızda bu besin etiketlerinin tüketici dostu olması gerekiyor. Örneğin biz şu anda ben beslenmeci olmama rağmen etiketi aldığımda işte ilerlediği zaman yaşımız daha görmekte bile zorlanıyorum. Çok küçük puntolarla yazılıyor. Burada daha çok işte tüketici dostu nasıl uygulamalar var dediğinizde trafik lambası sistemini uyguluyor yurt dışındaki örnekler. İşte kırmızı örneğin daha sodyumdan yüksek bir ürünü. Tuz oranının yüksek olduğunu, işte sarı daha orta halli diyebileceğimiz, işte sarıyı yeşile çevirmek hedefimiz. Yeşil daha sağlıklı olan besini ifade edebilir. Burada bununla ilgili uygulamaların yapılmasını teşvik etmemiz lazım ülkemizde. Daha tüketici dostu etiketlemenin daha önemli olduğunu vurgulayabilirim. Çünkü yani ülkemizin genel durumunu düşündüğümüzde işte ilerleyen yaşta birisi menopozdan sonra örneğin ya da işte yaşlılarımız bunları tüketmekte bunları yani gıda etiketi okuyarak seçimlerini yapmakta dediğim gibi hem bilinç artırsak da biz daha kolaylaştırıcı hale getirmemiz lazım yaşlılarımız için. Bu şekilde tüketici dostu etiketleme yöntemlerini tercih edebiliriz. Bu trafik lambası sadece verdiğim bir örnekti. Farklı yine Nutri-Score gibi ülkelerin uyguladığı farklı yine
1: Yöntemler var.
0: yöntemler var. Bunlardan bir tanesini
1: Nutri-Score
0: tercih.
1: nedir? Bu nasıl
0: O da
1: yapılıyor?
0: besinlerin değerine göre bir yine aynı anlattığım gibi
1: Skor veriliyor.
0: evet skorlama. Bu ülkeler kendisi tercih edebiliyor bunu hangisini tercih edeceğini. Burada hedefimiz ne? Biz daha çok Türkiye olarak kalp damar hastalıklarında konuştuğumuz kalp damar hastalıklarından ölüm oranımız çok yüksek. Ve tuz tüketimimiz çok yüksek. Yani ulusal düzeyde yapılan çalışmada 18 gramdan sonrasında 15 grama düştük. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 5 gram tuz.
1: Evet,
0: Yani
1: hala çok
0: 3
1: yüksek.
0: katı fazla tuz tüketiyoruz. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları, hipertansiyon prevalansı çok yüksek ve
1: Şekeri de çok tüketiyoruzdur diye
0: evet tuz
1: düşünüyorum.
0: daha baskın görünüyor. Yani şu anda literatüre baktığımızda tuz tüketimimiz çok fazla. Buna yönelik tuz birçok şeyle ilişkili aslında. İşte mide kanserinden tutun da kronik böbrek hastalıklarına fazla tuz tüketimi neden olabiliyor. Yani devlet olarak zaten kronik hastalıkları önlemek istiyoruz. İlk başta da söylediğim gibi ekonomik olarak bize ulusal çok yük getiriyor. Bu nedenle bunlara yönelik önlem almada öncelikle politikamızı bir hani belirlememiz
1: Belirlememiz.
0: lazım. Ve buna yönelik işte tuz, şekeri azaltmaya yönelik de yine bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar var. Gıda İçecekleri Federasyonu ile birlikte yürüttüğü gıda reformülasyon diyebileceğimiz yani gıdaların içeriğinin azaltması. Ama bunlar daha çok gönüllü uygulamalar da kalıyor. Yani bunun zorunlu uygulamalara dönüşmesi işte yasalarla, yönetmeliklerle yapılması anlamında biraz daha gıda sanayi bandında da işbirliği yaparak, evet işbirliklerimiz var ama gıda

0: İtalya formülasyonu örneğin burada daha önemli, zorunlu olarak azaltma. Tuzda bunu yaptık ama şekerde henüz benim bildiğim en azından yok. Tuzda örneğin ekmekteki tuz oranları, işte pastırmadaki, peynirdeki, zeytindeki, yani tuz oranı bu kadar yüksek tüketim olunca zorunlu olarak bu gıda kodeksinde evet azaltıldı.
1: Evet.
0: Ama diğer dediğim gibi besin öğelerinde de işte doymuş yağ, şekere, buna yönelik de yine çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Aslında acil de sorunlar bunlar, öyle
0: Evet.
1: değil mi? Yani bir an önce de yapılması gerekiyor. Şimdi obezite diyoruz. Obezitenin birçok hastalıkla bağlantısı var. Ülkemizde epeyce yaygın olduğunu biliyoruz. Diyabettir, hipertansiyondur, kalp sorunlarıdır. Yaş ortalaması da yükseliyor. Bununla birlikte bu hastalıkların görülme sıklığı artıyor.
0: Evet.
1: Ama her şeyden önce tabii ki çocukları ve gençleri korumak ve o bilinci oturtmak
0: Evet.
1: lazım. Siz sohbetimizin sonunda ne söylemek istersiniz? Çalışmanızdan da yola çıkarak dinleyicilerimize temel mesajınız ne olur?
0: Sağlıklı beslenme çocukluk çağından başlıyor. Öncelikle bunu vurgulayabiliriz. Burada evet devlet olarak yapacağımız, yani bireysel tercihlerimiz çok önemli tabii ki. Çocukluk çağından itibaren çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak için bireysel girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Ama bunun dışında söylediğim gibi gıda çevresi, yani maruz kaldığımız çevre, yaşadığımız çevre ya da ülkemizdeki durum da sağlıklı beslenmeyi sürdürmemiz için çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle zaten halihazırda bakanlığımızın yürüttüğü girişimlerde bulunduğu politikalar var. Bunların daha efektif uygulanması, daha ya da uluslararası örneklerle karşılaştırdığımızda daha fazla girişimde bulunmamız gerektiğini bence düşünüyorum. Çünkü burada biz çalışmamızda da vurguladık. Gıda fiyatları önemli bir durum olarak, yani kişiler ulaşamıyor bizim önerdiğimiz şeylere.
1: İşte hem ulaşım sağlanmalı, hem
0: Evet.
1: sağlıksız gıdadan
0: Aynen.
1: uzaklaştırmak, hem de
0: Reklamlar, yine
1: bilincin
0: burada
1: oluşsun.
0: bahsettiğimiz gibi reklamlar, dijital ve sosyal medya düzenlemeleri burada yine çok
1: Bunlar
0: önemli.
1: aslında kolaylıkla
0: Evet, toplum olarak
1: yapılabilir.
0: işbirliği içerisinde devletimizle birlikte artı bireysel olarak girişimlerle bence bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: bugün bize
0: ederim.
1: katıldığınız için. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gülşah Kaner Tohtak konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Yarın buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, Mutfağın Sırları'ndan hepinize selamlar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyoruz. Bugün çok sağlıklı olduğunu bildiğimiz, sinüsleri temizleyen, sinüs yollarındaki mikroplarla savaşan, üstelik de İbrahim Saraçoğlu'nun onayından geçen ve tavsiye ettiği kırmızı turptan söz etmek istiyorum. Turplar içerdiği lifler sayesinde bağırsakları düzenliyor.

0: bir toprak altı bitkisi turp. Ama bütün sofralarda olması gerekiyor. Kırmızı turp özellikle çok tavsiye ediliyor. Doğal bir antibiyotik çünkü. Kore mutfağında turp ile yapılan kimchi, yani turp turşusu var. Vallahi ben denemedim ama gayet güzel görünüyordu. Fakat tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben de en kısa zamanda denemek istiyorum. Öncelikle küçük turplar öneriliyor. Hani böyle biraz böyle cevizden irice bulabiliyorsanız tabii. Bulamıyorsanız da iyice yıkadığınız elma büyüklüğünde bile olsa kırmızı turpları dörde bölerek de kullanabilirsiniz. Bir kavanozun içine önce turpları yerleştiriyoruz. Çok çabuk fermente olduğu için yapımı hem kolay hem de ertesi gün yenebilecek bir turşu. Eğer turbu bütün kullanıyorsak, kesmeden yani kullanıyorsak, kenarlarından bıçakla çentikler yapıyoruz. Sonra üzerine birkaç çorba kaşığı zeytinyağı, 2-3 tane dövülmüş sarımsak, arzuya göre 1-2 çorba kaşığı soya sosu, 1-2 çorba kaşığı limon suyu, hatta yine 1-2 çorba kaşığı da nar ekşisi ilave ediyoruz. Soya sosu kullanmak istemiyorsanız bunun yerine sadece nar ekşisiyle yetinebilirsiniz. Yarım çorba kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra istiyorsanız üzerine biraz pul biber de ekebilirsiniz. Yine istiyorsanız doğranmış taze soğan ve kıyılmış maydanoz ekledikten sonra kavanozun ağzını kapatıp ertesi güne kadar arada bir çalkalayarak o içindeki güzel sosun turbun içine geçmesini sağlıyoruz. Ertesi gün kavanozdan çıkarttığımız turşu ve salata arasındaki turp turşusunu afiyetle yiyoruz. Evet, ilginç bir turşu ama çok sağlıklı olduğu için, özellikle kırmızı turp, onunla birlikte tabii ki siyah turp, o da çok sağlıklı. Bu turşuyu yapmazsanız bile bizim mutfağımızdaki alışkanlığı şeklinde, yani rendeleyerek, havuçla karıştırarak, yine limon ve zeytinyağı sosuyla tatlandırarak da sofraya getirebilirsiniz turp salatasını. Sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantılı yollar açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük